0: ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala, ya eyyüellezine amilettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Dediyor Allah Teala. Öyleyse Bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara Suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakın takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın. Yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara Suresi'nin, affedersiniz, Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. olmuşlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de, cennetlerden Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey, insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki, bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitedelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız, ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki, ruh insana hayat verir, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür, ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar. Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir. Ve bu yedi safanın yedisini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde, İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz.
1: Hiçbir ibadetiniz yok.
0: Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَهُ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki, üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki, sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öte geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor, karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Konumuz hak ve vazife. Kod numarası 4.1.3.68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayata gelirken sizin iradenizin hiçbir rolü yoktu. Allah sizi yaratmayı diledi ve var oldunuz. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hayata layık olmuşsunuz ki Allah Teala sizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala size vermiş. Niçin vermiş? Şu dünyada Allah ile aranızdaki vazifelerini gerçekleştiresiniz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bir hedefe yönelik olarak yaratıyor. Sizi mutlu kılıyor.

görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileği yapmak vazifenizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifenizdir. Göreviniz budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle tasavvufi hayata, İslami hayata, dini hayata başlarlar. Allah ile olan ilişkileri o güne kadar yoktur. İlişki o gün başlar. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah ile bir ilişki kuramazlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir hakkın sahibi olursunuz. Nedir hakkınız? Allah Teala size 7 tane Furkan verir. Ve arkasından da bütün günahlarınızı örter. İşte kim Allah'ın davetine icabet ederse daveti icabet vazifeye giriştir. Davete icabet ettiğiniz anda artık vazifedesiniz. Vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an hak sahibi oldunuz. Ne yapacak Allah-u Teala size? Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Günahlarınız örtülünce 7. basamakta ne olacak? Allah'a ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Vazifenizi yapacaksınız. Nasıl? Allah-u Teala'nın bütün ibadetlerini yerine getirmeye başlayacaksınız. Namaz kılmak vazifenizdir. Oruç tutmak vazifenizdir. Zekat vermek vazifenizdir. Hacca gitmek vazifenizdir. Kelime-i şehadet getirmek vazifenizdir. Ve 6. vazifeniz zikir yapmaktır. 7.'si de o Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse vazifenizi, 1. vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz, Allah'a ulaşmayı dileme davetini yerine getirdiniz, dilediniz. Bunun üzerine hakkınızı Allah Teala mutlaka size teslim eder. Sonra Allah Teala size namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, şimdi saydığım vazifelerinizin sizin için en güzel olmasını temin eder. Size hiçbir zaman ne namaz, ne oruç, ne zikir ağır gelmez. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz bunların birer zevk unsuru olduğunu anlayacaksınız. Allah'ı seveceksiniz. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Ve ibadetleri seveceksiniz. Vazifeleri. Haklar ve vazifeler. Her açıdan sizin için söz konusu olan şey vazifenizi yapmanız. Her seferinde hakkınız size Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, hakkınız olan bütün engellerin kaldırılmasını 7 furkan olarak aldınız Allah-u Teala'dan. Yetmez, arkasından da Allah bütün günahlarınızı örttü. Şimdi bundan sonraki vazifeniz mürşidinize ulaşmak. Allah'a ulaşmanın ilk kesimi.

Burada vazifeniz bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğinize göre Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Siz onlardan zevk alarak gerçekleştireceksiniz. Ve böylece huşuya ulaşacaksınız. İrşad makamını hacet namazı kılarak soracaksınız. Size en yakın yerden bir mürşit gösterilecek. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Sonra tabi olduğunuz zaman bir hakkın sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala size neler yapmıştı? Furkanlar vermiş, günahlarınızı örtmüştü. Ondan sonra devam etti, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, kalbinize ulaştı. Huşuya ulaştırdı sizi. Ondan sonra da hacet namazını kılınca mürşidinizi o gösterdi. Bunlar hep Allah'ın sizin vazifenizi yapmanıza karşılık hakkınız olan şeyleri birer birer size teslim etmesidir. Bunlar hep haklarınız olarak geldi. İbadetleri severek yaparak hacet namazını kıldınız, mürşidinizi gördünüz. Ulaştınız, tabi oldunuz. Vazifeniz. Tabi olmak vazifeniz. Tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 7 tane daha hakka kavuşursunuz. 7 nimet sizin her biri ayrı ayrı hakkınızdır. Başınızın üzerine devrin imamı gelir. Devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Birinci nimet. Bugünden itibaren o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği bütün ihsanlar bugünden itibaren nimet hüviyetini almıştır. Artık Allah'ın nimetleriyle karşı karşıyasınız. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başının üzerinde gelip yerleşmesi. İkinci nimet, ruhunuza emir vermesi ve senin yevmit talakın geldi, artık Allah'a dönebilirsin, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum diyerek emir vermesi ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru. Üçüncü nimet, kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi girince. Dördüncü nimet, günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Zaten Allah-u Teala günahlarınızı örtmüştü, onunla yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Onunla da yetinmiyor. O güne kadar size sadece 1'e 10 verirken, o günden itibaren her bir derecelik sevabınıza, kazandığınız her dereceye 100 katını vermeye başlıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. İradeniz de güçlenmeye başlıyor. Bu 7 tane nimeti alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Bu sizin hakkınız. O kadar mı? Hayır, değil. Daha hakkınız devam ediyor. Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib diyor. Allah dilediğini kendisine ulaştırır, dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Burada Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşıncaya kadar onun sizin hakkınız devam edecektir. Buna karşılık sizin de vazifelerinizi yapmanız lazım. Bu yolculuk seyri sülük boyunca.
ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Devrin imamının ana dergahına. Önce mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha. Ve bundan sonra seyri sülük başlar. Seyri sülük nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir gök katı yükselmesiyle sonunda Allah'a ulaşmasının adıdır. Bu da hakkınız. Mürşide ulaşmakla vazifenizi, oradaki vazifenizi yaptınız. Şimdi yapmanız lazım gelen şey, zikirlerinizi giderek arttırmanız. 15 bin zikre kadar birinci gök katındasınız. Ondan sonra her 2000 artışta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman yedinci gök katında Allah'a ulaşacaksınız. Zikirlerinizi yapmak, namazlarınızı kılmak, zekatınızı vermek, söylediğimiz ibadetleri yapmak burada da vazifeniz. Ve Allah-u Teala hak ettiğiniz kendi zatına ulaştırma işlemini mutlaka gerçekleştirecektir. Allah-u Teala sizi sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sırat-ı müstakim üzerinden devamlı yükseleceksiniz. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma işlemine dikkat edin. Suvarılma işlemi, suvarılmaya hak kazandığınız için gerçekleşir. Orada Allah-u Teala sizi her gün ruhunuzu bir havuza sokar, başka insanlar, insan ruhlarıyla birlikte orada aklanırsınız. Orada şeffaf bal rengindeki bir sıvının içerisinde suvarılırsınız. Ve böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda. Üçüncü katta secde, dördüncü katta, üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezini görmek ve mihenk menfezinden dördüncü kata çıkmak. Dördüncü katta Beytil Makdes'te, Makdes'in aslında secde. Beşinci katta Beytil Haram'da secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan ışınlar yüzünüzü, elinizi, açıkta kalan yerlerinizi, yüzünüz ve eliniz zaten. Beyaz, çok açık yeşil beyaza boyayacak. Fosfor yeşiline yakın, ondan daha beyaz. Sonra derileriniz çatlayacak. O ışını almanız, derinizin çatlaması, bütün bu katları adım adım dolaşmak hakkınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala'dan mürşidinizi istediniz. Ona ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Allah-u Teala sözünü yerine getiriyor. Sizse yol boyunca vazifelerinizi yapıyorsunuz. Ve altıncı kattaki suvarılma, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi bir gün sizin için de tamamlanacak. Bir gün derileriniz çatlamayacak. Çatlamadığı zaman bir hakkınız olan bir kılıç teslim edecek size. Elbiseleriniz değiştirilecek.
Kafkas dansı yapanların giydikleri o elbiselere benzer bir hüviyette elbiseniz olacak. Bir kılıç verilecek ve onunla kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Evzu Besmele ile kubbeden yükseleceksiniz. Bu da Allah-u Teala tarafından size verilen bir hak, o kılıç, hakkın kılıcı ve o kılıçla beraber yükselip altın zincire ulaşmak vazifeniz. Oraya ulaşıyorsunuz. 7. katın giriş kapısı. Sırat-ı Müstakim'den 7. kata giriş. Burada vazifenizi yapmak durumundasınız. O altın zincir orada. Altın kapının önünde. Bu altın kapının bir eşi devrin imamının bulunduğu dergahta. Öyleyse devrin imamının bulunduğu dergah devrin imamının sahibi olduğu dergah. Orada sırat-ı müstakimin girişi var. 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişlikte takriben bir altın kapı, tek kanatlı, üzerinde tokmak falan olmayan baklava dilimli bir kapı. Eşik yerde. Kapının eşiğinde merdiven falan hiçbir şey yok. Ana dergâhtaki kapı sırat-ı müstakimin giriş kapısı. Çıkış kapısı ise sırat-ı müstakimin bittiği yerde Leyf-i Mahfuz'a 7. gökkatına giriş kapısı altın bir kapı. Önünde 7 tane beyaz mermer merdiven var. 2 metre genişliğinde bir sağanlık yaklaşık olarak. Ve 7 tane beyaz mermer merdivenin 5.sinin üzerinde 2 trabzan arasına altın bir zincir uzatılmış durumda. 7 tane baklavan oluşuyor. İşte oraya ulaşabilen, o ana kadar vazifesini yapmış olan kişi yeni bir vazifeyle karşı karşıya. O altın zincirin üzerine mutlaka kılıcıyla vurmak durumunda ve vuruyor. Kılıç altın zinciri ikiye ayırıyor. Aynı anda arkadaki kapı açılıyor. Zincire vurmak vazifeniz ama kapının açılması hakkınız. Bu hakkın devamı var. Üst kata yükseliyorsunuz. Yani tabandan yukarıya çıkıyorsunuz ve zikir hücrelerine ulaşıyorsunuz. Solunuz, geçmişiniz bir duvarla örtülü. Bu duvarın üzerinde sıva filan söz konusu değil. Bu duvar taşlardan örülmüş. Taşlar birbirine, sadece birbirinin üstüne konularak gerçekleştirilmiş. Ve sağınıza döndüğünüz zaman karşınızda kader hücrelerinizi görüyorsunuz. O anınızdan sonrası sağ tarafınızda, oraya dönüyorsunuz. Ve yarınınız, öbür gününüz, daha öbür gününüz orada hayatınız boyunca geçireceğiniz günlerin hepsi var. Daha ötesi var, cennet hayatınız söz konusu. Eğer oradaysanız gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Yolunuzda sebat ederseniz başka bir alternatif hiç olmaz. Burası 7. katın 1. alemi, zikir hücreleri, kader hücreleri. Buraya ulaşıp da altın zinciri açtığınız zaman buraya ulaşma hakkının sahibi oldunuz. Sonra birçok defa aşağı gene ineceksiniz. 7. katın son alemine gelene kadar her gün buraya kadar çıkacaksınız, tekrar aşağı ineceksiniz. Evvela zemin katta
Evvela yedinci katın birinci aleminde birçok gün gidip geleceksiniz, yukarıdan aşağı çıkıp aşağıdan tekrar aşağıdan yukarı çıkıp yukarıdan tekrar aşağı ineceksiniz. Sonra ikinci aleme geçeceksiniz. Ümmül Kitap. O alemde de bir süre Ümmül Kitab'ın bütün kitapları size teker teker anlatılacak. Ve Ümmül Kitab'da Allah-u Teala'nın sırları var. Bir sayfası da açık. Orasını gören o sayfayı bilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

hücrelerindeki süreniz dolunca ümmi kitaba ulaşıyorsunuz. Orada da ümmi kitabı öğreniyorsunuz. Ulaştığınız zaman onu öğrenmek hakkınız. Ve bu hak size verildiği zaman da öğrenmeyi gerçekleştirmek vazifeniz. Öğrenmeye hakkınız doğuyor ve vazifeniz de oluyor aynı zamanda. Öğrenmek vazifeniz oluyor. Bu vazife size verilen bir hakkın sonucu. Ümmi kitabı öğrenme hakkını elde ettiniz ve ümmi kitap konusundaki vazifeniz başladı. O zamana kadar indirilen bütün kitaplar orada, her biri hakkında. Oradakiler yalnız bir farkla bu dünya üzerindeki kitapların bir kısmı değiştirilmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilen bütün kitaplarda değişiklik var. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik söz konusu değil. Onu da evvelki kitapların da değişmemiş hallerinde görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le aralarında farklılık yok. Bütün peygamberlerin ve bütün kavim resullerinin yaşadığı şeyleri onlar yaşamışlar. Siz de orada öğreniminizi sürdürüyorsunuz. Yani ruhunuzun ihtiyacı olan, alması gereken bilgiler bunlar. Allah'a yaptığı yolculuk boyunca. Üçüncü aleme geçiyorsunuz. İkinci alemi bitirdiğiniz zaman üçüncü aleme geçmek hakkınız. Kudret denizi. Orada size dalışlar yaptırılacak ve göreceksiniz ki daldığınız zaman nefes almak ihtiyacını duymayacaksınız. Orada ne kadar derine giderseniz gidin girebildiğinizi, basıncın sizi etkilemediğini de göreceksiniz. Bu üçüncü alemden sonra dördüncü aleme geçiyorsunuz. Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi göreceksiniz. Sonra da sahabenin orada olduğunu göreceksiniz. Orada bir süre kaldıktan sonra gideceğiniz yer Divan-ı Salihin'dir. Orada bir süre bulunacaksınız. Divan-ı Salihin'in dizaynı içerisinde. Oradaki olayları birer birer müşahede edeceksiniz. Bunları buralara ulaştığınız zaman bunların hiçbirisinin sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmak üzere bu eğitimi görmek durumundasınız. Divan-ı Salihinden sonra gideceğiniz yer, sonuncu yer, zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde bir süre herkesle birlikte zikir yapacaksınız. Her biriniz 2 metre yüksekliğinde küresel sistemlerin içine girip orada zikir yapacaksınız. Her gittiğiniz alemde ayrı bir statü içinde oradaki sistemleri öğrenmek vazifeniz. Ondan sonra size daha üstün bir noktaya ulaşmak için imkan veriliyor. Bu da hakkınız. Sonra ulaşıyorsunuz zikir hücrelerine. Zikir hücrelerindeki göreviniz bittiği zaman oradan uçarak İndi İlahi'nin en yüksek noktasına, Sıdretül Müntaha'ya ulaşıyorsunuz. İndi İlahi'yi gösteriyor Allah Teala huzur namazının imamını, arkasında namaz kılan iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki iki kişiyi, yedi kişiyi, sonra bir daha yedi kişiyi.
Ondan sonra da onarlık sıralar göreceksiniz. Bunlar Allah-u Teala'nın indi ilahinin muhtevası, oradaki sırları görmek hakkınız. Daha belki sistemleri tamamladığınız için. Sonra Sitet-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Sitet-i Münteha'dan da Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Allah'ın zatına ruhunuz ulaşıyor.

Burası vuslat noktası. Vuslatı gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaştınız. Bu vazifeniz. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Bu da hakkınız. Böylece velayetin ermişlik kademesine ulaşacaksınız. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmış. Bizim Türkçemizde gerçekten evliya olarak bahsedilen kişilerden olacaksınız. Allah'ın evliyasından, dostlarından olacaksınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın dostu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın dostu olmuştunuz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın kulu olmuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Tağutun kulu yani insan ve cin şeytanların kulu. Şeytan da zaten cin tayfesinden. Bu noktadan sonra Allah'ın zatında yok olduktan sonra hakkınız nedir? Bundan sonra vazifenizin ötesinde hakkınız var. Hangi vazifeyi yapacaksınız? Zikrinizi arttıracaksınız. Önce Allah-u Teala size bir taht verecek indi ilahisinde. Sonra zikriniz daha çok artacak. Zahit olacaksınız. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Ve burada zikrinizi arttırmak vazifeniz. Ve nihayet fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim ettiğiniz zaman teslim edene kadar vazifenizi yapıyorsunuz. Teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan bir hak alacaksınız. Siz artık muhsin oldunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişisiniz. Niçin? Çünkü fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir Allah-u Teala'nın evliyasısınız. Burası evliyalığın İkinci teslimi. Birinci teslimde ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. İkinci teslimde fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamak göreviniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekte hakkınız muhsinlerden olmak. Mutluluğu artık bütünüyle yaşamaya başlamak. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için mutluluğu yaşamak hakkınız. Sonra zaten daimi zikre çok az kalmış durumda. Bir gün daimi zikre ulaşmak üzere vazifenizi devam ettiriyorsunuz. Böylece yeni bir vazifeniz var. Daimi zikre ulaşmak ve nefsinizi de Allah'a teslim etmek, hikmet sahibi olmak.

Live müzikle ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ve bunun sebebi live müziğin sahibi oluşunuz. Kalp yüzünüz mutlaka açılıyor. Kalp kulağınız mutlaka açılıyor. Allah Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanına kavuşuyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için her an derecat kazanıyorsunuz. Ehli hayır oluyorsunuz. Ve hikmet ehli oluyorsunuz. Ehli hikmet veya ehli hüküm, hikmet sahibi oluyorsunuz. Burada Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmakla vazifenizi yaptığınız için size verdiği 7 özellik. Hikmetin sahibi olmak, bu 7 özelliğin sahibi olmak demektir. Daimi zikrin sahibi olmak ve demin söylediğim muhtevaya sahip olmak bu. Daimi zikre ulaştığınız için, görevinizi yaptığınız için, vazifenizi yaptığınız için oradaki hakkınız. Bununla bitiyor mu? Hayır. Yine bitmiyor. Size yerlerin melekûtunu gösteriyor Allah Teala 7 kademe. 7 kat yerlerin melekûtunu, sırlarını gösteriyor. Bu da hakkınız. Ve daimi zikirdesiniz. 7 kat yerler bitip de zemin katı da Allah Teala size gösterdikten sonra zemin kattaki devrenin imamının dergahını yeni bir safa açılıyor önünüzde. Göklerin melekûtunu gösteriyor. Demin anlattığım 7 tane gök katının sırlarını Allah Teala birer birer gösteriyor. Ve bu noktada nefsinizi de Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek gene vazifeniz. Bu teslimin sonucunda aldığınız 7 kat göklerin sırları hakkınız. Daimi zikrin artık hep sahibiziniz. Böylece nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. 22. basamakta ruhunuzu teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim ettiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. Bir teslim kaldı, iradenizin teslimi. Bu işlerden sonra günlerden bir gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. İhlasa ulaştıktan sonraki, burası ihlas makamı, 27. basamak. Allah Teala'nın salah makamına geçiş penceresi, geçiş kapısı. Tövbe-i Nasuh'a davettir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi Allah'ın sözlerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Ve bunun üzerine bu Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirdiği noktada kişi İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşıp da tövbe ettikten sonraki, sonra işlediği günahları önce örter. Yeniden bir günahların örtülmesi söz konusu. Sonra Allah Teala o kişiye üçüncü kademesinde, salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verir. Tekrar edelim, birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesidir. Üçüncü kademesinde kişi salah nurunu alır Allah-u Teala'dan. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İkinci defa sevaba çevriliyor.
Bunların hepsi o kişinin hakkıdır. Vazifesini yapmış, irşat makamına ehil olmak için kendisine düşen bütün görevleri yerine getirmiş, daimi zikrin sahibi olmuş ve iki makamda, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarında 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Ve 4 mertebede burada müzeyyen oluyor, İhlas makamında. İhlas'tan, affedersin, İhlas makamında diyorum, Salah makamında, İhlas makamından Salah makamına gelmek üzere kişi kendisine düşeni yaptı, daimi zikirde sebat etti. Zaten daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık daimi zikirden düşmesi söz konusu değil. İhlas sahibi olan her kul için bu mutlak olarak geçerli. Yeter ki daimi zikre ulaşsın. Sonra ne oluyor? Sonra o kişi Allah'a iradesini de teslim ediyor. Vazifesi. Ve Allah-u Teala'nın onu irşat makamına tayini hakkı. İşte burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi bütün insanların vazifelerinin karşılıklarında alabilecekleri en üst seviyedeki haklarını gösterir. Bütün insanlar için geçerli olan budur. Orada irşat makamının sahibi olunur. Allah-u Teala kişiye irşat makamına tayin eder. Cümle, irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümleyle irşat makamına insanlar Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamına tayin olmuştu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Yani ne demek istiyor? Yani bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olununca ne olmuş? Tabi olununca tabi'in de irşat makamına gelmişler. Onlar da Ulu'l-Elbab'tan, onlar da hayırlarda yarışanlardan olmuş sabikun. Ama onlar da sahabe gibi adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesil, tabi'ine tabi olanlar. Bu konuda bir itiraz yok. Herkes tabiini, tebe-i tabiini kabul ediyor. Bunun manası bütün sahabenin mürşit olduğunun da kabulüdür. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu yazıyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın kendilerine emrettiği bütün vazifeleri gerçekleştirmişler. Ve Allah'ın kendilerine vermek üzere onları hak sahibi kıldığı bütün hakları da almışlar.
O sahabe böylece İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha, 3. basamak. 3. basamaktan 7. basamağa birkaç dakika içinde geldiler. Allah onlara bunu nasip kıldı. 2. safhasını yaşadılar. 7. basamaktan 14. basamağa ulaştılar. Hacet namazını kılıp irşat makamını gördüler. El-Seyri Sülük'e başladılar. 2. safha. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. safha. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. 3. safha. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. İrşada ulaştılar. 6. safha. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Bu 7. safha, safhaların en önemlisi, hakların en büyüğünü oluşturuyor. İrşad makamının sahibi kılınmak. Gereğini yapan kişiye Allah Teala hakkını her zaman teslim eder. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve görüyoruz ki onlar Hazin Azim'in sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada bırakmıyor. Sabikun el evelin sabikundan bahsedince bahsettikten sonra bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor. Tabiin. Allah'ın adın cennetleri onlar içindir diyor Allah Teala. İçinde devamlı olarak kalacaklardır diyor. İşte bu fevzül azimdir diyor. Fevzül azim, hazzül azim, ecrül azim, bunların hepsi o makamı ifade eder. İrşat makamını ifade eder. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah da onları mutlaka haklarını eksiksiz ve tam olarak öder. Öyleyse hakkın ödenmesi söz konusu. Allah hakkı sahibine mutlak olarak öder. Öyleyse ne görüyoruz? Burada bir müessese var. Haklar ve vazifeler. Her hak bir vazifenin karşılığıdır. Vazifenizi yapmazsanız hak sahibi olamazsınız. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin arkasından mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği müessesesi 7 tane safhada 4 tane teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Peki onlardan ötede kimse yok mudur? Vardır. Bu noktadan sonra bütün kavimlerdeki resuller o mürşitlerin daha üstündeki mürşitlerdir. Onların da hepsinin üzerinde yetkili olan huzur namazının imamıdır.
her devirde Allah'ın katında kılınan huzur namazı mutlaka günde 7 vakit devam eder. Ve orada altın tahtlar, orada çimenlerin üzerindeki seccadeler, nereden geldiği anlaşılamayan bir nurlu aydınlık her tarafı pırıl pırıl aydınlatır. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin rengi bu dünyada görünen renklerden çok daha güzeldir. Bir gün Sitre-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağacı, Allah'a çıkış noktasıdır orası. O ağacın yapraklarının rengini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. O Allah ki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Sizleri de öyle. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Allah ile birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bir büyük lütfu keremi. Sizlerle birlikte olmak, hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Siz varsınız. Hep onu düşünürüm. Sevgili kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Eğer sizler olmasaydınız, neye yarardı ki Allah Teala'nın bize öğrettikleri? Sizler öğrendiniz. Öğretiyorsunuz. Yakın bir gelecekte bütün dünya öğrenecek, unutulmuş Kur'an gerçeklerini, İncil gerçeklerini, Tevrat gerçeklerini, dinlerin mevcut olmadığını sadece Allah'ın Hanif dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu insanlar o zaman öğrenecekler. Ve de bunca savaş, bunca katliam, bu devirdeki hala devam etmekte olan katliamdan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İki taraf düşünün, birinin elinde yerden topladığı taşlar var, ötekinin elinde makinalı tüfekler. Böyle adaletsiz bir savaş olur mu? Ama oluyor sevgili kardeşlerim. Altı yedi yıl evvelki uluslararası bir konferansta o savaşın olduğu yerden gelen birkaç kişiyle karşılaşmıştık. Onlara dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek din olduğunu anlattığım zaman onlar dediler ki siz gelemez misiniz oraya? O insanlarla konuşamaz mısınız? Biz de dedik geliriz. Ama gidemedik sevgili kardeşlerim. O savaşı durduramadık. Allah-u Teala gideriz dediğine göre mutlaka gideceğimizi biliyoruz. Öyle dedir, söylettiğine göre mutlaka gideceğiz. Yeter mi? Yetmez. Gideceği de biliyoruz. Bir dünya sulhünün mutlaka kurulacağını biliyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun merkezinde de gene biz olacağımızı biliyoruz. Bizler sevgili kardeşlerim. İşte insandan mı bahsediyoruz? Doğar, yaşar ve ölür. Herkes ölecek. Ama unutmayın. Ölecek olan sadece şu fizik vücutlarımız. Üstelik de ölüm denir mi bilmiyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü kıyamet günü yeniden dirilecek fizik vücutlarınız. Hepimiz orada kıyamet günü mahşer meydanında toplanacağız. Herkes orada olacak. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa, bu dünyada yaşayan herkes, bütün zamanlar boyunca yaşamış olan herkes orada olacak, mahşer meydanında. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz doğar, bir nutfeden doğar, ana rahminde oluşur,
Sonra da bu dünyaya gelir, doğar. Bebeklik devresi, çocukluk devresi, gençlik devresi, olgunluk çağı ve ihtiyarlık. Sevgili kardeşlerim, herkes yaşar. İşte karşınızda birisi var konuşan, bembeyaz sakallarıyla. Sizleri çok seven birisi. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, işte bu fizik vücutlarımıza dikkatle bakalım. Bir insan ruhtan oluşur, bir insan fizik vücuttan oluşur, bir insan nefsten oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür. Hepsinin de Allah'a teslim edilmesi gerekir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir şey daha var teslim edilmesi gereken. Onun adı irade. Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim olmak istiyor. Emrini açık ve kesin olarak vermiş. Herkesin kesintisiz bir daimi zikre ulaşmasını farz kılmış üzerimize. Bu, iradenin teslimini gerçekleştiren olgudur. Daimi zikrin ötesi mi? Şöyle ötesi sayılabilir. Gene yapılan şey Allah'ın isminin iç dünyanızda tekrarıdır. Ama artık bana siz kumanda edemiyorsunuz. Salah makamının irade teslimine ulaştığınız zaman artık sizin zikriniz zikir olmuyor. Adı tesbih oluyor. Neden? Çünkü sizin iradi yapınızın vücuda getirdiği zikir, çok zikir, daimi zikir hepsi üzerinize farz. Ama ötesi zikir değil. Ötesi tesbih. Zikirde bir irade var. Kulun iradesi, cüz'i irade. O cüz'i irade bu konuda artık vazifeli değil. O zikir etmiyor. Külli irade orada devreye giriyor ve bütün kainatı idare eden sistem kişinin iç dünyasında Allah kelimesinin yankılanmasını sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle konuşmak, sizlerle yarenlik etmek, sizlere bir şeyler anlatmak, karşınızda olduğumuzu bilmek, bizi seyrettiğiniz her an hepinizle birlikteyiz. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için yaşamak, bunun manası Allah için yaşamaktır. Allah-u Teala sizler için yaşamamızı istiyor. Hepinize Allah'ın hakikatlerini anlatacağımız günlere dek. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler anlayacak. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktada sizler olacaksınız. Biz olacağız. Allah olacak. Allah her an hepimizle birlikte. O Allah, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki o yüce yaratıcıya, Rabbimize, yani Allah'a nasıl aşık olunmaz, nasıl hayran olunmaz,
O bizi yaratan, hayat veren, o sadece sizlere hitap ederken bile bizi muhteşem bir mutluluğa ulaştıran o Allah işte. Bizleri yaratan, hayat veren Allah. Her zerremize hükmeden Allah. Yerlere hükmeden Allah, göklere hükmeden Allah. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi diyor. Ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Her şey bizim için yaratılmış.

ilmi herkese öğretmemizi emretmiş. Bu ilim unutulan İslam'dır. Başka bir din hiç olmadı ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün devirler boyunca sadece bir tek dini oldu. Hazreti Adem zamanındaki din, bugün bizim size anlattığımız din aynı dindir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenizi emreden din. İşte bugünkü konumuz sevgili kardeşlerim, bu ruh, veç, nefs ve irade tesliminin ikincisi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Nasıl başlıyor her şey? Bir dilekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne olur? Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabeti, yani Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı, ermiş evliya olmayı diliyorum. Biliyorum ki ben sana ulaşmayı dilediğim an evliyayım. Ama bu dilemek sadece cehennemden kurtarıyor beni. Ben mürşidime tabi olmak istiyorum. Ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum. İşte bunu da diyenlerin nereye ulaştıklarını, neler yaptıklarını, nasıl fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini beraberce göreceğiz. Hidayet nedir sualinin cevabı? Bir tane değil. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayettir. Hidayette olmayı ifade eder. Mürşide tabiyet ikinci kademe hidayeti temsil eder. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Fizik vücudun teslimi daha üst seviye bir hidayettir. Nefsin teslimi daimi zikirle mümkün olan bir hidayettir. İrşad olmak, tövbe-i nasuhu muhtevasını alır. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, teslimlerin sonuncusudur. Hepsi de teslimdir. Bu akşam sizlerle fizik vücudun teslimini konuşacağız. Ne zaman teslim edilir? Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden sonraki devredir. Öyleyse kalın çizgilerle sıfırdan başlayıp bir ruhu Allah'a teslim edelim. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Kurtulabilenler, cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Yetmez bu dünyada da mutsuzlukları imza atmışlardır. Allah Teala herkes Allah'a ulaşmayı dilesin diye yaşayan insanların %90'dan fazlasının seçilmesini temin eder. Kendisi başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeyen herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece onlardır. O seçtikleri var ya, onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların %10'undan daima çok daha aşağıdadır. İşte bu dilek, Allah Teala'nın verdiği bir sözü mutlaka yerine getirmesine sebebiyet verir. Ne diyor Allah Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer insanlardan ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte konunun başlangıcı bu. İkinci ayet.

ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala o kişiyi hemen harekete geçerek kontrolü altına alıyor. Ona yardım elini uzatıyor. O kişinin eksiklerini tamamlıyor. O kişi namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdiriyor. Oruç tutmakta zarar görüyorsa, huzursuz oluyorsa onları yok ediyor. Ve o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin eksikliklerini telafi ederek onu mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleştikçe kişinin ruhu bir gök katı yükseliyor. Nefsi emarede ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. İkinci defa gerçekleştiği zaman kişinin ruhu ikinci gök katındadır. Birincisine nefsi emare deniyor, ikincisine nefsi levvame deniyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta nefsi tezkiye. Dördüncü defa %7 nur birikimi, emmare, levvame, üçüncüsü nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaya başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da o kişiden razı olmuştur. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, marziye ve teskiye. Nefsin kalbinde %7 kere 7 49, 7 defa %7 fazla birikimi, fazla birikimi, %2 rahmet birikimiyle, o kişinin nefsi %51 nur birikimiyle, %50'den fazlası nurlanmıştır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan işlemi Allah Teala garanti etmiştir. Şimdi konumuz bundan sonrası. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar gelindiğinde, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın yardımıyla dört koldan, her koldan ona uzanmıştır. Ve o kişi hangi şartlar içinde olursa olsun, eğer gerçekten Allah'a mülaki olmayı dilediyse, mutlaka Allah onu kendisine ruhen ulaştıracaktır. O kişi Allah'ın ermiş evliyası mutlaka olacaktır o kişi. Ruhu Allah'a ulaşacağı, ruhun Allah'a ulaşacağı 7-8 aylık bir hayatı varsa, o hayata sahipse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması değil. Ruh Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak teslim olur. Ruhun Allah'a teslimidir bu. Ama biz sizlerle beraber bundan sonraki kademeyi, fizik vücudun Allah'a teslimini inceleyeceğiz. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur ile dolmuştur. Fizik vücudun teslim etmesi için ne olması lazım? %81'e ulaşması lazım bu nurların. Yani %51'in 61, 71, 81 olduğuna göre 3 defa %10,
%30 daha artması lazım. Şimdi karşılaştıralım. Nefsin kalbinde %51 nur oluşuncaya kadar o kişinin yaptığı zikir seviyesi ya ...31.000 zikirdir veya belki biraz fazlasıdır. Affedersiniz, ya 33.000 zikirdir ya da 41.000 zikirdir. Bu ikisinin arasında oluyor ruhun Allah teslimleri. Bazıları biraz daha hızlı çekiyorlar herhalde. Zaman sürelerinin aynı olmasını Allah Teala belki dizayn ediyor. 33.000 zikir daha yavaş çekenler için, 41.000 zikir de hızlı çekenler için, ama bir alt sınırı bir üst sınırı koymuş Allah Teala, bize bildirilen rakam bunlar. Öyleyse ruh Allah'a teslim oldu. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Daha %30 nur birikimi lazım bu kişideki. %51, %81'e çıksın ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Fizik vücudunun teslimi teslimlerin en zorudur. Allah Teala fizik vücudunun teslimine dik yokuş diyor. Acaba neden dik yokuş diyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, bu kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra birinci güçlük baş gösteriyor. Allah Teala o güne kadar o kişiyi karata almıştır. Koruması altına almıştır ve şeytanın ona ulaşıp da onu yoldan düşürmek için gayret sarf etmesi hiçbir şey ifade etmez. O gayretleri Allah Teala asla o kişiye ulaştırmaz, ulaşmasına müsaade etmez. O kişinin Allah Teala'nın koruyucu kalkanıyla korunması söz konusudur. Asla şeytan o kişiye ulaşıp da onu yolundan çeviremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 5-6 aylık süre içerisinde şeytan hiçbir şekilde etkileyip de onu yoldan düşüremez. O kişi mutlaka Allah tarafından ruhu Allah'a ulaştırılacağı için ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. O kişinin ruhu Allah'a Allah tarafından ulaştırılmış olur. Bu herkesin mutlak olarak ulaşacağı bir sonuçtur. O noktaya kadar oluşan zikir sayısına baktığımız zaman bunun 33 bin ile 41 bin arasında bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Tamam. Peki kaç saatte yapar bir insan bunu? Diyelim ki 2 saatte yapar. O kişinin 2 saatlik bir zikir yapma süreci, bunun o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması için, onun 3. kat cennetin sahibi olması için yeterli. Üstelik de zikirde de Allah Teala onu üst boyutta kontrol altında tutup zikrini kolaylaştırıyor. Her açıdan onu kontrol altında bulunduruyor. Ama bu noktadan sonra koruyucu kalkan kalktığı için, yok olduğu için kişi şeytanın karşısında bir av gibidir. Şeytan onu avlamak için onu koruyan bütün koruyucu sistemin kalktığı bir noktada şiddetle ona saldırır. Her açıdan onu yoldan çıkarmaya çalışır. Ve ne yazık ki çoğu zaman bunu başarır. Ve iblis başarırsa kişinin zikri yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir süre sonra o kişi düşer. İşte bu durumu anlatıyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde.
Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin amini olan ama amin olanların mümin olanların Allah'a ulaşmayı dileyeni onların dostudur diyor. Ve onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat nurları %7, %7 fazıllar bu nurlardan fazıllar %7, %7, %49'a ulaşır. 7 gök katını aşar ruh ve Allah'ın zatına ulaşır. Nefsin kalbinde %2 de başlangıçta rahmet girişi vardır. Nefsin kalbi böylece %51 nurla dolar. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmıştır. Tamamen nurlanmış mıdır? Hayır. Ama nurların miktarı karanlıklarınkini aştığı cihetle Allah Teala buna zulmetten nura çıkmak diyor. Ve amin olanları Allah Teala buradaki bu hedefe ulaşmış olanları müminler olarak değerlendiriyor. Çünkü ayetin bundan sonraki kesimi kafirlere ait. Allah Teala diyor ki o kafirlere gelince onlar da tağut tarafından bu ulaştıkları nurdan tekrar zulmete götürülenlerdir diyor Allah Teala. Oradan nurdan tekrar zulmete dönüş söz konusu. Nasıl? Şeytan allem edip kallem edip kişiyle devamlı bir diyalog kurmaya çalışıyor. Devamlı onu aldatmaya çalışıyor. Muradı zikrini azaltmak. İşte kişi eğer şeytanın ivalarına kanarsa o zaman zikri azalmaya başlıyor. Çok azalması lazım ki kişinin nefsindeki, nefsinin kalbindeki nurlar da azalmaya başlasın. İşte ne zaman o kişi zikrini azaltıp nefsinin kalbindeki nurlar yok olmaya başlarsa o bu hedefe doğru yani nefsinin kalbinde nurların tamamen tükendiği bir noktaya doğru yola çıkması demektir. Ve Allah Teala onları söylüyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, tağut onların dostudur demiyor Allah Teala. Allah amin olanların dostu, fakat tağut kandırdıklarının dostu değil. O zavallık tağuta inananlar, tağutun arkasından gidenler tağutun dostu. Tağut onların dostu değil. Vellezine keferu evliyahumit tağutu tağut ediyor Allah Teala. Onlar ki diyor. Onlar tağutun dostu olan kafirlerdir. O kafirler ki onlar tağutun dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürülenlerdir. Nefsinin kalbinde Allah Teala %51 nuru garanti ediyor. Bunu tamamlamış kişi bir süre zikrini o seviyede tutuyor kişi ve zikri devam ediyor. 33 bin zikir veya 41 bin zikir devam ediyor. Ama artık koruyucu kalkan kalkmış. Şeytan her fırsatta o kişiyi alaşağı etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve düşürmeye çalışacaktır onu. Ve oradan düşerse kişi aşağı gidecektir.
Şimdi fizik vücudun teslimine ulaşmak lazım düşmemek için. Ondan sonra tehlike kalmıyor. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren için düşme tehlikesi artık yok. Ama sevgili kardeşlerim, bu 2 saatlik, 2,5 saatlik, hadi 3 saatlik diyelim zikirden kişinin 18 saat zikre çıkması lazım. Yani 2 ise 2 saat zikir yapıyorsa 9 kat arttırması, 3 saat zikir yapıyorsa 6 kat arttırması söz konusu zikrini. Zikirden vazgeçmediği gibi şeytanın bütün telkinlerine rağmen zikirden vazgeçmediği gibi 18 saat zikre çıkarması lazım zikrini. Sadece onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Peki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz mı? Evet, farz. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Adem oğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, üç vücudumuzdan ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, veçimiz, fizik vücudumuz, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın, şeytana teslim olmayın. Bana teslim olun diyor Allah Teala. Ben sizlerden ahd aldım diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne diyor Allah Teala? Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bu 18 saat zikri gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı?

Eğer varsa onlar da hidayet erenlerdir diyor Allah Teala. Mutlaka var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki o sahabenin yaşadığı devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gece gündüz zikreden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Gözlerinden kanlı yaş akıtırmış sevinçlerinden bu insanlar aynı ayetler geliyor diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de. İster Hristiyanlar olsun Hz. İsa'ya gelen ayetler, ister Yahudiler olsun Hz. Musa'ya gelen ayetler, yani hidayet ayetleri ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetler. Öyleyse fizik vücuda Kur'an-ı Kerim dik yokuşluyor. Neden? İki büyük sebepten. Birisi o kişinin zikrinin bu söylediğimiz 33 bin zikirden veya 41 bin zikirden 2 saat, 3 saatlik zikirden 18 saatlik bir zikre çıkması gerekiyor. İkincisi, daha da önemli bir konu. O kişinin zikirlerini yapması için o noktaya kadar ruhun Allah'a ulaştığı noktaya kadar şeytandan Allah Teala onları koruyordu. Bu noktadan sonra koruyucu kalkan da yok. İşte bu iki sebepten fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi dik bir yokuştur sevgili kardeşlerim. Bırakınız bu zikrin arttırılarak fizik vücudun Allah'a teslim edilmesini, hidayete eren insanların önemli bir kısmı hidayetten sonra şeytana tekrar geri dönüyorlar. Çok insan var ki bir süre zikrini devam ettiriyor. 33 bin zikirde, 41 bin zikirde, kaç bin zikirde ulaşmışsa hidayete ikisinin arasında bir süre sonra zikirlerinde yavaşlama oluyor. Bir süre sonra o kişi zikrini gerçekleştirmez oluyor. Şeytan insanları tesiri altına alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi günün yarısından daha çok zikrin ötesindeki bir olaydır. Günün yarısından daha çok zikreden herkes fizik vücut teslimi için önemli bir adım atmıştır. Onların fizik vücutlarını teslim etmesi çok kuvvetli bir ihtimaldir. İmtihan oradadır. 12 saatten fazla zikri gerçekleştirenler çok büyük bir oranda fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Onlar zahitlerdir. İşte fizik vücudun tesliminde züht makamı, yani zikrin 12 saati aşması o kişinin hayatındaki en önemli merhaledir. Aşmışsa ondan sonraki noktaya ulaşması o kişinin artık zor olmuyor. Allah Teala o noktadan sonra yardımını tekrar hissettiriyor kişiye. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur. Gördüğünüz ki iki tane çok büyük sebep var. Birisi Allah'ın koruyucu kalkanının devreden çıkması. O koruyucu sistem olmaksızın kişinin 18 saat zikre ulaşabilmesi. Koruyucu kalkan olmaksızın ulaşması. Birincisi koruyucu kalkanın kalkması, ikincisi kişinin zikrinin en az 6 kat yükselmesi. Hem de ona rağmen, koruyucu kalkanın kalkmasına rağmen bunu gerçekleştirebilmesi.
Fizik vücut daha sonraki nefs teslimi için, daha sonraki irade teslimi için, irşad olmak için, irade teslimi için son derece önemli bir keyfiyettir. Fizik vücut teslimi dik yokuş olarak aşıldıktan sonra daimi zikre atlamak zor değildir. Allah Teala sahabenin gelişiminden bahsederken Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Arkasından ne diyor Allah Teala? Ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiler demiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler demiyor. Ulul elbab oldular diyor. Yani fizik vücutların teslimi öyle bir olay ki önemli olan o, ondan sonraki ulul elbab olan, ondan sonra herkesin ulaşabileceği bir yer. Önemli olan o devreyi atlamak. Ve ulul elbab olan kişi mutlaka muhlis olur. Mutlaka iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir engeli yoktur. Bunlar arka arkaya gelen olaylar. İşte bir insan için hayatının en zor devresi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim etmektir. Bu zikir günün yarısından çok zikirdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bunu da üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde öyle bir hüviyette zikirle zikret ki diyor herkese, bu zikir çok zikir olsun diyor. Günün yarısından daha fazla zikir olsun diyor. Ve bu zikir ancak bir kişi günün yarısını aşabilirse ondan sonrasını artık kişi Allah'ın yardımını alarak başaracaktır. Dik yokuş günün yarısını aşınca o kişi o noktaya ulaşınca fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi artık çok kolaylaşıyor. Allah Teala'nın hepinizi, fizik vücutlarınızı Allah'a teslim ederek dördüncü kat cennete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle bu akşam bir yarenlik edelim. Nereden, tepeden bahsedelim. Bırakalım bütün dünyayı, insanlar nasıl birbirlerini rahatsız ederlerse etmekte devam etsinler. Ama biz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz? Çok sevin, olur mu? Onu ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Peki sevginizin ölçüsü? Ölçüsü çok basit. Siz Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi öğrenmek için sadece bir tek şeye bakacaksınız. Ne kadar zikrediyorsunuz? Günde 12 saat zikreden bir insan %50 Allah'ı, %50 kendisini seviyor demektir. Öyleyse daha çok zikretmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, her şeyi kendinize dert edinmeyin. İnsanlar türlü haksız davranışlarda bulunacaklardır. Onları bağışlayın. Çünkü onlar nefs tezkiyesinedir, nefs tasfiyesinedir bilmezler. Onu kitaplardan öğrenenleri vardır. Onlar da yaşamazlar. Ama siz hem tezkiyeyi yaşayacaksınız, hem tasfiyeyi. Biliyorsunuz ki nefs tezkiyesi hiç kimse için bir problem olamaz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, oho, bütün yollar açıldı size. Nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar. Öyle bir mutlulukla yaşarsınız ki sevgili kardeşlerim, emeğin gitsin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dünyanızın değiştiğini görürsünüz. Bu dünya değişimine dikkatle bakın. Dünya değişimi sizin mutsuz bir dünyadan mutluluğun doruklarına çıkmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu hiç unutmayın. Allah herkesi sever. Sadece en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sıralama söz konusudur. Yani siz de sevilenler arasındasınız. Ölçüsü önemli değil. Ha, bir sual. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız o zaman ona ulaşmayı deneyeceksiniz. Başka bir yolu yok. Allah Teala'nın sizi sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Vesselam. Sevgili kardeşlerim, dileyin ve mutlu olun. Şimdi bir sürü insan çıkacaktır bize, hoppala, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Bu da laf mı yani diyecek. Laf ya, hem de Kur'an'dan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun yarısını garanti eder. Kim olursa olsun. Ama şuracıktan, kalbinden sıcak bir talep, sağlam bir talep, sahih bir talep. Yani kalpten bir dilekle, ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle diyeceksiniz. Dersek ne olur? Dersek Allah Teala bizi bu hedefimize mutlaka ulaştırır. Neden? Nasıl? Çünkü Allah Teala'nın verilmiş sözü var.
Hadi gelin sizinle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Kim bana milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i kerimenin kelimeleriyle hareket edelim. Şöyle diyor Allah Teala: Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sakın seçilmeyeceğim falan diye bir korku duymayın. Hiç öyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Seçilmeyenler kimler biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Seçilmeyenler kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. Hadi canım sen de diyenler. Böyle şey olur mu yahu diyenler. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin arkadaş diyenler. Ya da bu İslam'ın 5 şartıyla ben cennete gideceğini ümit ediyorum ama bir de günahlarımız sebebiyle de cehenneme girmemiz lazım. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Günahlarım kadar cehenneme girip yanacağım orada hafif tertip, Allah-u Teala beni kavuracak. Cezam bitecek. Oradan hop çıkıp cennete gireceğim. Keka. Sonsuza kadar cennette safa süreceğim. Yok öyle şey sevgili kardeşlerim. Böyle düşünenler varsa şu anda bizi dinleyenlerden bilsinler ki aa, böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan ya cehenneme girer ya da cennete girer ve orada ebediyen kalır. Tam 48 tane ayet-i kerime böyle söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Onlar cehennemliklerdir. Hiçbir zaman çıkmaları söz konusu değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Onlar cennetliklerdir. Ebediyen çıkması söz konusu değildir. Eğer size Allah Teala'nın Kur'an doğrularının insanların bugün 14 asır sonra Kur'an'dan ne kadar saptıklarını, o Kur'an doğrularının ne kadar çiğnendiğini, gene alimler tarafından ne kadar yanlışın doğru diye gösterildiğini söylemeye kalksak, bir tane kitap gerekir buna. Nitekim öyle bir kitabımız var. Ha, o kitap bu konulardan sadece bir tanesine ait, Hidayet. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında Türkiye'de. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Kur'an'daki hidayet ayetlerini tespit ettik. Madde 2. Sonra da bütün hidayet ayetlerinin bizim sevgili alimlerimizin perspektifi ya da merceği demek daha doğru, merceği önünde ne şekillere sokulduğunu ibretle müşahede ettik ve gözyaşlarımızı tutamadık. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu bizim muhterem alimlerimizce bütünüyle unutulmuş sevgili kardeşlerim. Şeytan ortalığı darmadağın etmiş. Gizlenerek ve saptırılarak hidayetin nasıl değiştirildiğini anlatan o kitabımızı
Hepiniz ibretle okumalısınız. Gelecek günlerde din adamlarımız onu okuyacaklar ve ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ibretle görecekler. O günler artık çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Ama hidayetin insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu 22 tane Kur'an mealinde nasıl gizlemeye çalıştıklarını ve hidayeti nasıl sadece doğru yol kelimeleriyle ifade ettiklerini ibretle müşahede edeceksiniz. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur. Cevap. Peki diyoruz ikinci bir sualimiz daha var. Sıratımızda kim nedir? Eyvah, verilecek başka bir cevapları yok. O da doğru yoldur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, sıratımızda kim? Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah Teala buyuruyor ki sıratı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi, Allah'a ruhunu ulaştırarak Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, yani Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar, diyor Allah Teala. Ama bundan sonrası ilginç ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Neymiş neymiş? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Açık ve kesin. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Doğru yol diyenlere bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde bugüne kadar hiç kimse bize cevap veremedi. Siz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Hidayete de doğru yol diyorsunuz. İkisinin arasında ne fark vardır? Yine cevap yok. Hidayet nedir diye soralım bakalım. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur ki Allah bize asırlar sonra insanların hidayetten o kadar saptığı, bütün boyutlarıyla saptığı bir devrede hidayetin ne olduğunu öğretti. Diyor ki innel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Peki başka ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse
Kara Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bu olay İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi. Daha nasıl olasın Allah Teala ki? Peki bütün bunların arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın öğretisini öğrenecek yerde şeytanın öğretisine sapmaları. Birisi demiş ki onlara, ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması mı? Yahu kardeşim, insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Sen bunu bilmiyor musun? Demişler. Asırlarca önce bu söylenmiş insanlara. İnsan ruhu insanın vücudundan ayrılırsa insan ölür. Ölmez. Ve Allah Teala insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize farz kılıyor. Gerçekten farz kılıyor mu? Elbette. İnsan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde

Allah'ı zikret ve ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettillahi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş. Allah'ı zikrederek. Allah'a vasıl ol. Allah Teala irci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Nisa 58'de Allah Teala Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerden biri de ruhumuz bize verilen bir emanet, Allah'ın ruhu. Çünkü Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben kullarmış. Ona insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhu biz insanlarda sadece bir emanettir. Nitekim öldüğümüz zaman bu emanet ölüm meleklerince Allah'a götürülüp teslim edilir. Öyleyse ne olmuş? 14 asır evvel yaşanan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşanan İslam yok edilmiş, mahvedilmiş. Bir din düşünün sevgili izleyenler. 7 safhadan ibaret olsun. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. safha fizik vücuda Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. safha muhlis olmak. 6. safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İrşat makamının sahibi kılınmak. 7. safha. Bu safhaların hepsini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi hepsi yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Diyor ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ الْهُمْلُ بِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş başlangıçta? Tağutun kulu insan ve cin şeytanların kulu olan sahabe, kullarım ifadesine muhatap oluyorlar. Hepsi Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine ermişler. Ne yapmışlar da ermişler? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda bütün insanlar Allah'ın kulu olurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar.
Sonra tabiiyet müessesesi. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Akabe'de orada onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ne olur bir insan? Ruhunu Allah'a ulaştırınca ne olur? Allah'ın kulu olur. Hidayete erer kişi. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikre ulaşmışlar mı? Kimdir daimi zikrin sahipleri? Ulul Elbab. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte gene Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe muhlis de olmuş mu? İhlas makamının sahibi olmuş mu? Tabii olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Öyleyse bütün sahabe ihlas makamında sahibi. Peki salah makamına ulaşıp iradelerini de Allah'a teslim edip sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi sevgili kardeşlerim. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin özelliklerine bakalım gelin beraberce. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Hem de hem Mekke'de olanların hem de Medine'de olanların. Mekke'den Medine'ye göç edenlerin ve Medine'de onlara ev sahipliği yapanların. Yani Ensar ve Macirinin hepsinin iradelerini de Allah'a teslim ettiğini, irşad makamına tayin edildiğini söylüyor. Tövbe 100. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Macirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve onlara tabi olmuşlar, daha tabi olanlara da tabi olmuşlar. Öylesine görüyoruz, Ensar'a da, Macirine de,

Ve aralarında tartışmalar başlamış. Akaid katledilmiş. Anne, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım deveye sormuşlar. Yahu senin boynun eğri demişler. Deve de şöyle bakmış kendisine. Yahu demiş, benim demiş nerem doğru ki? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Nereye bakarsanız her noktada Kur'an'a ters bir muhteva görmemek adeta mümkün değil. O zaman biz hüzünlenmeyiz de kim hüzünlenir sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Hepsi üzerlerine farz olan bütün safaları yaşıyorlar. Hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gördüğünüz ayetlerle. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. Hepsi irşad olmuş. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. İrşad makamına tayin olmuşlar. Hepsi farz. Hepsi yerine getirmişler. 14 asır sonra ne kalmış sevgili kardeşlerim geriye? Çok üstün seviyede bir fıkıh ilminin dışında ne kalmış? Ve fıkıh ilmi kimi cehennemden kurtarabilir? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne yedi safanın bir ikincisi. Yedi safanın yedisini de şeytan deveyi hamuduyla birlikte yok etmeyi başarmış. İslam'ı yok etmiş. Ha, bu sözlerimiz bizim sevgili din adamlarımıza hiçbir şey ifade etmiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız, keyfimize bakarız. İyi de böyle bir şeyin sonucu cennette keyfe bakmak olmuyor, cehennemde keyfe bakmak oluyor. Biz Allah'tan bunları öğrendiğimiz için, öğretildiğimiz için, bunu söylemekle mükellef kılındığımız için bunları söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor. Biz küçücük bir azınlığız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte küçük bir azınlık olmayacağız. Bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükûnun mihmandarı olacağız. Onu gerçekleştirebilmek için bu hakikatlerin insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Şu anda bize karşı olan bir tek güç var. Onun adı taassup. Yani biz dinimizi biliriz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız. Ve de cennete gideriz diye düşünüp bu düşüncelerinde ısrar edenler. Peki onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Tamam da bizim o din alimlerinin söylediklerinden farklı şeyler söylediğimizi görenler gidip gene o din alimlerine bizi soruyorlar.

Diyor ki ya siz böyle böyle söylüyorsunuz ama bir adam çıkmış deli galiba bu adam. 7 tane safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gireceğini, dalalette olacağını, hüsranda olacağını, mümin olmadığını, kafir olduğunu söylüyor. Ona diyorlar ki, bu dini biz biliriz. Biz bunun üniversitesini bitirdik. Biz asistan olduk, doçent olduk, profesör olduk. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileriyiz. Hiç kimse bizim dinimizi bilmediğimizi iddia edemez. Biz onu biliriz. Ve kim aksini söylerse ispat ederiz ki doğrusu bizim bildiğimizdir. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiçbirisi böyle bir şeyi ispat edemedi. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlığın başlangıçta Musevilerin, ikinci devrede Hristiyanların, üçüncü devrede İslam aleminin, onların peygamberlerinin, Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrelerde yaşadıkları din olan Hz. İbrahim'in Hanif dini bir devre sonra mutlaka unutuluyor, yozlaşma başlıyor ve insanlar topyekün cehenneme mahkum ediliyor. Aralarında dinlerini yaşamakta olan küçük azınlıklar hariç. İşte neticede asırlar sonra İslam alemi de bu hale gelmiş. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren cennete mutlaka gider diyorlar. Hatta bir de uydurma hadis var bu konuda. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Affedersiniz, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, ya sen demiş namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, bir de kelime-i şehadet getireceksin. Bunları demiş yaptığım zaman ey Allah'ın Resulü ben gerçekten cennete girer miyim? Cevap girersin. Bu hadis bir uydurma hadistir. Nereden biliyoruz? Bilmemizin sebebi son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Ve Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor ne diyor? Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman gelin bakalım şimdi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin surette, muhakkak surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler,
Onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah Teala. Peki İslam'ın beş şartı arasında bir defa daha sayalım, acaba bir yanılgı mı var? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların arasında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şey görmüyoruz. Görebilen varsa bize lütfen ulaşsın. O zaman biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın ayetlerinden gafilse, Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi cehenneme girecekse ve biz Allah'a ulaşmayı dileyin, cehennemden kurtulun diyorsak, hata mı ediyoruz? Allah bize bunları öğretmeseydi, bütün İslam alemi cehenneme girmeyecek miydi? Kim aksini iddia edebilir ki? O zaman bu devirdeki yaşayan insanların kurtuluşu bizim söylediğimiz bu sözlere bağımlı. Hala bize ait olduğumuz yerde görmeyenler sizlere sesleniyoruz. Kendinizi toplayın. Kendi hidayetinize mani olmanız sizin probleminiz. Cehenneme girmeniz de sizin probleminiz. Kendi arzunuzla giriyorsunuz. Ama bizim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymadan insanlara onun söyledikleri yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğrudur demek, üzerinize ağır bir vebal almak değil midir? Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin sorumsuzluğunuz sebebiyle, muhterem din adamları, tekrar ediyorum cümleyi. Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin Allah'ın ayetlerine karşı olan sorumsuzluğunuz sebebiyle cehenneme doğru yürüyor. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Bu düşünce yapısında olduğunuz sürece sizin için de cehennem söz konusu. Ve biz sadece onları uyarmıyoruz. Sizi hem kendi sorumluluğunuz için uyarıyoruz, kendinizi cehennemden kurtarmanız için, hem de omuzlarınızda şu anda bu dünyadaki en büyük vebal var. Çünkü siz şu anda hidayete karşı savaş verenler durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz burada tamamlanıyor. Perde ne yazık ki kapanmadı. Bir yara devamlı olarak kanıyor. O kanayan kalp bizim kalbimiz. Allah-u Teala'nın bu öğretisine sahip olan bu kalp, 70 milyonun vebalini yüklenmekten yorgun düşüyor. Kan kaybediyor. Ve bu kanayan yara onların Allah'ın hakikatlerini öğrenip de insanlara evet o doğruyu söylüyor dediği güne kadar devam edecek. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: kağıtını.
1: El Fatiha me as salavat Allah'ın salavatı.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz çağımızın en önemli konusu. Unutulmuş olan İslam'ın en önemli parçası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözüme lütfen dikkat edin. Bunu, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi biz hep söyleriz. Ama bazı aklı evveller bunu Allah'laşmayı dilemek şeklinde halka sunmak istiyorlar. Bir insan mahluktur. Allah Teala tarafından yaratılmış bir yaratıktır. Halik olması, yani yaratıcı olması, Allah olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmayı dilemek ifademizi bizim aleyhimizde kullanmak isteyen, dinden hiç anlamayan zavallı insanlar hep başlarını taşa vurmak mecburiyetinde kalıyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz bütün hayatımızı şu anda 30 seneyi aşmış durumda Allah için olan çalışmalarımız. Allah Teala'nın bize verdiği vazifeyi üstlenerek yola çıkışımız 30 seneyi aştı, hamdolsun. 30 senedir biz şu anda cehenneme doğru gitmekte olan bu ülkenin 70 milyondan fazla insanını kurtarmak için hayatımızı vakfetmişiz. Sonuç bu. Allah'ın düşmanlarının bizi suçlaması. Böyle şeyler olur. Allah'ı tanımayan insana, şeytanı dost edinmiş olan bir insana birçok şeyi kabul ettiremezsiniz sevgili kardeşlerim. O zaman biz görevimizi yapacağız. İnsanları bir ömür boyu uyarmayacağız. Uyarmayacağımız bir zaman devresine gireceğiz. Çünkü o zaman Allah'ın bize olan yardımıyla bütün dünyayı sülh ve sükûna ulaştırmış olacağız inşallah. Onlar bilmiyorlar, incelemek gereğini de duymuyorlar ve de hakkımızda bir iftiralar dizisi devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu böyledir. Biz kırlarda açan ahlat ağacıyız. Ama dünyada en çok meyve veren ağacız. Onun için en çok taşlanan da elbette biz olacağız. İslam alemi dinini unutmuş. İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş ve bizim sevgili din adamlarımız da zannederler ki kim İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse, yani namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse bitti. O kişi mutlaka cennetliktir. Zaten efendim kalbinde bir damla, bir zerre iman bulunan herkes
Cehennemde hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra hop cennete atılacakmış. Öyle zannediyorlar bizim saflar. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime cehenneme giren bir insanın oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Tam 29 ayeti kerime. Cehenneme giren kişi orada ebediyen kalır. Sevgili kardeşlerim, şimdi cehalet üzerine kitap yazan insanlar, hidayet kavramını yok etmişler. İslam'ın 5 şartıyla bir süre cehennemde kavrulduktan sonra cennete gideceklerini zannediyorlar. Yani Kur'an bir tarafa bırakılmış ve insanlar hurafelere dalmışlar. Zannediyorlar ki o atalarından öğrendikleri Kur'an dışı hurafelerle kurtulacaklarını zannediyorlar. Biz de bütün Allah'ın bize verdiği güçle onların yanlış olduğunu, doğrunun Kur'an olduğunu söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Yani doğruyu yanlıştan ayıran ayıraç. Furkan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu söylediği ifadeyle gene Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Hadislerin doğrusunun yanlışının Kur'an'a uygunluğuyla belli olacağını söylüyor. Ama insanlar Kur'an'a düpedüz aykırı olan birçok şeyi dinin omurgası yapmışlar. İslam'ın 5 şartı şu anda İslam dininin omurgasıdır ve İslam'ı mahveden en büyük konudur. Ve hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Hiçbir şekilde bu mümkün değildir. Neden? İslam'ın 5 şartını gelin beraber sayalım. Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. O uydurma hadiste, mevzu hadiste deniliyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş oluyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten Allah'ın cennetine girer miyim? Evet, girersin. Bu bir mevzu hadistir. Uydurmadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem ki diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Madem ki Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır, öyleyse Kur'an'a bakacağız. Ve Kur'an'a baktığımız zaman bu 5 şartın içerisinde Allah'a ruhunu ulaştırma talebinin mevcut olmadığını görüyoruz. Bir. İkincisi, üzerimize hem zikir farz kılınmasına rağmen, hem günün yarısından daha fazla zikir farz kılınmasına rağmen, hem de daimi zikir farz kılınmasına rağmen, zikrin de bu 5 şartın içinde bulunmadığını görüyoruz. Yetmez. Bu son söylediğimiz 2 şey, Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek ve zikir. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de farz ve gerçekleştirilmezse
insanların cennete girmeleri mümkün değil. İşte zikri bir tarafa bırakıyoruz ve Allah'a mülaki olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı altını çizerek tekrar söylüyoruz. Allah'laştırmayı değil. Ruh Allah'laşmaz. Ruh zaten Allah'ındır. Zaten O'dur. Bize üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوهِهِ O'na, insana, önce insanı topraktan, salsalinden halk ettiğini, yarattığını söylüyor. Sonra diyor ki O'na ruhumuzdan üfürdük. O'na ruhumdan üfürdüm diyor. İnsana Allah ruhundan üfürmüş. Üfürülen bir ruha sahibiz. Ve o ruhu Allah'a geri döndürmekle de hepimiz vazifeliyiz. İşte bırakınız bu ruhun Allah'a ulaştırılmasını ki bu üçüncü safhadır. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha. Üçü de üzerimize farz ve bu farz hükmün sadece birincisine bugün bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemek. İlka etmek, ulaştırmak demek. Likae fiili, ulaşmak demek, vasıl olmak demek. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış ve şeytan İslam alemine Allah'a mülaki olmayı ve bunun başlangıcını teşkil eden Allah'a mülaki olmayı dilemeyi kesinlikle unutturmuş. Evvela Hazreti Musa'dan sonra, onun zamanında değil, ondan sonra İsrail kavmine unutturmuş. Sonra Hazreti İsa devreye giriyor kendisine indirilen İncil'le. Ve Hazreti İsa zamanında İsrailoğullarının büyük kısmının artık Allah'a mülaki olmayı dilemediklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ikisinden daha sonraki peygamber olarak Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra görev almış bir peygamber olarak tebliğe başladığı zaman bakıyoruz ki Hristiyanlar da Yahudiler de çoktan Allah'a mülaki olmayı ve Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, dilemeyi çoktan unutmuşlar. Ama onların arasında ister Hristiyanlar olsun ister Yahudiler, küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki gerçekler onlara ulaştıkça sevinç gözyaşları döküyorlar ki onların yaşadığı hayat tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın ayetlerindeki hayat. Onlar dinlerinin gerçeğini yaşayabilen az sayıda insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında.
Sonra ne olmuş? Sonra İslam alimi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ın 7 safa ve 4 teslimini üzerimize farz olan 7 safa ve 4 teslimini bütün boyutlarıyla yerine getiren sahabeden bir zaman sonra dinin temelini unutmuşlar. İşte 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugünkü tablo. Bugün Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir şey hiçbir üniversitemizde, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nde, hiçbir din öğreten kuruluşta biz hariç asla öğretilmiyor. Dinin temelleri bütünüyle yok olmuş. İşte şimdi sizlere dinin, dinlerin demiyoruz. Çünkü dinler yok. Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ta, Hz. İsa'ya indirilen İncil'de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'in Hanif dinini anlatan üç kitap. Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet, Allah tektir. Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek toplum, tek camia, tek cemaat. Üç, teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Hepsi de bütünüyle unutulmuş. Şimdi Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Bu sözlerimiz özellikle din adamlarına, biz de sizlere öğretiyoruz. Ama %90'dan fazlanız sessiz kalıyorsunuz. Bir kısmınız merak edip inceleyince gözleri bu kadar açılıyor. Bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu, hepsinin doğru olduğunu görüyorlar din adamları. O zaman etraflarındaki ağır baskı sebebiyle doğruyu öğreniyorlar, söylemiyorlar, söyleyemiyorlar. İşlerinde o bir ukde olarak kalıyor. Binip de hakikate erip de söyleyememek. Bir ucundan yakalayan kişi o ucunda yakaladığı doğruyu fark ettiğinde derinleşiyor. Derinleştikçe o derinleştikleri konuları da bizim söylediğimizi bilgisayardaki o hafıza dosyasından yakalıyorlar. Bakıyorlar ki biz onu da söylemişiz. Daha derinleşiyorlar, onu da söylemişiz. Sevgili kardeşlerim, şu anda bilgisayarın hafızasında 6.000 saatten fazla dersimiz var. Kur'an-ı Kerim'in can alıcı her noktasını size açıkladık. Ve orada sizleri, bütün insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan her şey mevcut. Şeytan insanlara bunların hepsini gizleyebilmek gayesiyle, onların kurtuluşa ulaşamaması için bizim hakkımızda ortalıkta dolaşan iftiraları onlara hatırlatıyor sadece. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri kendi kavimleri tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Bu devirde de farklı bir şey olmayacak.
Evvela şunu söyleyelim ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Resuller yaşar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani arada fetret devirleri olmaz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz, hiçbir kavmi hiçbir zaman Resulsüz bırakmayız diyor. Sonra da diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler o Resulleri mutlaka yalanladılar, tekzip ettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Her devirde bu olmuş. Şimdi muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim söylediğimiz ne? Diyoruz ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilerseniz Allah'ın cennetine girersiniz. Dilerseniz hidayette olursunuz. Dilerseniz takva sahibi olursunuz. Dilerseniz tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olursunuz. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Öyleyse dilemezlerse ne olur? Dilerlerse ne olurlara? Artık geçmenin zamanı gelmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun esasına giriyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı, bize ruhlarını ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Şimdi bu durumda ne yazar yani? Üniversite tahsili yapmak, arkasından asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dinin üniversitelerimizde öğretilen her şeyini tam olarak öğrenmek. Böyle bir şey mümkün değil ama bir insanın bütün bu evrelerden geçip din konusunda üniversitelerimizde öğretilen her şeyi öğrendiğini kabul edelim ve hayatına da tatbik ettiğini kabul edelim. Tamam. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Bu kişinin gideceği yer bu ayetler sebebiyle Rum suresinin 7 ve 8. ayetleri sebebiyle bunun gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı
dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Onca senelik tahsili, onun üzerine bina ettiği bütün kariyer, onun cehennemden kurtulmasına yetmiyor. Ne yapmak lazım? Allah'a mülaki olmayı dilemek lazım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var, sana ermişler. Ruhlarını sana hayattayken ulaştırmışlar. Ben de ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım, benim ruhumu da kendine ulaştır. Ben de senin evliyalarından biri olayım. Ermiş olan bir evliyan olayım. Dünyadaki en kolay şeyi istiyor bu kişi. Neden? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair kesin sözü var Allah Teala'nın. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir durumla karşı karşıyayız ki Allah garanti ediyor. Bizden beklediği şey, bir defa hepimiz mutlaka seçileceğiz. Kimler seçilmez? Seçilmeyenler sadece şunlardır. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyip de bununla kalmayıp başka insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerine, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olan kimse, onlar seçilmezler. Bunlar da devede kulaktır. Toplam insanların, 70 milyon insanın, bizim ülkemizdeki 70 küsur milyonun, %10'undan daha az kişi bu standartlar içinde. Çok daha az kişi. Öyleyse onlar hariç, onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Ama bu seçilenlerin de ne yazık ki Allah'a mülaki olmayı dileyenler her devrede %10'undan daha aşağıdadır. Ne yazık ki bütün gayretlerimize rağmen bu devrede de böyle olacak. Ama önümüzdeki günlerde hidayet bütün dünya tarafından anlaşılıp da dünya sulhu kurulduğu zaman bütün insanlar kurtuluşa doğru yelken açacaklar. Hepsi bu kadar kolay mıymış diyecekler. Bu kadar kolay mıymış bu cehennemden kurtulmak? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah Teala sizi mutlaka cehennemden kurtaracak. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler cehenneme girerler. Sadece onlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu ayet gereğince onun gireceği yer cehennem değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. O mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve Allah'ın ayetleri sebebiyle girer, onları öğrenip de hayatına tatbik ettiği için girer. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı
inkar ederler. İnkar eden kişi elbette dilemez. İnkar ettiğine göre dilemesi mümkün değildir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulacak. O kişi hidayette olmamaktan yani dalaletten kurtulacak. Gerçekten kurtulacak mı? Elbette. Ayet açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Onlar hidayette değillerdir diyor. Kim? Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayanlar. Dilemeyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece iki husus söyledik. Ama devam ediyoruz yolumuza. Neyi söyledik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söyledik. Onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söyledik. Ama dilerse cennete gireceğini ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edeceğini ifade ettik. Başka ne söyledik? Onların hüsranda olduklarını söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, dilerlerse hüsrandan kurtulacaklarını, onların hidayette olmadıklarını söyledik. Ama Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, ondan da kurtulacaklarını, hidayetten kurtulup, dalaletten kurtulup, hidayete ulaşacaklarını. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Dilediğini onların içinde bulunduğu dalalette bırakır diyor. Yani bir insan dalalette kalmayı diliyorsa Allah onu dalalette bırakır, onunla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlardan diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Şimdi insanlara sorarsanız ben küfürde değilim, ben dalalette değilim, ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Hidayetteyim diyeceklerdir size. Ama bu ayetleri onlara gösterdiğiniz zaman söyleyecek sözleri yoktur. Ve bizim görevimiz Allah'ın bize öğrettiği bu hakikatleri ülkemizin insanını en azından kurtarabilmek için sizlere anlatmak ve öğretmektir. Bununla vazifeli kılındık. Zaten belli değil mi? Asırlardan beri hiç söylenmeyen Kur'an gerçeklerini size anlatıyoruz. Allah-u Teala'nın bütün dünya insanı, sadece bu ülkenin insanını değil, dünyadaki bütün insanları cehennemden kurtarmak hedefiyle gönderdiği vazifeli bunları söylüyor. O vazife bize verildi sevgili kardeşlerim. Bir başka kişiden bunları duydunuz mu?
Duymanız mümkün değil çünkü insanlık bunların hepsini toptan unutmuş vaziyette. Bütün insanlar başlangıçta tağutun kuludur ve yani insan ve cin şeytanların kuludur. Halk arasında dolaştığı veçile şeytanın kuludur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte bakın Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor? وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ ibadi diyor Allah Teala. Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Kullarımı dediğine göre Allah Teala şeytanın kuluydular. Benim kulum oldular diyor, kullarım diyor. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediler sahabe ve benim kulum oldular diyor. Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjde ediyor. Herkes Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Şeytanın farkına bile varmadan emrinde. Hiçbir zaman farkına varamayacağı bir şekilde şeytanın emrinde, şeytanın kulu. Bunu Kur'an söylüyor. İnsanlar o öğrendikleri sebebiyle kibirlenen, gururlanan insanlar bu hakikatleri kendilerine ulaştırdığımız zaman sadece bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmiyle bugün bu ülkedeki hiçbir öğretim üyesi ister lise seviyesinde, ister ortaokul seviyesinde, ister üniversite seviyesinde, ister onun ötesindeki seviyelerde öğretim yapsınlar, hiçbiri cehennemden kurtulamazlar, dalaletten kurtulamazlar, şeytanın kulu olmaktan kurtulamazlar. Bu kadar ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve biz bütün insanlığı bu içinde bulundukları bu korkunç küfür bataklığından kurtarmak istiyoruz. Yani evet anladığınız gibi Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ne yazık ki küfürdedir. Onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala.

Gerçekten küfürde midirler? Bakınız ayetlere, gelin beraber bakalım. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani bir başka ifadeyle kafirdir. Şimdi biz bunları söylüyoruz diye insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyup da yahu bu kadar basitse, bu kadar kolaysa biz de Allah'a ulaşmayı dileyelim, küfürden kurtulalım demiyorlar. Bunları söylediğimiz için, onları kurtarmaya uğraştığımız için bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın buradaki tuzağını görebiliyor musunuz? Onları bu hakikatleri bilmedikleri için mutlaka cehenneme gidecek olan bütün bu din camiasını bu hakikatleri söyleyerek biz kurtuluşa mutlaka ulaştıracağımız halde söylediklerimiz onların cennete girmelerine sebebiyet verecek, vereceğine göre bize şükretmeleri lazımken yahu nasıl olmuş da biz bunları görmemişiz? Gerçekten durum bu. Öyleyse biz de Allah'a ulaşmayı dileyelim, kurtulalım ve bu adama da hay Allah senden razı olsun yahu. Senin söylediklerini inceledik Kur'an-ı Kerim'den. Hepsi doğru. Öyleyse biz de Allah-u Teala'ya ulaşırız. Ulaşmayı dileriz. Allah bizi de mutlaka cehennemden kurtarır. Diyecek yerde bize sadece kızıyorlar. Hani bir şarkı vardı galiba. Mantık bunun neresinde miydi? Neydi? Şeytan bunun neresinde mi? Mantık bunun neresinde sevgili kardeşlerim? Şimdi gelin beraberce ayetlere bakalım. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Ne gördük? Bir tarafta bir tek fırka var. Öbür tarafta bütün fırkalar, onun dışındaki bütün fırkalar. Öyleyse bu fırkalardan bahseden bir ayet veya ayetler olması lazım. Hemen bakıyoruz ve buluyoruz. Rum Suresi 31 ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekonu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a böylece Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala yönelmek tabiriyle onu söylüyor. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Yunib burada. Buradaki münibine kelimesiyle yunib kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a yönelmek istikametinde. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki münibine ileyhi'deki münib kelimesi, münibine kelimesi ile Allah-u Teala'nın buyurduğu ayet-i kerimede Allah'ın kullandığı ifade yehdi ileyhi men yunib. Allah ona ulaştırır diyor. Men o kişiyi ki yunip ona Allah'a yönelmiş. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse aynı kökten gelen kelimeyi kullanıyor Allah Teala. O zaman onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Ulaşmayı dileyen bu kişi bir defa kesinlikle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi. Ama şu anda takva sahibi olmayı zaten ifade ettiğimiz için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin takva sahibi olduğu kesin. Burada takva sahibi olmayı ortaya koyduk Rum suresinin 32.

İşte o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkalar. Demin Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. Ne dedik? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 32'de de bütün fırkalar var. Kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var. Bütün fırkalardan kurtuluşa ulaşan bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi kılıyor Rum 31'de. Rum 32'de şirkten kurtarıyor. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, durum buysa, bir tek fırka kurtulacaksa, onlar müminse, bütün fırkalar kafir mi oluyor? Evet, onlar kafir oluyorlar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 fırka. Peki kaç fırka kurtulacak? Bir tek fırka. Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Necata ulaşanların, kurtuluşa ulaşanların fırkası. İşte bu açıdan baktığımızda yani Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 31, 32. ayet-i kerimesini birleştirdiğimiz zaman fırkalara ayrılanlar var ve onlardan bir tek fırka var. Onlar bu ayet-i kerimeye göre müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dileyenler müminler, dilemeyen 72 fırka kafirler. Allah Teala bir defa daha söylüyor aynı hususu. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin müminler olduğunu, diğerlerinin kafirler olduğunu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi affedersiniz. Allahu veliyyüllezine aminu. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Yuhricuhum nehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki o Allah'a mülaki olmayı dileyen müminler var ya mümin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Onların kalpleri kapkaranlıkken kalplerini %51 nura Allah götürür diyor. Allah yapar bunu diyor. Bunu yapanın Allah olduğunu söylüyor. Ama diyor o kafirlere gelince, kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları vuslata ulaştıktan sonra tekrar kapkaranlık bir kalbe götürür. Onların kalplerini tekrar karanlığa götürür diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Öyleyse müminler var. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar bu ayet gereğince cennete girecek olanlar, Allah'ın sevdikleri, kafirler var, tağutun sevdikleri, tağutla beraber cehenneme gidecek olan. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Tağutun dostları Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Onlar tağutun dostu. Evvelce de görmüştük ki Allah Teala

Kimden bahsediyordu? Sahabeden bahsediyordu. Onlar tağutun kulu iken, tağutun dostu iken, tağutun kulu iken diyor Allah Teala. Vellezîne eştenebu tağute en yavuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra fe beşir ilahi ibadi. Ve onlar sahabe tağutun kulu iken Allah onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu oldular. Allah kullarımı müjdele diyor. İşte görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka onlar müminler. Onun dışındaki bütün fırkalar kafirler hüviyetinde oluyor. Ne yazık ki gidecekleri yerde cehennem. Mümin olmak sadece Allah'a iman etmek anlamına gelmiyor. Allah'a iman edenlerden kurtuluşa ulaşanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerdir. Geri kalanlar Allah'a inanmalarına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de isimleri de mümin olarak geçmesine rağmen Allah'ın cennetine kavuşmaları mümkün olmayan insanlardır. Bu hakikatlerin hepsi ne yazık ki zaman içerisinde unutulmuş. İşte 72 fırka, onlar fırkalara ayrılmışlardır, her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki cehenneme gidecek olan şeytan tarafından kandırılıp şeytanın kulu olanlar. Şeytanın kulu olanlar gördük ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Kafir olanlar atları mümin olmakla beraber küfürde kalanlar demek belki daha doğru bir ifade. Küfürde kalanlar cennete giremeyecek olan Allah'a inanmalarına rağmen cennete giremeyecek olanlar Allah'a inandıkları halde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Bu durumda kimler müminmiş bir tek fırka? Allah'a mülaki olmayı dileyenler tek bir fırka. Fırkalar ayrılmış olanlar diğer fırka. O tek fırka Sebe 20'ye göre bir tek fırka hariç. Onlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Bütün fırkalar, şeytana kul olan bütün fırkalar, cehenneme gidecek olan, Allah'a inanmalarına rağmen cehenneme gidecek olan bütün fırkalar, 72 fırka. Sadece bir tek fırka var, 73. fırka. O fırka ayrı bir yerde yaşamıyor. O 72 fırkanın içinde küçük gruplar olarak yaşayanlar bunlar. Öyleyse bir başka cepheden daha bakıyoruz olayımıza. Madem ki iki nevi insan var. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Dileyenlerin sonu nedir? Dilemeyenlerin sonu nedir? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Müminin 102. 103'te de diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse onların da gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 102 ve 103 bunu söylüyor. Günahları ağır gelen cehenneme gider, sevapları ağır gelen cennete gider. Bu kadar basit. Şimdi
Bu açıdan meselemize bakan bizler sonuca gidiyoruz artık. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar ederler. İnkar edenler hiçbir zaman Allah'a mülaki olmayı dilemez." Böyle bir şey mümkün mü? İnanmıyorsa adam, Allah'a mülaki olmayı inanmıyorsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya inanmıyorsa, bu kişinin bunu dilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sonucu söylüyor Allah Teala. Böyle olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa gitmek demek, adamın bütün hayatı boyunca kazandığı derecelerin boşa gitmesi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Sebebi bu. Amelleri ne olursa olsun amellerinin getirdiği, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gider. Allah'a mülaki olmayı dilemek bu kadar önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Dilemeyen kişinin bütün kazandığı dereceler sıfırlanır, amelleri boşa gider. Gideceği yer bu sebeple mutlaka cehennemdir Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi de diğer tarafa bakalım. Bunu görmek için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun." diyor. Takva sahibi olması için ne yapması lazım? Allah'a mülaki olması lazım. Dilemezse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Bakıyoruz Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Dilemedi kişi, dilemezse şirkte olanların içinde, yani cehenneme gidecek. Öyleyse bu birinci takva, ilk takva. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, cennete girenler takva sahipleri. Takva sahibi olmadıkça hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse ilk takva, aminular takvası, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, cehennemden kurtaracak olan takva, İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Ey amine olanlar, takva sahibi olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün." diyor. Neyle karşı karşıyayız? Kim takva sahibi olursa onun günahları Allah Teala tarafından örtülecek. Yani günahları yoksa sevapları mutlaka günahlarından fazla. Öyleyse Rum suresi bu söylediğimiz ayet gereğince 102. ayet-i kerime gereğince o kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olur. Müminun 102. Kimin sevap tartları ağır gelirse onun gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen kişi Allah Teala'nın mutlaka cennetine girer. Çünkü o takva sahibi olmuştur ve takva sahibi olduğu için onun günahları örtülmüştür. Günahları örtülmüşse yalnız sevapları kalmıştır.
Bu sebeple o kişinin gideceği yer mutlak olarak Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. Onların da gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek bu kadar önemli bir konu, kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtaran, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir muhteva. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a hayattayken mülaki olmayı, şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemezse, o kişi küfürde, dalalette, gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, amelleri boşa giden bir insan, şirkte, tağutun, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda, hidayette değil, küfürde, amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, burada unsurları bir defa daha sıralıyorum. Gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda, hidayette değil, şirkte, Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, Allah'ın dostu değil, şeytanın dostu. İki ayet-i kerimeyle bu iki konu birbirinden kesinlikle ayrı ayrı iki konu. Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, Allah'ın dostu değil, şeytanın dostu. Yedi oldu. Sekizincisi takva sahibi değil. Dokuzuncusu mümin değil. Onuncusu dalalette. On birincisi küfürde. On ikincisi bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem din alimleri, hepinizi uyarıyoruz. Bu Allah Teala tarafından bize verilen bir görevdir. Eğer biz onun tarafından bu ilimle teçhiz edilmeseydik, sizler gibi olacaktık. Bu söylediklerimizin hiçbirini bilmeyecektik. Sizler bunları hiç bilmediğinize göre düşünün bakalım. Muhterem din adamları, biz bu ilmi nereden aldık? Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan, cehennemden kurtaracak olan bu ilmi biz acaba nereden aldık? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. İnsanlığa bu çağın en önemli çağrısını ulaştırdık ve bu aynı zamanda bir ihtar mahiyetindedir. Bu konunun kaseti iyice incelenmeli, ayetler kontrol edilmeli ve insanlar kesin şekilde bizi yargılamalıdırlar. Din adamları, sözlerimiz size bu ayetleri inceleyerek bizi yargılamanızı istiyoruz. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Bunu başarabilirseniz, o zaman size din öğretenleri yargılamış olacaksınız. Göreceksiniz ki size öğrettikleri ilim hepinizi sadece
cehenneme götürebilir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya karşı bir vefa borcumuz var. Bunları söylemezsek, söyleyemezsek o zaman omuzlarımızda 70 milyon insanın vebalini taşırız. Biz bunları söylemekle vebalden kurtulduk. Onlar söylediklerimizi algılayamazsa vebalde olanlar onlar olacaklar. Şu anda bu ülkedeki 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Ne yazık ki bunların arasında din adamlarının da büyük çoğunluğu var. %90'dan fazlası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ızdırabımız büyük. Bütün hayatımızı onları kurtarmaya adamışız. Önce din adamlarını kurtarmalıyız. Onlar öğrenmeliler Allah'ın hakikatini. Kulaklarını tıkayıp söylediklerimizi dinlemezlikten gelmek, deve kuşunun başını kuma gömmesi gibi bir şey değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya bu ilmi bize öğrettiği için hamd ederek ve şükrederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amacımız ve ümidimiz hepinizi bir tek dilekle cehennemden kurtarmaya ve Allah'ın cennetine ulaştırmaya yöneliktir. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla, dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul ederler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen
zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sür git. Uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sulh ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz, yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz, yasakları işliyorsunuz, Allah'a karşı geliyorsunuz emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurulur? Cennet mutluluğu sonsuz bir vetiredir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil.
Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komuta mevkiinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kalplerini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız.

Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutanlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidin önünde söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek,
İşte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz bulunmuştur. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır, cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır.
Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun istisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amen olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amen olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amen olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ameni olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu la'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki,

Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumun büşra fil hayatet dünya fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve amin olmaları hasebiyle fal sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi. Kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor, cennet saadeti de dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse, onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse, Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olursalarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetlere girecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lilmuttakine gayri vayin. Hazamat vaadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah-u Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kaktemi. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık safsatalar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söyleniyor. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyor.

Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevgiyi Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 talebeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevgiyi Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz. Perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba?

Başlangıçta insanın bütün kapıları Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinlemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücurat 14'te Allah Teala diyor ki Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızla mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı, kulaklardaki vakra engel kalktı, kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü, o kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak.
Kalbin mührünü bastıracak aşağı, zulmani kapıya kadar, zulmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zulmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zulmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi, nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü, cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir.
kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki, bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa, kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası, o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 kat değil 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahu kastus sebili diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi
sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ına salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ayetlerinden gafil olma. Ne olur bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil olursa, o zaman gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bu dünyada da mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala Araf suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ne söylüyor acaba? Şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Haksız yere kibirlenirler. O kibirlenenlere baktığımız zaman ayet-i kerimenin devamında şunu görüyoruz. Onlar bütün ayetlerimizi görseler, o ayetlere inanmazlar. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yol edinirler. Öyleyse kim bu insanlar? Birinci özellikleri kibirleri, kibirliler. Yeryüzünde hem de haksız yere kibirlenirler. Ve onlara hem gay yolu açıktır, hem de rüşt yolu. Seçim hakkı onlarındır. Bütün insanlar kendi seçim haklarını kullanırlar. İşte rüşt yolu, bir başka adıyla irşat yolu, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracakları yolun adı. Sonra da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerdir. O yolu gördükleri zaman, yani o yol kendilerine anlatıldığı zaman, Kur'an ayetleriyle ispat edilmesine rağmen onu yol edinmezler diyor Allah Teala. Rüşt yolunu
yol edinmezler. Zamanımızdaki din anlayışını gösteriyor Allah Teala bu ayet-i kerimeleriyle. Araf 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği bunlar. Kendilerine insanların rüşt yolu anlatılıyor. Deniyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz eğer rüşt yolunu seçmiş olursunuz. İrşat yolunu seçmiş olursunuz. Ve de mutlaka daha dilediğiniz anda Allah'ın birinci kat cennetini hak edersiniz. Sonra mı? Sonra Allah Teala size yardım elini uzatmaya devam edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah üzerinize furkanlar vücuda getirecektir. İrşat makamına bakan ama onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerine insanların Allah Teala irşat makamını irşat makamı olarak görecekleri bir görüntü verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O, onu irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlarlar. Sonra, onun sözlerini eskiden işitmedikleri halde, şimdi işitmeye başlarlar. Eskiden onun sözlerini idrak etmedikleri halde, şimdi idrak etmeye başlarlar. Neyle? Allah'ın kendilerine verdiği rahim esmasıyla tecelli etmesi neticesinde Allah onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete sokar. İşte o noktaya kadar durumları bu olan insanlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyen ama gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul eden insanlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunun sebebi diyor, böyle olmalarının sebebi, rüşt yolunu kabul etmeyip gay yolunu kabul etmelerinin sebebi, yeryüzünde kibirlenmelerinin sebebi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın ayetleri var. Hem Allah'ın ayetlerini yalanlamaları

hem de Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Zalike biyennehüm kezzubu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlamalarıdır diyor bunun sebebi. Ve kânû anha gâfilîn. O ayetlerden gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Evvela bir defa tekzip müessesesi var, yalanlamak. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafilse, onlar cehennemden kurtulamazlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek bu insanlar için çok yanlış bir olgu. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve devam ediyor. Allah Teala kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve ahirete ulaşmayı ve ahiret gününü, ruhun Allah'a ulaşması gününü kim diyor Allah Teala? Yalanlarsa onların amelleri boşa gider. Bu ifadeden çıkartılacak sonuç ortadadır. Bu insanlar kibirliler, haksız yere kibirleniyorlar. Neden? Çünkü ilimleri yok. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar ki hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Yani Allah Teala'nın verdiği emirler var. Allah Rab'tır. Kainatın en büyük terbiyecisidir. Ve Rabbin verdiği emirler var. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve zikir yapın diyor Allah Teala. Hepsi farz. 7 tane, 5 tane değil, 7 tane farz. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insanın dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmasını da imkansız görüyor. Böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ulaşılamazdır. Hiç kimse Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz diyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar yanlış şeyler insanlar tarafından kabul görmüş ki, asırlarca öğretilen bir yanlış öğreti, bütün insanları hedeflerinden tamamen uzaklaştırmış. Allah'ın ayetlerinden gafil kılmış.
Onlar ki diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinirler. Allah el ilah kelimelerinden harf el harfi tarifiyle ilah kelimesinin birleşmesinden tahakkuk eder. El ilah bu kelime Allah kelimesidir. Allah'ı, Rabbi, onun verdiği emri yerine getirmeyerek Rab mevkinden indiriyor. Kimin emrini yerine getiriyor? Nefsinin herhangi bir afetinin emrini yerine getiriyor. Hevasına, nefsinin afetlerine tabi oluyor. Bir başka ifadeyle devrede olan birisi daha var, şeytan. Şeytanın emirlerine tabi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o böyle olan insanlar için, hevalarını kendilerine ilah edinenler, yani ilahı, Allah'ı verdiği emirler cephesinden, Rab mevkinden indiriyor, yerine heva, herhangi bir hevasını geçiriyor, nefsinin afetlerinden bir tanesini tatbik ediyor, Allah'ın emrini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah'ı Rab mevkinden indirmiş, nefsinin bir afetini Rab mevkine koymuş oluyor kişi. İşte onlar hevalarını kendilerine Rab edinenler. Allah onları diyor, ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne demek ilimleri üzere dalalete bırakmak? İşte demin söylediğim ...45 ve 46. ayetler bununla alakalı. İnsanları Allah Teala ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki böyle bir statü içerisinde din adamlarımızı görüyoruz. Onlar konuyu enine boyuna incelemek gereğini duymuyorlar. Şöyle düşünüyorlar. Biz bu işin tahsilini yaptık. İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Sonra üniversiteye İlahiyat Fakültesi'ne girdik. Onu bitirdik. Sonra okulda kaldık. Master yaptık üniversitede. Doktora yaptık. Ve ondan sonra da bunca yıllık profesörlüğümüz var. Öyleyse bunu biz biliriz diyorlar. Birçok açıdan söyledikleri doğrudur. Mesela bir fıkıh açısından üniversitelerimizde gayet güzel bir fıkhi eğitim veriliyor. Eksiksiz bir eğitim. Ama fıkıh öğrenen bir kişi fıkıh öğrendi diye kendisini cehennemden kurtaramaz. Allah'ın temel emirleri var. İşte o emirleri yerine getirmekten bahsediyor Allah Teala Araf 45 ve 46'da. Rüşt yolundan bahsediyor. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse o kişi rüşt yolundadır. İrşad yolundadır. O kişi İlim üzere Allah'ın delalette bıraktıklarından değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an delalet müessesesi biter, kişi hidayetin sahibi olur. Olur mu gerçekten? Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah dilediğini dalalette
bırakır. Kişi dalalette, herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette olan halleriyle bırakıyor. Onlarla meşgul olmuyor. Peki Allah Teala kimlerle meşgul olur? Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur sevgili kardeşlerim. O insanlardan her kim Allah ile Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarla meşgul olur. Ne diyor? İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir dilek söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda o kişi ilimleriyle dalalette kalanlardan birisi olmaktan kendisini kurtarıyor. O kişi artık ilim üzere dalalette değildir. O kişi gay yolu ve rüşt yolundan rüşt yolunu seçmiştir. İrşad yolunu seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Demin söylediğimiz Rahat 27'de Allah onları kendisine ulaştırarak hidayete erdirecektir. Ruhları hidayete erecektir, Allah'a teslim olacaktır. Yollarına devam ederlerse daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam ederlerse nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra muhlis olacaklar ve en sonunda iradelerini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman insanların sadece iki tane yoldan birini tercih ettiklerini görüyoruz. Ya bu insanlar rüşt yolundadır, ya da bu insanlar gay yolundadır. Herkes başlangıçta gay yolundadır ve dalalettedir. Herkes dalalettedir. Dalaletten kurtulabilenler ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani rüşt yolunu seçenlerdir. İrşad yolunu seçenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kendilerini kurtarabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, daha sonra ifade edildiği gibi 46. ayet-i kerimede, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların gidecekleri yer ateştir sevgili kardeşlerim. Onların gidecekleri yer cehennemdir.
Öyleyse bu insanlar ilimleri üzere dalalette bırakılanlardır. Hem ilmin sahibi olurlar ama dalalette bırakılırlar. Rüşt yolunu seçmeyen herkes dalalettedir. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar da onlardır. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz beraberce. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا buyuruyor Allah Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak, ilka olmak demek, ilka etmek demek, ruhu Allah'a ulaştırmak demek. Bu ilka müessesesi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde çok net olarak ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Huşu sahibi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel, hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Yezunnune diyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. Ayrıca ölümden sonra da Allah'a ruhlarının rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse insanda bir ruh adı verilen emanet var. Bu emanetin Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin Allah'a ulaşması. İşte Yunus 7-8'e tekrar dönelim. Bir defa daha söyleyelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, hayattayken ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Dilemedikleri kesindir diyor. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَاطْمَئِنُّوا بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları tatmin eden budur diyor Allah Teala. Dünya hayatıdır diyor. Bundan sonrası önemli kişinin. وَاطْمَئِنُّوا بِهَا Onunla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina غَافِلُونَ Onlar diyor Allah Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar. Kendilerine
tebliğ yapılır. Ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Onlara asırlardan beri denen şey şudur. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse, o İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse, İslam teslim olmak demek olduğuna göre onlar Allah'a teslim olanlardır, diyor insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları cennetini almak için hazır. İnsanlar sadece bir tek dilekleriyle, Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle Allah'ın onlara bahşettiği bu nimeti ellerinin tersiyle itiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes derhal birinci kat cennetin sahibi olur. Dilediği an Allah Teala anında haberdar olur. O kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Ama dilemezlerse o zaman dalalette kalacaklardır. Takva sahibi olamayacaklardır. Şirkte kalacaklardır. Sırf Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için. Gaflet müessesesi bir insanın uykuya benzer bir halde olması manasına gelir. Bir savaşta düşman karşı taraftaki askerleri uykudayken bastırırsa ve onları katlederse, o zaman o katledilenler gafil avlananlardır. Düşman yokmuş gibi uykuya dalanlardır. Nöbetçileri de uykuya dalanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların Allah ile onun olan ilişkilerinde Allah'ın ayetlerinden gafil olmak gibi çok önemli bir olgu var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Araf 45 ve 46'da kişi Allah'ın ayetlerinden gafil ve bu sebeple Allah'a mülaki olmayı dilemiyor. Ve Allah Teala onların amelleri boşa gider diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu kişi
onun amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar en güzelini yaptıklarını, ahsen olanını yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi tabiatıyla mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah onların amellerini boşa çıkarır. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde amellerin boşa gitmesi son derece önemli bir konudur. Yani hiç kimseyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, amelleri kurtaramaz. Hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Neden öyle diyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, hayatının her dakikasını ibadetle geçirse, gene Allah'ın cennetine giremez. Çünkü o amelleri sebebiyle kazandığı dereceler, heba olmaya mahkumdur Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için de gay yolunu seçmiş olurlar. Bütün insanlar zaten gay yolundadır. Bir seçim meselesi değildir. Zaten gay yolundadır ama tercihleri olmuştur. Hangi sebeple? Diğer yolu tercih etmedikleri için. Allah'a ulaşmayı dileselerdi, kurtuluş yolunu, rüşt yolunu seçeceklerdi. Rüşt yolu ve gay yolu

mümin yapacağım diye uğraşırsa Allah'ın bir emrine karşı gelmiş olur. Tebliğ hepimizin görevidir. Zorlama hiçbirimizin görevi değildir. Zorlama, kim başkalarını zorlarsa onları Allah'ın huzurunda hesap vermeye ulaştırır. Dinde zorlama yoktur. Kim dinde zorlama vardır diyorsa yalan söylüyor sevgili kardeşlerim. La ikrahe fid dini. Bakara 256. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt yoluyla Allah'a ulaştıran irşat yoluyla gay yolu tebellür etmiştir. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Açıkça ortaya konulmuştur. Ve rüşt yoluyla Allah'a insan ruhunu ulaştıran yolla gay yolu cehenneme ulaştıran yol birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Beyan edilmiştir, ispat edilmiştir. Femen yu'min billahi. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi Allah'a aminu olursa, sadece Allah'a iman ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemseke bil urvetül muska. O zaman o kişi Allah'ın kulbuna sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'ın kulbuna yapışmak. Rüşt yolu nereye götürür insanı? Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı götürür. Bu sebeple Allah-u Teala şöyle tamamlanıyor. Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle tamamlıyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricumnehum minen nuri ilen zulümati. Allah ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, hak müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Bunlar rüşt yoluyla gay yolunu karşılaştırıp rüşt yolunu tercih edenler, irşat yolunu tercih edenler. Sonra da diğerlerine getiriyor Allah Teala sırayı. Ve lezine keferu evliyahümün tagute. Ve o kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricu nehum minen nuri ile zulümati. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kişiyi mutlak olarak bir yere ulaştırıyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan,

Allah Teala'nın ilim üzere dalalette bıraktığı bir insan da olabilir. Hiç ilimsiz de olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediği için gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Mutlaka herkese tebliğ yapılır. Tebliğ yapılmayan insan olmaz. Kıyamet günü cehenneme giren bütün kafirlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Ve onlara Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesindir. Cehennem bekçilerinin kıyamet günü söylediği şey, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Resuller tarafından Allah'ın ayetleri kendilerine okunmak suretiyle ikaz edilirler, uyarılırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insan Allah'ın ayetlerinden gafilse, ayetlerin yanlış yorumunu yapıyorsa, asırlardan beri İslam'ı örtmeye çalışanların tuzağına o da düşmüşse, İslam'ı 5 şarttan ibaret sayıyorsa, kurtuluşu mümkün değildir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Yani irşat makamına baktıkları zaman onu irşat makamı olarak göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler irşat makamının sözlerini. Hidayete müteallik sözler olarak değerlendiremezler. Onların kalpleri vardır ama o kalple idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar mutlak olarak hayatlarının en önemli seçimini yapmamış olanlardır. Nedir hayatımızın önemli seçimi? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler için dalaletten kurtulmak söz konusu değildir. Dilemeyen herkes dalalette kalmaya mahkumdur. İşte dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için dilemiyorlar. İnanıyorlarsa o zaman Allah'ın ayetlerini inceleyip öğrenmek ve Allah'ın ayetlerine uygun hareket etmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, görüyorsunuz ki bir insanı dalalette bırakıyor, küfürde bırakıyor. O kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kişi daha saymadığımız ayet-i kerimelerde belirtildiği üzere hüsranda oluyor. Şirkte oluyor. Takva sahibi olamıyor. Bunların hepsi bir parantez için alınabilir.
Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün bu negatif faktörlerden ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan insanları kurtaracak olan tek kurtarıcı, Allah'a ulaşmayı dilemek vecibesidir. Bu herkesin üzerine vacip de değildir, daha ötede mutlak olarak farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: فاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Nefsin afetleri ve zulmani güçlerin tesirleri arasındaki farklılık. Biliyorsunuz ki şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Nasıl başlamış olay? Adem Aleyhisselam'la birlikte başlamış. Adem Aleyhisselam Allah Teala tarafından yaratılıyor ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onu diyor, yarattım. Ona hayat verdim. Ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secdeydim. Allah-u Teala'nın emri gelir gelmez bütün melekler emre derhal itaat ediyorlar. Ama meleklerin arasında bulunan iblis, cin taifesinden şeytan emre itaat etmiyor. Biliyorsunuz biz insanlar, Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Organik hale dönüşebilen topraktan. Topraktan yaratılan mahluklarız. Ve sevgili kardeşlerim, cinlerse enerjiden yaratılmışlardır. Dumansız ateş olarak geçiyor. Aslında o devirde tarifi en güzel şekilde yapılmış. Enerjiden bahsediyor Allah-u Teala. Ve şeytan diyor ki, sen onu topraktan yarattın, beni ise dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Sevgili kardeşlerim, iblis fizik vücutlardan bahsediyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmasının arkasında ayet-i kerimenin içinde geçen asli özellik var. O asli özellik Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ruhuna sahip olmasıdır. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edilmiyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudunun içinde bulunan Allah'ın ruhuna secde ediliyor. Herkes kendisindeki ruhun kendi ruhu olduğunu düşünür. Benim fizik vücudum, benim ruhum, benim nefsim diye insanlar düşünürler. Halbuki evet, nefsler bizim, fizik vücutlar bizim. Ama ruhlar bizim değil. Herkesin ruhu sadece Allah'ın ona verdiği bir emanettir. Tekrar Allah'a mutlaka geri dönmesi gereken bir emanet. Peki dönecek mi? Şartlar ne olursa olsun mutlaka dönecek. İnsan eninde sonunda ölür. Eğer şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu konudaki temel emrini yerine getirmezse ve öyle ölürse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken teslim etmeden ölürse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ya da Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemezse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o ruha biz kendi ruhumuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü Allah Teala bize onu emanet olarak vermiştir. Ama bizim vücudumuzun şeklindedir. Gördüğümüz zaman bizim ruhumuz olduğunu derhal görürüz. Çünkü fizik vücudumuzun hüviyeti neyse, saçının sakalının her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Öyleyse hepimiz ona rahatlıkla kendi ruhumuz diyebiliriz. Diyebiliriz ama konunun aslına ulaştığımız zaman farklı bir durumda karşı karşıyayız. Çünkü o ruh bizim ruhumuz değildir. Bize verilen bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki nankördür ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, iki vasıf veriliyor. Bu iki vasıf nefsimizin vasıflarıdır. Nefsimizin vasıfları söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her açıdan Allah ile olan ilişkilerimiz, Allah ile bir yakınlığı, bir kurbiyeti oluşturuyor. İşte ruhuyla, nefsiyle ve fizik vücuduyla bir insan söz konusu. Ve Allah Teala şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmemesi üzerine şeytana sorduğunda emrime rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Ya İblis! Diyor Allah Teala. İblis de onu söylüyor. Sen onu çamurdan yarattın, beni ise enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah Teala'nın secde edin emri ona üfürdüğü ruh sebebiyledir. O ruh Allah'ın ruhudur. Bu sebeple Adem Aleyhisselam'a secde onun fizik vücuduna secde değildir. Ondaki Allah'ın ruhuna secdedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz ruhunuzu Allah'a geri dönmekle, döndürmekle, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde yapmanız lazım gelen şey, ilk işlev ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücudunuz nefsinizin ötesinde bir varlık daha taşır. Onun adı nefstir. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler bütün güzellikleri içerir. Sevgi, dostluk, cömertlik, bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Nefsiniz ise %100 afetlerden oluşur. Nefsinizin kalbi, öfke. Ruhunuzda sükunet var, nefsinizde öfke. Kin, nefsinizin afetleri. Dostluk, ruhunuzun hasreti. Düşmanlık da nefsinizin afeti. Bunun karşılığı da dostluk, sevgi, nefretin, nefsinizdeki nefretin karşılığı, ruhunuzda sevgi olarak, sevmek olarak tahakkuk ediyor. Böylece nefsiniz %100 afetlerden oluşan bir hüviyet taşır. Her afet sizi mutsuz kılacak olan bir vasıtadır. Ne kadar nefsinizin afetlerine tabiyseniz, o kadar negatif bir dünyada yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak hepinizin görevi. Böyle bir saadet müessesesi sizlerin gayretiyle yaşanır. İşte eğer bir insan nefsindeki afetleri yok etmezse, o zaman ömür boyunca bir kavganın içinde yaşayacaktır. Nefsi afetlere dolu. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı emreder nefsin afetleri. Ruh ise hasretlerle dolu. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmayı ister. Gelelim Allah'ın yasaklarına. Allah neyi yasak etmişse nefs mutlaka onları yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse ruh asla onları yapmak istemez. Öyleyse iki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır demek mecburiyetinde. Çünkü yapısı ona göre. Bu sebeple insanlar mutsuzdur. Çünkü iş dünyalarında devamlı bir kavga vardır nefsle ruh arasında. Birinin istediği şey ötekinin mutlaka reddetmesi gereken, reddettiği bir husustur. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmek ister. Hasletler buna göre yaratıldığı için. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Muhtevasını oluşturan afetler Allah'ın emirlerine karşı çıktığı için, karşı olduğu için. Bu vasıfta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir müessese söz konusu. İşte bütün insanlar için nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan bir hüviyettedir. Allah'ın yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir niteliktedir. Bu sebeple Allah'ın bütün emirlerine nefsiniz karşı çıkacaktır. Bir insan eğer mutsuzsa mutlaka nefsi sebebiyle mutsuzdur. Aslında nefsinin afetlerine tesir eden kuvvet şeytandır. Şeytan o kişiye devamlı olarak telkinlerde bulunur. Kişi o telkinlerin kendi düşüncesi olduğunu zanneder. Ve de kendi düşüncesiyle hataları işlediğini, kendi düşüncesiyle günahları işlediğini zanneder. Yani kendi düşüncesinin ona bunu telkin ettiğini, onun da gerçekleştirdiğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala ile olan kişinin ilişkisinde muhteva çok değişik bir görünümde. Realitede bütün yanlış şeyleri insana yaptıran, evvela teklif eden, sonra da bu teklifin etrafında ağını giderek daraltan ve alternatifleri çoğaltan her biri Allah'ın emrine karşı bir ayrı cepheden kişiyi kandırmaya çalışan hep iblistir. İşte iblis bir arenada, serbest standartlarda biz insanlara tesir etmeye çalışır. Bizim de ruhumuzun hasletleri buna mutlaka karşı çıkar. İçimizde bir mücadele cereyan eder. Bu normal bir yapıdır. Herkes iç dünyasında kendisini zannettiği sesler işitir. Birisi şeytanın sesidir. Ama kişinin sesini, kendi iç sesini öyle bir taklit eder ki insan gerçekten kendi sesi zanneder. İç sesiniz sessiz sestir. İşte şimdi içinizden dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin bakalım. Görüyorsunuz ki tekrar edebiliyorsunuz. İşte o ses iç sesinizdir. İblisin taklit ettiği de odur. İçinizdeki ses. Sesin aynını duyuyorsanız onun kendi sesiniz olduğunu zannetmeniz gayet tabidir. Ve de insanlar hep bu sebeple aldanırlar. Çünkü şeytan ustalıkla onların iç sesini taklit ederek kendi düşüncelerine insanları alet eder. Sonuç mu? Sonuç mutlaka huzursuzluktur. Mutlaka mutsuzluktur. Ne zaman Allah'ın bir emrine karşı çıkarsanız, Allah zikir yapmanızı emretmiş, yapmıyorsunuz. Zekat vermenizi emretmiş, vermiyorsunuz. Oruç tutmanızı emretmiş, tutmuyorsunuz. Allah-u Teala'nın emirleri neyse, o emirleri yerine getirmemeniz için şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizi tesir edebilirse, o zaman Allah'ın emrini yerine getirmek yerine şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. İşte insanlar böyle bir aldanışın içinde devamlı oldukları için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlara onlar şeytanın kuludurlar diyor. Allah'ın kulu değildirler. İşte bundan kurtuluşun reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan o an kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Çünkü Allah-u Teala o kişinin şeytanla ilişkisini mutlak olarak keser. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman keser ve kişi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olur. Ne zamana kadar keser ilişkiyi, şeytanla ilişkiyi? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Veya daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah ile ilişkileri bu standart içinde. Şeytan insana tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerinin tamamen tersini insana yaptırmayı başarır. Veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri o kişiye işletmeyi başarır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar kişi. Şeytanın onun farkına bile varmadığı bir şekilde korkunç ve kurnaz taktikleriyle. Bu şeytanın direkt tasallutudur. Bunun daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. Büyü yoluyla veya cinleri insanlara saldırtacak olan hüddam ilmiyle ne yazık ki bir takım cinci hocalar meşguldürler. Onların gayesi sadece para kazanmaktır. Kim bir cinciye giderse, benim falancayla aram açık, ona büyü yap derse, onun üzerine cinleri saldır derse, cinci hoca o adamdan para alarak cinleri veya şeytanları o kişinin üzerine saldırtır. Bu zulmani tesirdir. Ve kişiyi üst seviyede rahatsız eden çok çirkin bir şeytani tesirdir. Şeytan sonsuz ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecektir. Kıyametten sonra da cehennemde yaşamaya devam edecektir. İşte bu çok uzun ömrü sebebiyle iblis bütün insanların yaşadığı devirlerde hep var olacaktır. Kıyamete kadar insanların arasında onları yoldan çıkarmak için, onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmek için, onlara Allah'ın yasaklarını işletmek için devamlı faaliyette olacaklar. Cehenneme atılacağı güne kadar da bundan vazgeçmesi söz konusu değildir. Zülmani olaylar büyü şeklinde tecelli edebilir. Şeytan büyü atlı yani sihir atlı bir müesseseyi öğretmiştir insanlara. Onlar da insanlık tarihi boyunca birinden diğerine devredilerek bugüne kadar ulaşmıştır. İster bir insana büyü yapılsın, o büyük bir huzursuzluktur. İster o kişinin üzerine cinler saldırtılsın, o da bir büyük korkunç olaydır. Her ikisi de insanı ciddi surette rahatsız eder, huzursuz eder ve kişi mutsuz bir insan olur. Allah'ın istediği o kişinin mutlu olmasıdır. Şeytanın istediği de mutsuz olmasıdır. Şeytan o öğrendiği bu ilimle, büyüyle, hüddamla insanları devamlı rahatsız eder. Sevgili kardeşlerim, cinler de insanlara büyük ölçüde rahatsızlık verebilen süfli cinler olabilir. Bir de ulvi cinler söz konusudur. İnsanlara büyüden nasıl kurtulacaklarını öğreten ulvi cinler de söz konusudur. Nasıl insanların arasında Müslümanlar varsa, İslam dininin müntesipleri, Hristiyan dininin müntesipleri, Yahudi dininin müntesipleri, aslında hepsinin başlangıç noktası nasıl İslam'sa, bugün de cinlerin arasında İslam'ı, Yahudilerin dinini, Hristiyanların dinini ya da başka bir ifadeyle kainatın tek dinini, iki tane din hiç olmadı. Onlardan daha evvel gittiğimiz zaman Hz. İbrahim'le karşılaşırız. Hz. Musa da Hz. İbrahim'in dinini yaşamıştır. Hz. İsa da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hz. İbrahim'in Hanif dinini yaşamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın büyüsü, şeytanın hüddamı insanlarla cinler arasındaki bir ilişkiyi ortaya koyar. Şeytanlarla işbirliği yapan cinler, insanları rahatsız etmek konusunda şeytan tarafından teçhiz edilirler, görevlendirilirler. Ve insanlar bundan büyük rahatsızlık duyarlar. Cinler, insanları başarabilirlerse intihar etmeye sürüklerler. Böyle bir dizaynda insanların huzursuz olmaları söz konusudur. Cinler onları devamlı kandırarak onların intihar etmeleri için elinden gelen bütün gayretleri sarf ederler. Büyüyle yapılan bir tesir, cinler o kişiyi rahatsız edecek bir hüviyette değildir. Büyü bir dua türüdür, beddua türüdür ve büyünün kendisine has vasıfları vardır. O vasıfların ne olduğunu cinci hocalar bilirler. Ve de bu insanlar Ne kadar hazin bir tecellidir ki birisinden para alırlar, bir diğerine büyü yaparlar. Kendisine büyü yapılan kişi gelir, gene aynı cinci hocadan kurtuluşu için devreye girmesini ister. Ondan da para alarak bu sefer de onu iyileştirmeye çalışır. Öyleyse bir emme basma tulumba bütün büyücüler, cinciler tarafından şu anda işletiliyor. Şeytanın emrinde olan insanlar da var. Bir de bir kısmı diyorlar ki biz kara büyü yapmayız. Cinleri insanların üzerine saldırtmayız. Biz büyüyü çözeriz. Cinler de insanlara negatif tesirlerde bulunuyorlarsa o cinleri de bu tesirden men ederiz. Böyle cinci hocalarında var olduğunu söylüyor cinci hocaların kendileri. Hangi ölçüde doğruyu yansıtıyorlar orası bilinmiyor. İnsan demek ki dış tesirlerle mutsuzluğu yaşayabilir. Hüddam, cinlerin saldırısı ve büyü. Bunların üçü de insanları sıkıntılı hüviyete sokar. Sevgili kardeşlerim, bir de nefsimizin afetleri var bizi huzursuz eden. Oradaki muhteva nefsimizin afetleridir. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetler nefsimizin kalbini işgal etmiştir. Ve ilacı Allah-u Teala'nın yoluna girmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yoluna mutlaka girmiştir. Kalbinden sıcacık bir talep Allah-u Teala'ya ulaşırsa ya Rabbi ben de senin bugüne kadar ki o binlerce on binlerce evliyan gibi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhunu sana ulaştıran bir evliya olmak istiyorum. Veya ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şu dünya hayatını yaşarken. İkisi de aynı taleptir sevgili kardeşlerim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. İşte dizayn böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde bütün insanlar mutluluğu yaşamak isterler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda mutlak olarak yardımcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun yolunu seçmiştir. Mutlaka saadete ulaşacaktır. Yani ruhunu 5-6 aylık veya 7-8 aylık bir zaman zarfında Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu devre onun hayatının en mutlu günlerini teşkil edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar mutsuzluğa imzalarını atanlardır. Mutsuz olmayı ondan kurtulmak konusunda Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ki hem zulmani güçlerden, şeytandan, onun büyüsünden ve hüddamdan, yani cinlerin insanların üzerine saldırtılmasından insanlar hep rahatsızlık duyarlar. Hüddam ilmi cinleri insanların üzerine saldırtma ilmidir. İşte insanın mutsuzluğunun diğer sebebi nefsinin afetleridir. Devreye gene şeytan girer ama bir büyü sebebiyle değil. Şeytan zaten insanların daima yanındadır. Daima onların sesini taklit ederek, iç sesini taklit ederek o insanı devamlı olarak mutsuz kılmak konusunda kesintisiz bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzelini gerçekleştirmek söz konusu olmalıdır. Eğer bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri andan itibaren onlara hüddam tesir edemez, büyü tesir edemez ve şeytanın hiçbir ilacı onlara tesir etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Mutsuzluğun sebebi hüddam olabilir, büyü olabilir. Ve şeytanın bizatihi negatif davranışlarla kişiyi rahatsız etmesi olabilir. Hepsi kişiyi mutlak olarak huzursuz kılar. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi böyle bir tehlikeye maruz kalamaz. Dikkat edin, bir kişiye büyü yapıldıktan sonra o kişi Allah-u Teala'nın yoluna girerse, ondaki büyü yok olmaz. Yola girmek o kişinin üzerindeki büyüyü çözebilecek olan bir olay değildir. Mutlaka büyücülerin devreye girip yapılmış olan o büyüyü bozmaları söz konusu olur. İnsanların şunu ayırt etmesi lazım. Mutsuzluğun kaynağı büyü müdür, hüddam mıdır, yoksa başka bir olgu mudur? İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey onların mutlu olmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem hüddam gibi, büyü gibi negatif faktörlerden mutlak olarak kendisini kurtarmış olur. Hem de nefsinin afetleriyle nefs tezkiyesi yoluyla mücadele edeceği için afetlerin giderek azalması, en az %50'den fazla azalmasını o kişi rahatlıkla temin edebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah'ın katından gelen rahmetle vaz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde toplanmaya başlar ve bunlar mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde nefsinin kalbinde %50'den fazlasını işgal eder. İşte o kişi yarı yarıya dünya saadetini yaşayacak hale gelmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin sahibi olmuştur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zülmani tesirlerle, nefsin afetleri sebebiyle huzursuz olmayı aynı şey zannetmeyin. İkisi birbirinden çok farklı. Mutsuzluğu zülmani tesirlere bağlayanlar nefs tezkiyesini devreden çıkarmış olanlardır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı zaten ona ne büyü yapılabilirdi ne de hüddam yapılabilirdi.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok zikredin. Mutlaka mürşidinize tabi olun. Herkes bizim kardeşimizdir. Bize tabi olanlar da, olmayanlar da. Herkese açık bir şekilde kurtuluşun reçetesini veririz. Bunun için buradayız. Bütün insanlığa açık bir kapımız var. Öyleyse sakın büyüyle, güdamla, şeytanın oyunlarıyla ilgilenmeyin sevgili kardeşlerim. İlmin hücum da bir zünvani olaydır. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesini mutlaka gerçekleştirin. Allah Teala'nın huzurunda sizlere sonsuz mutluluklar dileyerek inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: كاتو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü, sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinize bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Yani kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmaktır. Bizden kendisine onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü olarak bize kötü davranmış. Sevgili kardeşlerim, ne olur onu görmezlikten gelsek? Sanki bize güzel bir davranışta bulunmuş gibi biz ona en güzel davranışlarla hitap etsek, cevap versek, bu onun kötü davranışına önleyecek olan en güzel cevap olur. Eğer o kişi zaten böyle bir şeyi kendisine usul ittihaz etmişse, bizden başkalarının kendisine davrandığı gibi sert bir davranış bekler. Ama bakar ki bizden ona hiçbir zaman öyle bir sert davranış gelmiyor. Onu kırabilecek olan bir davranış biçimi sergilemiyoruz sevgili kardeşlerim. O zaman bizi deneyecektir. Başka davranışlar sergileyerek bir tesadüf mü yoksa onun iç dünyasında gerçekten bana karşı ben ona kötü davranıyorum.

Sizi imtihan edeceklerdir. Gerçekten hep böyle misiniz? Yoksa o gün bir tesadüf olarak mı o kadar güzel bir olayı yaşamış bu kardeşimiz? Ama imtihanlarına, sizi imtihana tutmayı devam ettiği sürece hep en güzel davranışlarla onunla birlikte olduğunuzu tespit edeceklerdir. Sonuç, onun elinde yapabileceği nefsinin istediği herhangi bir şeyin kalmaması hedefine sizi ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman top sizde. Başkalarının davranış biçimlerindeki çirkinlik seviyesi ne olursa olsun, onun sizi yaralamaya çalışan, mutsuz etmeye çalışan nefsani davranışları, nefsinin afetlerine dayalı davranışları, eğer siz Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ve bu icra edememenin ötesinde siz ona öyle güzel davranışlarla hitap edersiniz ki, edebilirsiniz ki, kişi başkalarında görmediği bu davranış biçimi karşısında şaşıracak ve bocalayacaktır. Beklediği şey sizin de ona sert davranmanız, böylece onun size daha sert davranmasına zemin hazırlamanızdır. Ama öyle yapmıyorsunuz. Onu bir düşman olarak değil, size huzursuzluk verecek davranışlarda, verebilecek olan davranışlarda bulunmasına rağmen onu bir düşman olarak görmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmamanız için engelleri kaldırmış olursunuz. Başkaları sevgili kardeşlerim, kendi düşünce standartları içinde davranacaklardır. Bu davranış biçimi o kişinin hüviyetinin manevi standartlarına bağlıdır. Eğer şeytan o kişi üzerinde söz sahibi ise, başka insanları nasıl üzüyorsa, sizi de üzecek olan, sizi de kötü davranan bir insan var demektir. İşte vazife burada size düşüyor. O hangi standartta bir kötü davranışın sahibi olursa olsun, siz ona en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz sürece hep siz kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden ister ki her davranışınız etrafınızdaki insanları sadece mutlu etsin. Onlar size iyi davransa da sizin davranışınız onu mutlu edecek olan bir davranış olsun. Kötü davransa da öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı.

yani bu insan sadece tek bir hedef söz konusu demektir. O etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Amacınız her zaman bu olmalı sevgili kardeşlerim. Elbette size en güzel davranışlarla davranan insanlara siz de en güzel davranışlarla davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama sevgili kardeşlerim, ya onlar size karşı kötü davranışlarda bulunuyorsa, kalbinizi kırıyorsa, davranışları sıkıntı vericiyse, işte sevgili kardeşlerim, göreviniz burada başlıyor. Başka insanlar böyle bir olay karşısında ne yapar? Onlar da ona karşı sert davranmaya başlar. Nasıl o onların kalbini kırıyorsa davranışlarıyla, onlar da onun kalbini kırmaya başlarlar. Ona gerekli dersi vermek ihtiyacını duyarlar. Çünkü nefsin afetleri bunu ister. İntikam almak ister. Peki Allah Teala buna cevaz veriyor mu? Evet veriyor. Size kim hangi ölçüde kötülük etmişse sizin de ona aynı ölçüde onu üzecek olan bir davranışta bulunmanız hakkınız olarak yer alıyor. İşte maceramız burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Sizler öyle insanlar olmalısınız ki size kötü davranan bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunarak onları kazanmak. İşte hedefiniz bu olmalı. Onlar alışmışlardır ki etraflarındaki insanlara kötü davrandıkları zaman onlardan da aynı kötü davranış geri dönecek. Bu onlar için yeni bir imkan olacak. Yeniden fırçalayacaklar karşısındaki kişilere. Ama sevgili kardeşlerim, sizden aldıkları cevaplar onların size yaptığı kötü davranışların önemli bir sıkıntı vermesine rağmen ona karşı vücuda getirdiğiniz güzel davranışlar o kişinin kafasında bir soru işaretinin var olmasına sebebiyet verecektir. O kişi olay bittikten sonra, ayrıldıktan sonra sizden düşünecektir. Ben başka insanlara da kötü davranıyorum. Onları kızdırıyorum. Onlardan negatif cevaplar alıyorum. Ama bu kişi farklı. Bu kişi bana negatif cevap vermiyor. Ben ne kadar haksız davransam, ne kadar onu kızdırması lazım gelen davranışlarda bulunsam, ne zaman ona hakaret etsem, o bu istikamette bir tesir oluşmadığını bana ispat ediyor. Demek ki insandan insana fark var. Sevgili kardeşlerim, İnsanları değiştiremezsiniz. Onlar alışmış oldukları davranış biçimlerine devam edeceklerdir. Ama sizin elinizde dünyanın en sağlam kozu var. En sağlam sonucu ulaştırıcı faktörü var. O
kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Kim size karşı bir kötü davranışın sahibi ise yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin olarak ona daima en güzel davranışları sergilemek, onu mutlu edecek olan davranış biçimlerini devreye sokmak. İşte bunun adı kötülüğe karşı iyiliktir. Böyle bir şeye alışmamış olan kişi sizde bunu gördüğü zaman dikkatini çekecektir. Ve sizi birçok defa yoklayacaktır. Negatif istikamette davranıp sizden de negatif bir cevap alabilmek ümidiyle. Ama eğer siz Allah ile yakın bir ilişkideyseniz, ona beklediği şeyi hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Bir süre sonra bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Ben bunca insana kötü davrandım, hepsinden buna karşı olan kötü davranışa muhatap oldum. Ama ona da kötü davranıyorum. Ama o bana bu kötü davranışta cevap vermiyor. O zaman ben onu sevmeliyim. Arkasında ne var? Öğrenmeliyim. Nasıl oluyor da benim bu kadar kötü davranışıma rağmen beni hala sevdiğini kesin olarak ispat edebiliyor? Ve neticede şunu görüyorum ki diye düşünecektir. Ben mutsuzum ama o mutlu. Hem ben ona kötü davranıyorum. Ben ona sıkıntı veriyorum. Ama onu mutsuz edemiyorum. O mutlu. Ama ben her zaman mutsuzum. İşte bu karşılaştırma onu öyle bir yere taşıyacaktır ki orada mutluluğun kapısı vardır. Kendisiyle bu güzel davranışların sahibi olan sizlerin arasındaki farkı inceleyecektir. Her olay yeni bir soru işareti getirecektir. Ben olsaydım ona şöyle şöyle davranırdım. Ona haddini bildirirdim. Ama o böyle bir şey yapmıyor. Ve bana ona en güzel davranana karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Kafasındaki bu düşünce hep devam edecektir. Ama sonunda bir noktaya ulaşacaktır muhakkak. Başkalarına yaptığı bir nevi intikam olan kötü davranışları size karşı yaptığında beklediği sonucu hiçbir zaman alamayacağını idrak edecektir. Bu belki onun için bir kurtuluş ümididir. İnceleyip de her halükarda kendisine intikam almayı düşünmeyen bir insan olduğuna kesin olarak karar verdiği birisini daha yakın bir kontrol altına alacaktır. Daha yakın bir müşahede altına alacaktır. Onu devamlı inceleyecektir. Beklenmedik hamleler yapacaktır ve sonuçlara bakacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmak bir mazhariyettir.
Bir güzel kapıdan giriştir. Mutluluğa açılan bir kapı. Allah Teala ne ister? Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Tekrar ediyorum. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah'ın karnı var. Kime? Hangi ölçüde mutluluk verirseniz, siz aynı mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse, bu kötü davranışlara muhatap olduğunuz kişi, size ters davranan, sizi üzmeye çalışan kişi, bütün gayretlerine rağmen sizin ona karşı bir cephe almadığınızı, ona kırılmadığınızı, ona sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi hep ayrı ayrı cephelerden inceleyerek yaşayacaktır. Ve yaşadıkça bu güzel davranışların arkasında onun bilmediği bazı şeylerin yattığını adım adım idrak edecektir. O zaman sizinle Allah arasındaki ilişkiler bu kişinin dikkatini çekecektir. Siz niçin mutlusunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için yasaklarına müsaade etmediğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için. Niçin mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki afetler giderek azaldığı için. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, hiç afetiniz kalmayacak. Size iyilik yapan insanları zaten normal istikamette seversiniz. Ama bu söylediğim olay gerçekleştiğinde size kötülük yapan insanların da iç dünyanızca sevildiğini yaşayacaksınız. Onları seveceksiniz. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan başka birine kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına rağmen o kişiden kendisine hep en güzel davranışların geri dönmesi halinde uzun süre sizi imtihan edecektir. Bekleyecektir hep kendisi gibi bir davranışını sizin de sergilemenizi bekleyecektir. Hem de bunu gerçekleştirmek için büyük gayretler sarf edeceği de kesindir. Sizi kızdırabilmek, öfkelendirebilmek ve kendisi gibi olduğunuzu size ispat etmek için çok çalışacaktır. Ama hani bir tabir vardır, hava almak, ama hava alacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel davranmak, başka insanları mutlu etmek, varken neden kötü davranalım da onların bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Pencereyi biz açmış olmuyor muyuz? Biz kime bir kötü davranışta bulunursak, onu üzecek bir davranışta bulunursak, hangi sebeple olursa olsun bulunursak, o kişinin de bize kızması, öfkelenmesi, hatta intikam almaya kalkışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun olmamasını istiyorsak, biz bize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapmak mecburiyetindeyiz? Sevmek mecburiyetindeyiz.
İnsanları sevmek, onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden her şey güzel? Siz herkese onları mutlu etmek istikametinde bir davranışın sahibiyseniz, onlardan da size geri dönecek olan davranış biçimi sizin mutlu olacağınız bir tabloyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri medeni ilişkiler hepiniz için birer imtihandır. İnsanları onlar hangi şartların sahipleri ise o standartta yerli yerine oturtacaksınız ama onları severek, onlara güzel davranarak ve her güzel davranışınızın onların iç dünyalarında mutlaka bir işaret taşıyacağını bilerek. Ben ona her fırsatta kötü davranıyorum. Nefsimin ihtiyacı bu. İnsanlara zulmetmek. Ben bundan hoşlanıyorum. Bu düşünce standartlarının sahibi olan kişi size yaptığı bütün negatif davranışların sizi üzeceğini tahmin ettiği, bunun için uğraştığı bütün davranış biçimlerinin bir neticeye ulaşamadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman top sizde değil mi? O ne yaparsa yapsın, siz ona en güzel davranışlarla davrandıkça adım adım size karşı olan davranış biçimini değiştirmek gereğini duyacaktır. Ve siz ona bir örnek teşkil ettiğiniz sürece kendisinde bir takım eksiklikler olduğunu o kişi mutlaka kendi mantık ölçüleriyle de olsa idrak edecektir. İşte bu idrak etme onu daha güzele, daha güzele, daha güzele yönlendirecektir. Bir süre sonra onu farklı bir yapıya kavuşturabileceğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden ben böyle yapayım, başka insanları mutlu etmeye mecbur muyum diye bir düşüncenin sahibi olan pek çok insan vardır. Hatta insanları üzmekten bir hedef gibi düşünerek medet umanlar vardır. Oysaki sevgili kardeşlerim, göreviniz başka insanları mutlu ederek mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e bunun esaslarını koymuş. Üç kitaplı dine de baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in aynı olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde 7 Safa
Dört teslimidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz çok ciddi bir görev. Siz bilinçli olarak Allah ile berabersiniz. Siz Allah'ın sevdiklerisiniz. Siz Allah için yaşayanlarsınız. Öyleyse hedefinizin hep en güzel olduğunu, asli görevinizin başkalarını mutlu etmek olduğunu, bununsa hedefinin sizin mutluluğunuzu sağlamak olduğunu, mantık ölçüleri dizaynı içerisinde yerlerine oturttuğunuz zaman başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranmaya başladığınızı göreceksiniz. Adım adım merdivenleri başkalarını daha mutlu edecek, daha mutlu edecek, daha mutlu edecek standartlarda çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bakın Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, aynı esasları göreceksiniz. 7 safa, 4 teslim ve de bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi. Öyleyse Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da 7 safa 4 teslimden oluşan aynı esasları ihtiva eder. Hamdolsun ki kardeşlerimiz verdikleri konferanslarda son derece net olarak bunları herkese kendi kitaplarından anlatıyorlar. Ve bir sülh ve sükun sirayeti bütün insanlara doğru adım adım yaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru gittiğini, sizi daha çok sevdiklerini, daha çok sevdiklerini yaşamak için elinizde dünyadaki en sağlam imkan var. Onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin görevi bu olduğu zaman etrafınızdaki insanlarla en güzel ilişkileri kurabildiğinizi görecek, yaşayacak ve mutluluğu her açıdan hissedeceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Tezkiye temizlemek, temize çıkarmak gibi manalar taşıyor. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin kendisini %100 kuşatan afetlerden %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulabilmesi hali demek. Nefsimizin tasfiyesi ise, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olması demek. Tezkiye, Allah yolundaki gayretlerimizin nefsimizi temizlemek, nefsimizi afetlerden temizlemek konusundaki gayretlerimizin yarısını kapsıyor. Tasfiye ise bütününü kapsıyor. Nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tamamlanır. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bütün kullarına bir nimetidir. Çünkü karşılıksız verilir. Her kim isterse nefsini tezkiye edebilir. İstemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka onu nefs tezkiyesi noktasına ulaştırır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ötesinde başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte onlar seçilmezler. Seçilenler de %90'ın bu sebeple mutlaka ötesindedir. Ama işin gerçeği şuradadır ki, bu seçilenlerin %10'dan daha fazlası, daha azı ancak Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şeytan ne yapıp edip insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışıyor ve çok başarılı bu konuda. İnsanların %90'dan fazlasını kandırmayı başarıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman İblis'in korkunç bir başarısını yakalıyoruz. İnsanların %90'dan fazlasının
cehennemden kurtulamadığı bir cehennemi oyun oynanıyor iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın dostuysa o meyve veren bir ağaçtır. Meyve veren ağaç taşlanır. Allah-u Teala'nın dostları devamlı insanlar tarafından tenkit edilir. Onların yanlış bilgilerine iştirak etmediği için doğruları her ne pahasına olursa olsun Allah'ın doğrularını mutlaka insanlara ulaştırdığı için Allah'ın dostları, özellikle Risalet makamını işgal edenler, insanların büyük kısmı tarafından karşı gelinen insanlardır. Allah Teala ilim öğretir ve o öğrettiği ilmi öğrettiğinin başkalarını da öğretmesini şart kılar. Allah Teala risalet görevi verir. Risaletin mutlaka açıklanmasını emreder. Ve insanlar tarih boyunca edindikleri yanlış bilgilerin ışığı altında ona karşı çıkarlar. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, hal böyle olunca nefs tezkiyesi insanların, dinle meşgul insanların %90'ının gerçekleştirmediği bir olaydır. Nefs tezkiyesini muhtevasını alan yol, tasavvuf yolu olarak değerlendirilmektedir. Doğru bir teşhistir. Ama tasavvuf yolu aslında Kur'an yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin hayatı tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamanın işaretlerini taşır. Tasavvuf, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini gerçekleştirir. Kur'an bunların dördünü de farz kılar. Ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de. Şimdi biz bu konuşmamızda sizlere sadece ruhun Allah'a teslimini sağlayabilecek olan kesimini anlatacağız. Bu kesim nefs tezkiyesi adını alıyor. Biz insanlar bir ruha sahibiz, bir de nefse. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Diyor ki Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Diyor ki, o nefse ve onu sevva edene, üfürülen bir ruhumuza karşılık sevva edilen, yani dizayn edilen, Allah Teala tarafından dizaynla bir hüviyet kazandırılan nefsimiz. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan devamlı olarak nefsimizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmasını sağlamaya çalışır. O kişinin ömrü boyunca şeytan ona hep Allah'ın emirlerine itaat etmemesini, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini telkin etmeye çalışır. En büyük düşmanımız şeytandır, iblistir. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu telkinlerine karşılık
nefsimize bu telkinleri yapabilir. Çünkü ruhumuz şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Ona hiçbir zaman şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü ruhumuz tamamen hasletlerden oluşmuştur. Şeytan hiçbirisine en ufak bir tesirde bulunamaz. Ve de ruhumuz sadece Allah'ın direktiflerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Yani Allah'ın hedef gösterdiği her şey ruhumuz için geçerlidir. Mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın hedef gösterdiği her şey nefsimiz için geçersizdir. Onun tam tersini yapmak ister. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak. Onun için Allah Teala nefsin tezkiyesini de yani %51'ine kadar afetlerin yerine fazılların geçmesini Allah Teala dizayn eder. Bu nefsin tezkiyesidir. Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri tamamen yok eder. Bu da nefsin tasfiyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Dilemezse zaten gideceği yer kişinin cehennemdir. Allah Teala açık bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki kesinlikle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehenneme gideceği ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalbinden bir dilekle, şuradan kalbinden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Veya Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermiş ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi ermiş evliya olmak istiyorum, ermiş olmak istiyorum. Bu da bir taleptir, aynı hüviyettedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu şudur ki, biz Allah'a mülaki olmayı mutlaka dilemeliyiz. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Öyleyse dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala harekete geçer ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen bizleri onu irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. İrşad makamının söylediklerini işitmeyen, onun söylediklerini herhangi bir insanın söylediklerinden ayırt edemeyen bizler, İrşad makamının söylediklerini ayırt etmeye başlarız. Ve de onları kalbimize indirmeyi hiç aklımızdan geçirmezken, kalbimize indirip idrak ederiz. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah onların görme hastalarının üzerindeki
Kışaveti alır. Gözlerinin önündeki hicab-ı mestureyi kaldırır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hastalarının mührünü açar. Kalplerindeki ikindeti alır. Yerine ihbat koyar. Böylece o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve o sözleri idrak eden birisi hüviyetine girer. Böyle olması onun zikretmesini sağlar. Zikretmesi başlangıçta ona sadece %2 rahmet nuru kazandırır. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girer, kalpte kalır. Ama önemli olan nefs tezkiyesini sağlayacak olan unsur, kişinin nefsinin kalbindeki muhtevanın %nur muhtevasının, nurun %51'e ulaşmasıdır. Sadece %2 nur oluşmuştur. Kişi %2 nur oluşunca huşu sahibi olur. Allah Teala o kişinin kalbinde hadis suresi 6. ayet-i kerime o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi, huşunun oluşması, kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması, Allah'ın mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması. Bütün bunlar ard arda gelen olgular. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Mü'minin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre onun kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa, bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Allah demiyor, ben ulaşırım diyor. Allah olarak onun kalbine ulaşırım diyor. يَهْدِي ben hidayet olurum, hidayet ederim, ulaşırım.

Kalbehu onun kalbine. Sadece amin olanların hemen ve öyleyse ben o kişi ki yümin amini olur. Billahi Allah'a karşı amin olur. Allah'a ulaşmayı diler. O zaman diyor ben onun kalbine ulaşırım. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Allah'tan gelecek olan nurları nefs tezkiyesi için alabilmesini temin etmek üzere. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey bundan sonra o kişinin göğsünü yarmaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. İslam olması için ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve gerçekleştiriyor Allah Teala kişinin göğsünü göğsünden kalbine bir nefsin kalbine bir nur yolu açarak göğsünü yararak açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreden bu kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle Faz isimli iki tane nur geliyor. Kalbi rahmet için açık kişinin ve bu rahmetin o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. İşte %2 rahmet konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Üzerimize farz. Mürşid üzerimize farz. Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîleti diyor. Ey amine olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan isteyecek. Nasıl isteyeceğini açık bir şekilde gösteriyor Allah Teala. Allah'tan isteneceğini ve namazla esneyeceğini. Bakara 45 ve 46 Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiratun illa alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a milaki olacaklarına ruhlarını
dünya hayatını yaşarken Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Bir insan buna kesin şekilde inandığı zaman huşu sahibi oluyor ve mürşidini Allah'tan istemek yetkisinin sahibi. Nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru var ve mürşidini istiyor, Allah gösteriyor, kişi gidip taviyetini gerçekleştiriyor. Ne olur? Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Bir. O kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlığının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır diyor. O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir bu noktada. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala 69. ayet-i kerimesinde söylediği "Onlar ki cehenneme giderler" ifadesini kullandıktan sonra cehenneme gitmeyecek olanları açıklıyor. Cehenneme gitmeyecek olanların hüviyetini veriyor. Diyor ki onlar amin-i salihat işleyenlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlardır. Onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Onlar diyor, tabiiyetlerini gerçekleştirenlerdir. Kim tabiiyetini gerçekleştirirse mümin olur. Bu mümin olmak, imanı artan bir mümin olmaktır. Çünkü kişinin kalbine iman yazılır. İşte Allah-u Teala, onlar ki diyor, mümin olmuşlardır, imanı artan mümin olmuşlardır ve amel-i salat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar diyor, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yetmez. Allah Teala o insanlara o güne kadar 1'e 10 verirken, 1 derecelik kazançlarına 10 katını verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve o kişi gök katlarında yükseldikçe bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e kadar ulaşır. Burada kişinin geçeceği 7 nefs kademesi söz konusudur. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. İşte nefsi emmareyi anlatıyor Allah Teala Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Bu ayet-i kerime gereğince. Bu tecelli o kişide söylediğimiz gibi yedi tane
unsuru oluşturur. Kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Sonra da mürşidine ulaşır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası nefse emmaredir. Bütün insanlar başlangıçta nefse emmarededir. Şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru kişinin kalbine girmişti. İlk %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin kalbinde %1 olur, 2 olur, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefs-i tezkiye noktalanır. Nefs-i tezkiyenin tamamlandığı an, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikiminin gerçekleştiği andır. Bu noktada o kişi ruhu ana dergaha ulaşmıştır. Ana dergahta seyri süluka çıkanlarla, yani Allah'a ruhları ulaştıracak olan yolculuğa çıkanlarla birlikte bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilir. Birinci katta sadece açıkta, kırda secde edilir.

etmektedir. Nefsini levhetmektedir, kınamaktadır ama mani de olamamaktadır. Nefsi devamlı hataları işlemekte devam eder. Hataları işlemeye yeltenir ve başarır da bunu. Ve kişi buna üzülür ama henüz engelleyemez. Burası kişinin nefsini kınadığı nefsi levhamedir. Nefsinin kalbinde %14 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Su arılma havuzlarının bulunduğu gök katına ulaşır. Bu kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Artan zikrin karşılığı olarak nefsin kalbindeki nurlar çoğalacaktır, fazıllar. Artık rahmet nuru gelip yerleşemez. Sadece fazıllar yerleşecektir. %98'e kadar ulaşacak bir fazıllar dizisi. Kişiyi fazilet sahibi kılacaktır bu. Erdemli kılacaktır. İşte %21'e ulaştığı noktada kişi nefsi mülkimenin sahibi olur. Başlangıçta söylediğimiz 3 ayet-i kerime, Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burası o nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Hem takvası hem fücuru. Bir taraftan Allah takvasını ilham ederken öbür taraftan da iblis devamlı fücuru ilham eder. Burada ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %21 fazl birikimi gerçekleşmiştir. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Ne olur? Nefsin kalbindeki fazıllar %28'e ulaştığı zaman dördüncü nefs kademesi oluşur. Bu kademe mutmainnedir. Kişi dördüncü kademede doyuma ulaşır, mutmain olur. Mutmain olan, tatmin olan kişidir. Allah'ın verdiği ücreti kişi optimal olarak değerlendirir. Düşünür ki sadece böyle düşünenler mutmain olanlardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben muhakkak ki bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcayabilirdim. O zaman da param sebebiyle bir sürü günahın içine dalardım. Allah'ın yasak fiillerini işlediğim için. Eğer Allah bana daha az para verseydi, onunla da geçinemezdim. Hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki Allah'ın bana verdiği bu parayla ben geçinebiliyorum. Benim taleplerime bu para yeterli. Allah'a hamd ederim, şükrederim diyor kişi. İşte burası kişinin mutmain olduğu nokta, doyuma ulaştığı nokta. Onun kazandığı paranın 1000 katını, 10.000 katını kazananlar olabilir. Ama bu insanlar bu kişiyi hiç alakadar etmez. O Allah ile ilişkisini bilir. Allah ile dostluğunun o muhteşem mutluluk sarhoşluğunda yaşar. Tatmin olur. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Ve bilir ki ruhu bu noktada dördüncü gök katındadır. Sadece

üç kat kalmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmak noktasına, o büyük mutluluğa, vuslata ulaşmak noktasına üç kat kalmıştır. Bir %7 daha nur birikimi bu kişi nefsi radiyeye ulaşır. Daha sonra da nefsi mardiyeye ulaşır. Birisi Allah'tan razı olmak, ikincisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye. Razı olmak, radiye. Allah'ın kişiden razı olması ise mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor Allah Teala, ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fizik vücuda hitap ediyor. O zaman Rabbine ruhunu ulaştırdığın zaman, Rabbine döndüğün zaman, o zaman kullarımın arasına gir, Allah'a mülaki olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üçüncü kat cennetten bahsediyor Allah Teala. İşte kişi mutmain olduktan sonra, mutmain olan kişi Allah'tan razı olan kişidir. Nitekim %7 daha fazla artışı kişiyi radiye kademesine ulaştırır. Bir %7 daha nur birikimi kişi mardiye noktasına da ulaşır. Radiyede o Allah'tan razı olmuştur. Önce biz Allah'tan razı olacağız. Sonra da mardiyede Allah bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman mutlaka Allah da bizden razı olur. Sevgili kardeşlerim, ve geriye bir tek makam kaldı. Kademe kaldı. Vuslat. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu tezkiye ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendisi için demekten Allah-u Teala'nın muradı bu. Kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendi menfaati için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a dönüp ulaşır. Kişinin dünya adlı bu gezegende ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru, Allah'a kadar bir yolculuğu, manevi yolculuğu diğer ruhlarla beraber Sitetül Münteha'ya kadar olan yolculuğu gerçekleştirir. Ondan sonra
tek başına Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh dediğimiz şey, bizim ruhumuzdan ettiğimiz şey aslında bizim ruhumuz değildir. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ve nefaha fihin ruhihi diyor. Ona, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bizim ruhumuz mu? Hayır, Allah'ın ruhu. Bizim vücudumuza üfürüldüğü için vücudumuzun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun aynı görüntüyü sağlar. Ama biz onu Rabbimize gönderdiğimiz zaman ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın beklediği ruhumuz Allah'a dönmüştür. Bu kişiye velayeti kazandırır. Allah'ın üçüncü kademedeki evliyalık makamına, ermiş evliya olma noktasına Allah Teala kişiyi ulaştırır. Deriz ki o ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte burada kişinin ermiş evliya olması söz konusu. Peki nefs ne olmuştur? Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra 7 defa %7 fazıl birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi %51 nur birikimini sağlamıştır nefsinin kalbinde. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kişi Allah-u Teala tarafından koruma altına alınır. Şeytanın ona müdahale etmesini Allah-u Teala kesin şekilde önler. Şeytanın o kişiye müdahale edip onu Allah'ın yolundan çevirmesi kesin şekilde önlenir. Allah-u Teala vermiş olduğu sözün gereği olarak kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği şeyin yanı başında Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Doğuşundan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler, diledikleri anda dalalet hayatı biter, hidayet hayatı başlar. Dilek, hidayet hayatının başlaması ve kişinin cehennemden kurtulmasının temel işaretini taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur bir tek dilekle. İşte bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a ruhunu 7 defa %7'lik fazıl birikimiyle, 2 de rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle gerçekleştirmiştir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefs tezkiyesi orada tamamlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun başlangıç noktasını dönelim. Ne diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde? Fe elhamaha evvela ve nefsi ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene nefs, dizayn edilmiştir. Ve elhamaha fücuraha ve tekvaha, o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve
Asıl üzerinde durduğumuz konuya ulaşıyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Bu üçüncü felah kademesidir. İşte burada Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye eden felaha erer diyen Allah Teala konunun başlangıcına atıf yapıyor. Daha kişi nefsini tezkiye falan etmemiş. Henüz Allah'tan ilham alma safhasında. Ama nefsini tezkiye ederse felaha erer. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinin yarısından fazlası da Allah'ın nurlarıyla dolar. Kişi hayatının en az yarısını devamlı hayatı boyunca mutlulukla geçirir. Ne diyor Allah Teala? Nefsini tezkiye eden felaha erer. Peki Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Yani bir evvelki ayet-i kerimede söylediğimiz nefsini tezkiye eden felaha erer ifadesi gereğince felaha ermek için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Felaha eren kişi ruhu Allah'a eren kişidir. Bu kişi ermiştir. Ruh Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte Allah'a dönen kişi, ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi ermiştir. Ve bu noktaya kadar her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. İnsanlar hep zannederler ki Allah'a ruhun ulaşması mı? Zaten din adamlarının büyük kısmı hayır böyle bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyorlar. Diğer insanlar da bunu o kadar büyük bir olay zannediyorlar ki Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Erzurumlu Rum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bunların hepsi ermiş evliya. Hayır, onlar sadece ermiş evliya değil. Onlar sadece ruhlarını Allah'a teslim etmiş insanlar değil. Onlar ruhlarından sonra fizik vücutlarını, fizik vücutlarından sonra nefslerini, nefslerinden sonra iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe gibi bütün teslimlerini tamamlamış olanlardır. Onların hepsi, irşat makamının sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Bu ise irade tesliminde mutlak olarak alır. Bizim sizlere bu anlattığımız husus sadece yolun yarısıdır. Kişinin nefsinin kalbinin %51'inin nurlarla dolduğu, kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılındığı, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi kılındığı, birincisi 3. basamak, ikincisi 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi kılındığı, bu dünyanın ötesindeki nimetlerin bu standartlara teşekkür ettiği birisi. Ama öbür taraftan bu dünyadaki mutluluk da söz konusu. Nefsinin kalbinde bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Yani nefsin %51'i şeytanın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün hususları da işleyen birisidir. Bir başka ifadeyle Allah açısından alalım. Allah'ın bütün emirlerini %51 ölçüsünde yerine getiren, yasak ettiği fiilleri gene %51 ölçüsünde işlemeyen bir insandır. Yani hayatının yarıyı aşkın bir zamanı mutlu olarak gerçekleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Nefs tezkiyesi konusundaki açıklamalarımız inşallah bir özet açıklamaydı. Burada inşallah tamamlanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Nefs Tezkiyesi adıyla bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizlerle beraber mutlu anlar geçirdiğimiz ümidiyle sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem din adamları. Bu konuşma sizin için yapılıyor. Sizler için çalışmalarımız, sizler için Allah'ın emirleri ve şu anda sizlerin içinde bulunduğunuz durum gerçekten vahim bir durum olduğu için bunu herkesin anlayacağı bir dille anlatmak zorunluluğu olduğu için Allah Teala'dan bu konuda emir aldığımız için bu konuşmayı yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili din adamları, muhterem din adamları. Şu anda bulunduğunuz mevkilerde insanları cehennemden kurtarabilecek olan bir din uğraşısı içinde esefle bildirmek mecburiyetindeyiz ki değilsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit imamdan bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Şimdi anlattıklarımızdan sonra size bu suali bir defa daha soracağız. Allah'a çağıran imamlardan mısınız? Yoksa ateşe çağıran imamlardan mısınız? Allah'ın huzurunda hepinizin sorumluluğu var. Kitlelerin kendilerini kurtarabilmeleri sizlerin devamlı sizlerle temas halinde oldukları için sizlerin açıklamalarıyla birinci derecede alakalıdır. Muhterem din adamları, açıklamalarınız yetersiz kelimesiyle ifade edilirse bu ifade yetersiz olur. Açıklamalarınız, çağrınız cennete değil, cehenneme. Elbette bunun bilincinde değilsiniz. Onu idrak ediyoruz. Neden sizlere bunları söylerken bu istikamette bilerek yanlış yaptığınızı ifade etmiyoruz. Çünkü bilerek yanlış yapmıyorsunuz. Siz size öğretilen ilmi vermekle vazifeli kılındınız. Ve öğrendiğiniz ilim, problemimiz orada. Öğrendiğiniz ilim kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sizler de buna dahilsiniz. O zaman sizlere suallerimiz var. Muhterem din adamları, Allah'a mülaki olmayı dilediniz mi? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Bu sual hepinize şu anda kainattaki en önemli sual olarak soruluyor. Önünüze getirilen bu sual sizin Allah katındaki değerinizin kıstasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi
Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi muhterem din adamları? Yoksa hepiniz kendi cephenizden cevap vereceksiniz tabii, kendi iç dünyanızda. Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavramın olmadığını mı zannediyorsunuz? Öyleyse bu suali önce kendinize sorun. Bizim hakkımızda ve sizlere bir şeyler sorulduğunda din konusunda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiçbirinizin bahsetmediği bilgileri bize ulaşıyor. Hayır, hiçbirinizin değil. Özür dilerim, aranızda pek az kişi hakikatleri anlamış durumda. Onlar bu konuşmamızın dışındadır. Ama şu anda din adamlarımızın gerek ilahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri olsun, gerek İmam Hatip liselerindeki öğretim öğretmenler olsun, gerek Diyanet Teşkilatı'nın kadroları olsun, sevgili kardeşlerim, durumunuz içimize ürperti verecek kadar hazindir. Sizler insanlara din öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlarsınız. Ama onlara öğrettiğiniz din öğretimi onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onları cennete ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi konumuza girelim. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Çoğunuz ne demek istediğimi bile anlamadınız. Ondan eminiz. Size bir hadisten bahsetmek istiyoruz. Cibril hadisi. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın özelliği nedir diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve lika'ihi diyor. Ona, Allah'a mülaki olmak.

0: Allah'a münakir olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
1: Amentü şerhine beraberce bakalım. Allah'a inanmak 1. Kitaplarına inanmak 2. Resullerine inanmak 3. Meleklerine inanmak 4. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Ve yedincisi de Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim. Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleri arasında ve likaihi, ona mülaki olmak ve ona Allah'a mülaki olmak, yani ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak da var olmasına rağmen Maturidi'den başlayan bir muhteva içerisinde müfessirler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri hep Allah'a mülaki olmayı devre dışı bırakmışlar, almamışlar açıklamalarına, yaptıkları tefsirlere almamışlar. Ve hidayet böylece gizlenmiş. Öyleyse eğer meselemize İslam'ın şartları açısından bakıyorsak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, altıncısı zikir yapmak, yedincisi de Allah'a ulaşmak. Ulaşmayı dilemek de kullanılabilir burada. Ulaşmak da kullanılabilir. Allah'a hidayet olmak da kullanılabilir. Neticede İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin durumunu sizlere anlatacağız. Ve sizler şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet eş anlamlıdır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını, yani hidayet erdireceğini garanti altına almıştır. Öyleyse eğer amentü açısından meseleye bakıyorsak, Allah'a, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın resullerine, meleklere, dört oldu, ba'su ba'del mevte, beş, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna, altı, ve Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına iman, yedi tane faktör çıkıyor ortaya. İster inanç açısından meseleye bakın, amentü açısından meseleye bakın, İsterseniz İslam'ın şartları açısından bakın. İkisi de hadislere dayalı birer ifadedir ve ikisi de eksiktir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun rahmetli oluşundan en az 200 yıl sonra rivayetler üzerine kurulu bir sistem, hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an için diyor ki, Kur'an Furkan'dır diyor. Bütün hakikatleri Kur'an'a vurarak değerlendirmemiz söz konusu. Kur'an ne söylüyorsa gerçek odur. Eğer bir hadis Kur'an'daki temel faktörlere uymuyorsa o hadis ister senetli olsun, ister senetsiz olsun, onun kuvveti hakkında kim hangi fikre sahip olursa olsun, eğer Kur'an'a ters düşüyorsa o hadis sahtedir. Senetli olması, senetsiz olması, insanların, müfessirlerin ona değer vermesi veya vermemesi bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Önemli olan o hadisler Kur'an'a uygun mu? Bugün kaç yüz bin tane Kur'an piyasada, bütün dünyada satılmaktadır. Sayı devamlı olarak artıyor. Hiçbir Kur'an'ın da kaligrafi itibariyle, yazı itibariyle birbirinden hiçbir farkı yoktur. Sadece bir tek Kur'an-ı Kerim vardır. İkinci bir Kur'an-ı Kerim mevcut değildir. Öyleyse bu yüz binlerce nüsha bir şeyin doğruluğunu ifade ediyor. Kur'an bir doğrular dizisidir ve Allah'ın kelamıdır. Öyleyse şimdi konumuza giriyoruz. Size bir sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a münip oldunuz mu? Veya başka bir ifade kullanalım. Ameni oldunuz mu? İman edenlerin adı Aminu'dur. Ama Aminu olmak iki safa gösterir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Aminu olanlar, Allah'a inananlar. Sonra da ikinci grup Aminu olanlar, takva sahibi olan Aminu olanlar. Onlar Allah'a inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler. Muhterem din adamları, eğer bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme kavramı, münip olmak, münip kelimesiyle, enibu kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade edilen bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı sizce bilinmiyorsa zaten asıl muhatabımız sizsiniz. Bilinmiyorsa treni kaçırmakla kalmadınız. Başka insanların da mahvına sebep oldunuz demektir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemedinizse, böyle bir kavramdan haberdar olsanız da, olmasanız da, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, durumunuzu açıklamak istiyorum muhterem din adamları. Biliyoruz ki sözlerimiz sizi biraz üzecektir. Ama buna mecbur olduğumuzu lütfen yerlerine oturtun. Bize başka bir alternatif bırakmadınız. Sizlere bunca ihtar gönderdik. Bir kısmınız ihtarları okudunuz, doğruluğundan kesin şekilde emin oldunuz. Ama bize hiç ulaşmadınız. Gizli gizli köşenizde doğruları kabul ettiniz. Neden? Neden korkuyorsunuz? Muhterem din adamları. Neden korkuyorsunuz? Neden Allah'ın yanında değilsiniz de şeytanın yanındasınız? İşinizden olursunuz diye mi korkuyorsunuz? Kolay mı bu sebebe dayalı olarak sizleri işinizden atmaları zannediyorsunuz? Evvela muhtevaya beraber bakmak istiyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, muhterem din adamları, o zaman bir, siz takva sahibi değilsiniz. İki, şirktesiniz. Biz ayetleri söyleyelim, siz de aranızda tartışın. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek demek. Şimdi neden öyle olduğunu da anlatacağız. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsan takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve namaz kıl. Biliyoruz ki hepiniz namaz kılıyorsunuz. Problemimiz yok. Ve müşriklerden olma. Şimdi müşriklere geliyoruz. Kim bu müşrikler? Müşrikleri bize hep sizler puta tapanlar olarak anlattınız. Bu gerçek şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetimin açık şirke düşmesi mümkün değildir. Putlara tapmazlar. Ama gizli şirkten korkuyorum. Bizim sevgili Yaşar Nur Öztürk gizli şirki mürşide tabi olmak olarak değerlendiriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı mürşide tabi olmaya şirk diyor adam. Bu sözlerimiz aynı zamanda sana sevgili Yaşar Nur Öztürk kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala Rum 32'de o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Peki aralarından sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet diyor, bir tanesi. Adı Fırka-i Naciye. Özellikleri sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. Sevgili kardeşlerim, 72 tane fırka tespit edilmiş durumda bugün yapılan araştırmalar. 72 ayrı inanç çeşidi bulmuş durumdalar. Ve bunların içinde bir grup 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibisiniz. Evvela şu Allah'a ulaşma dileğinin ve hidayetin neyi ifade ettiğine gelin beraberce bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece diyor. Şura 13. Yünip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. İşte o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalete bırakır. Ama o dalalete bıraktıklarından kim Allah'a yönelirse, münip olursa onları kendisine ulaştırır. İşte iki ifade. Peki şimdi gelin sizinle hidayet nedir diye bu konunun sonucuna ulaşalım. Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet, hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hudallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahi Allah'a ulaşmak, huve işte o el huda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Yoksa biliyorsunuz ki ölümden sonra hepinizin ruhu zaten Allah'a ulaşacak. Ama hidayet bunu şu dünya hayatını yaparken gerçekleştirmenizdir. Öyleyse hidayet kavramı üzerinde evvela Kur'an ne diyor? Onu yerlerine oturtalım. Siz ne diyorsunuz hidayete? Doğru yol diyorsunuz. Doğru yolun ne olduğunu size sorduğumuz zaman verdiğiniz cevap hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartını söylüyorsunuz bize. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani 6.'sı zikir? Zikir farz değil mi? Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir farz mıymış? Çok zikir farz mı günün yarısından daha fazla zikir? Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikren kesîrâ. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Daimi zikir farz mı? Nisa 103'te Allah Teala onun da farz olduğunu söylüyor. Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartına bir 6. şartı daha mutlaka eklemek mecburiyetindeyiz. Bu zikirdir. Yeter mi? Yetmez. Buna Allah'a ulaşmayı da likaihi de Allah'a mülaki olmayı da eklemek mecburiyetindeyiz. O zaman 7 şart eder. Neden? Allah'a ulaşmayı eklemeliyiz. İşte şimdi onun için söylüyoruz bunu. İslam'ın şartı kaçtır dediğimiz zaman siz bize cevap veriyorsunuz. 5 tane şart. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bunları sağlık veriyorsunuz herkese. Herkes de bunları sizden öğreniyor. Zaten yapmaları şart, farz üzerlerine. Bunları yapıyorlar. Ve o insanlar sizin onlara verdiğiniz ilimle kurtulacaklarını zannediyorlar. Kurtulabilirler mi? Bu daha 1. ayette söylediğimiz şey, onların hem takva sahibi olmadıkları hem de şirkte oldukları. Şimdi birer birer konuları söyledikçe bunun imkansız olduğunu göreceksiniz. Eğer siz hidayeti doğru yol olarak değerlendiriyorsanız, doğru yolun ne olduğunu sorduğumuzda da bize sadece İslam'ın 5 tane şartını verebiliyorsanız, hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Çünkü bu sizin anlattığınız statü içerisinde hidayet kavramı tamamen yok olmuş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın şartı 5 değildir. En azından 7'dir. Ve söylediğimiz gibi farz olduğu da kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Ne demek yani diyeceksiniz şimdi? Allah'a ulaşmayı dilemek midir? Dilektir. Allah'a ulaşmaksa kişinin 21. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Evet. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracak. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayettir. Hidayetin başlangıcıdır. Mürşide ulaşmak 2. hidayettir. Ruha Allah'a ulaştırmak 3. hidayettir. 1., 2. ve 3. kat cenneti ifade ederler. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala garanti ediyor sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağını. Burada nefs tezkiyesini gerçekleştireceğiniz için dünya saadetinin %50'sine sahipsiniz. %51'ine. Cennet saadetinin de üçüncüsüne. Allah'a ulaştığınız anda öldüğünüz üçüncü kat cennet sizindir. Nefs tezkiyesini zaten gerçekleştirmişsiniz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmış. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuzun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağına kesin olarak inanmak mecburiyetindesiniz. Çünkü ayetler böyle söylüyor. Öyleyse hadisler Kur'an'a uymadıkları sürece gerçek anlamda bir değer ifade etmezler Allah'ın katında. Allah'ın ifadesi böyle. Şimdi konumuzun sadece iki tane faktörünü söyledik. Sizler Allah'a ulaşmayı dileme kavramı diye bir kavramdan haberdar değilsiniz çoğunuz. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları okumak zahmetine bile katlanmadınız. Ve de okumadan hakkımızda hüküm verebildiniz. Ve de size bunları gelip soran kamuoyuna dediniz ki hayır onun söyledikleri yanlıştır. O bir yalancıdır, bir sahtekardır. Kimliğimiz hakkında bunları söylemek sizi Allah katında sorumlu kılmıyor mu zannediyorsunuz? Zannın bir kısmı size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz şu anda böyle bir durumdasınız. Hiçbir kayda dayanmadan, gerçeğe dayanmadan, delile dayanmadan hakkımızda hüküm veriyorsunuz. İnsanları bizi kötülüyorsunuz. Oraya astık. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın son açıklamasını, basın açıklamasını oraya astık. Ve size lazım gelen cevabı ve dersi orada verdik. Ama bu yetmez. Sizi anlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Ne kadar büyük yanlışlıklar içinde olduğunuzu. Sadece iki tane olaydan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. Madde bir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Şimdi ona geliyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bîhâ. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar, diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını yani ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, yetmez. Kendiniz kurtulamayacaksınız, gideceğiniz yer cehennem. Ayrıca bu sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu da kesinlikle ispat ediyor. Halka hala siz bunları söylemekte devam ederseniz, hayır o bilmiyor, onun söyledikleri yanlıştır, onu dinlemeyin. O zaman siz ateşe çağıran imamlar olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kendinize acımıyor musunuz? Sizi uyarmak için neler yapmadık? İşte bu da bir uyarı. Bu uyarıyla size diyoruz ki, bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Takva sahibi değilsiniz ve şirktesiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi bu söylediğimiz iki ayet gereğince, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Bu bir utanç değil mi sevgili kardeşlerim? Sizler din adamısınız. Dini öğretmekle vazifelisiniz. Ama Allah Teala sizlerden bahsediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gene Allah Teala sizlerden bahsediyor. Ve diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Öyle bir ilim ki o ilim o kişiyi dalalette bırakıyor. Neden? İşte bu ayetteki, söylediğimiz ayetteki durum sebebiyle. Allah Teala açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Sizler ki Allah'ın ayetlerini insanlara öğretmekle mükellef olanlarsınız. Arapça öğrenmişsiniz. Çok güzel Kur'an okuyorsunuz. Ama Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ve de bütün bunların hepsinden hazine, gideceğiniz yer cehennemdir. Üstelik de omuzlarınıza vebal alarak cehenneme gideceksiniz. Çünkü siz başka insanları da şu anda sadece yoldan çıkarmakla meşgul olanlar durumundasınız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz o yaşadığımız devrede devremizin büyüklerine, küberasına ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Saadatlar her konuda ileri gelenler, şu anda din konumuz. Dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle. İşte saadatlar, din öğreticileri, onlar şu anda sizlersiniz. Ve onların cehenneme gitmesine sizler sebebiyet veriyorsunuz. Bu bir vebaldir. Üstelik de eğer sözlerimizi anlamışsanız ve bile bile gizliyorsanız insanlardan, o zaman vebaliniz daha da artacaktır. Çünkü Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi sizden bahsediyor. Diyor ki Allah Teala orada, onlar ki diyor, biz indirdiğimiz kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla, beyinelerle insanlara açık açık hidayeti anlatmamıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu durumda olmaktan utanç duymuyor musunuz? Bu söylediklerimi dikkate almazsanız, bunları lazım gelen yerlere oturtmazsanız, o zaman siz omuzlarınıza şu kainattaki en büyük vebali alanlarsınız. Çünkü bile bile hakikatleri gizlemiş oluyorsunuz. Allah'ın hidayetini gizlemiş oluyorsunuz. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına hidayettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah hidayete erdireceğine, ruhlarını kendisine ulaştıracağına garanti vermiştir Kur'an-ı Kerim'de.

Sevgili din adamları, hala korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Görevinizi yapmadığınızın farkında değil misiniz? Bilmiyorum size nasıl ulaşabileceğim. Biz hala anlamadınız mı? Bu emirleri Allah'tan aldığımızı hala anlamadınız mı? Sizin bilmediğiniz bir ilmi size öğretmiyor muyuz? Var mı bu dünya üzerinde bir başkası bunları söyleyebilsin? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu korkunç olayla karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu dört vasfa bir beşinci vasıf ekleniyor. Siz dalalettesiniz. Demin başka bir maksatla ayet-i kerime geçmişti. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakması sadece bırakmak anlamına geliyor. Yani kişiler Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalırlar. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan herkes dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkes dalalette midir? Elbette herkes dalalettedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a demiyor mu? Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi? Demiyor mu? O bir peygamber. Öyleyse siz dalaletten kurtuldunuz mu zannediyorsunuz? Öyleyse 5 oldu. Dalalettesiniz. Sizin ayrı bir özelliğiniz daha var. Omuzlarınızda vebal de yüklü. Yani sadece kendi günahlarınızdan yargılanmayacaksınız. Başkalarını da cehenneme gönderdiğiniz için din adamı olarak onlara yanlışları söylediğiniz için, doğruları bilerek engellediğiniz için omuzlarınızı vebal olarak gideceksiniz. Bütün o lanet edenler sizin için de şu anda lanet ediyorlar. Haberdar mısınız bundan? Bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Dalalette olmanız da yetmez. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. 7 oldu. Hem hidayette değilsiniz hem de hüsrandasınız. Hüsranda olanlar kimlerdir? Allah Teala hüsranda olanların vasıflarını veriyor. Zümer suresi 65. ayet-i kerime. Hüsranda olanların diyor Allah Teala amelleri heba olur. Hüsranda olanların amelleri boşa gider. Düşünebiliyor musunuz? Hani ameller diyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki amelleri kimseyi kurtaramaz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi var. Amelleri kimseyi kurtaramaz diye. Siz bu ayetin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinin boşuna mı olduğunu söylüyorsunuz? Zannediyorsunuz. Neden ameller kimseyi kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtaramaz. Yoksa dilerse dilediği anda zaten cennet saadeti onundur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin tağutun dostu olduğunu söylüyor.

Onuncu faktör, tağutun kulu olduğunu söylüyor. 11. faktör. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumet tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin dostudur, velisidir. Onları, yani onların kalplerini nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Zulmetten nura çıkarmak, nefslerinin kalbinde nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarmak. Hiç kimse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu ise Allah'ın garantisi altındaki bir olaydır. Öyleyse bize dost olan Allah Teala ruhumuzu kendisine o ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayet-i kerimenin devamına giriyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirleri gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve nurdan, kalpleri nurdan zulmete götürülür tağut tarafından diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki tür insan var. Kalpleri zulmetten nura ulaştırılan, bunlar amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Dikkat edin, müminler diyoruz. Allah'a ulaş, çünkü müminler diyor Allah Teala, Allah'ın cennetine girer. Ama ayetlere baktığımız zaman insanlar Allah'a inanıyorlar ama mümin değiller, cehenneme gidiyorlar. İşte Mülk suresinin 8-9-10. ayetleri. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü kafirler bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Kapıları açan cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size ikazda bulunmadılar mı? İhtarda bulunmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinize dair. Onlar da derler ki, geldiler, bize söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ne diyorlar, ne diyorlar? Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın varlığına inanmışlar insanlar. Allah var ama hiçbir şey indirmemiş diyorlar. Ve ayet-i kerimenin başında kafirler diyor Allah Teala, cehennemin kapısında toplananlar için. Kafirler Allah'ın varlığına inanıyorlar ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğini söylüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki, yetmez, biz sizi, yani Allah'ın Resullerini dalalette görüyoruz dedik diyor. Sonra da şöyle bitiriyor sözünü. O kafirler, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, hiç burada cehennemde olur muyduk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizin karşınızda olan, düşmanınız olan birisi değiliz. Sevgili din adamları, biz sizin dostunuzuz. Biz sizi de, sizinle beraber yanlış eğitim verdiğiniz bütün insanları da kurtarmakla vazifeliyiz. Hala anlamadınız mı kim olduğumuzu? Bu söylediklerimiz hiçbir şey ifade etmiyor mu sizlere? Öyleyse
Biz ayna baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz ki kafirler, tağutun kulu, müminler, affedersiniz, tağutun dostu, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amiri olanlardan inananlar değil, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demin söylediğimiz Mülk Suresini onun için söyledik. İnanıyorlar adamlar Allah'a ama Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Allah'ın meleklerine inanmıyorlar vesaire. Ama Allah Teala burada Allah'ın dostu olan inananlardan bahsediyor. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, küfürden kurtulmuşlar. Zaten bir insanın küfürden kurtulup kurtulmadığını gelin beraberce tetkik edelim. Müminler kimdir? Allah Teala müminlerden bahsediyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminler Allah'ın kulu, tek fırkadakiler, tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ve böylece mümin olanların oluşturduğu tek bir fırka. Onun dışındaki 72 fırka hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aralarında Allah'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Ama Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. Gördük ki cehenneme gidenler de Allah'a inanıyorlar. Allah diyorlar vardır ama hiçbir şey indirmemiştir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırkanın sahiplerinin yani şirkten kurtulanların aynı zamanda küfürden de kurtulduklarını, mümin olduklarını söylüyor. Ve görüyoruz ki cehenneme gidecek olan, şeytanla beraber kalacak olan kafirlerdir. Onun dışındaki herkes tağuta kul olduğuna göre hepsi mümin olmayanlar, kafirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hala kafirler safında olduğunuzun farkında değil misiniz? Tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu olmadığınızın, Allah'ın da sizin dostunuz olmadığının farkında değil misiniz? Bu kadar ikaz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Daha ötesi de var. Tağutun sadece dostu değilsiniz. Aynı zamanda tağutun kulusunuz. Sevgili kardeşlerim, size içimiz yanarak bunları söylüyoruz. Bu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz ki aklınızı başınıza toplayın diye. Onca ihtarımızın size fayda vermek yerine sizi bize sadece düşman ettiğini gördük. O, tekrar ediyorum, o ihtarı oraya yazdırdım ve astırdım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkımızdaki açıklaması, basın açıklaması. Bu tarihi bir yüz karasıdır İslam alemi için. Ve sizler tağutun kulu durumundasınız. İşte ayet-i kerime. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tağute an yabuduha lehumül büşra febeşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar sahabeden bahsediyor. Onlar tağutun kulu olmaktan tağutun kuluydular. Ve tağutun kulu olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar? An yabuduha. Ona Allah'a kul olmuşlar.
lehumül büşra ve beşir ibadi. Ve arada Allah Teala söyle ve enabu ilallahi diyor. Allah'a yöneldiler, münip oldular. Bu sebeple tağuta kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Febeşir ibadi. Tağutun kullarından da kul olarak bahsediyor. Kendi kullarından da kul olarak bahsediyor Allah Teala. Abd kelimesini kullanıyor. İbadi kullarım. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve onlar vellezi, onlar neştenebut tağute. Vellezine ve onlar iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağute, tağute. Tağute an yabuda kul olmaktan. Ona tağuta kul olmaktan kendilerini kaçınarak kurtardılar. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuttan kendilerini kurtardılar. Ve beşir ve öyleyse bu durumda müjdele diyor Allah Teala ibadi kullarımı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz size hala sizlerin dostu olduğumuzu, sizleri kurtarmaya çalıştığımızı ve sizleri başka insanları kurtarmak üzere vazifeye davet ettiğimizi hala anlamıyor musunuz? Bize karşı bu kadar öfke duymanızın, bu kadar kin duymanızın acaba sebebi ne? Şeytan sizi tesir altında kesin şekilde bulunduruyor. O sizin düşmanınız, anlamıyor musunuz? Aldığınız eksik ve yanlış ilim sadece sizin cehenneme gitmenizi sağlamayacak. Yanlış yönlendirmekte olduğunuz 70 milyon insan sizin yüzünüzden cehenneme gitmek mecburiyetinde. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üzerinizde şu anda dünyanın en büyük vebali var. Çünkü biz bunları size ihtarlarla yazılı olarak açıkladık. Yazılı olarak açıkladık ki elinizdeki delillerle bize gelin. Sen yanlış söylüyorsun arkadaş deyin. Yanlışlarımızı söyleyin bize. Ama yanlış yok. O öğreti bizim öğretimiz değil. O öğreti Allah'ın öğretisi. Onun bize yazdırdıkları, söyledikleri. Öyleyse sevgili din adamları, şu anda kendinize ihanet halindesiniz. Ve fitnenin içinde, fitneyi önleyebilecek pozisyonda olup da önlemekten kaçınanlar durumundasınız. Önlemekten sizi men eden işinizden kovulacağınız korkusu mu? Hepiniz birden doğruyu söylediğiniz zaman tağutun dostları aranızda barınabilir mi? Onlar aranızdan ayrılacaklardır kendi istekleriyle. Ama sizler, imam kardeşlerim, sizler şu andaki tağutun dostu olmak durumunuzdan kendinizi kurtarmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın dostu olmak mecburiyetindesiniz. 70 milyon insanın geleceği sizin
doğruyu kabul etmenize ve onu tatbik etmenize bağlı. Korkmakla sadece insanların cehenneme gitmesinde metaldar olduğunuzu size ihtar etmek mecburiyetindeyiz. Sizlere bir camiye olarak binlerce ihtar gönderdik. Yani binlercenize. Ama ihtarlardan hiçbir sonuç almadınız, neticesine ulaştık. Şimdi sizlerden hanginiz bize seni bu gönderdiğin ihtarlar yanlış diyebilecek bir baba yiğit çıkar? Hanginiz bize bunu söyleyebilir? Hepsinin doğru olduğunu gördünüz ve köşelerinize çekildiniz, sindiniz. Neden? Vazifeniz Allah'ın doğrularını gerçekleştirmek değil mi? Allah Teala sizi ateşe çağıran imamlar olarak değil, Allah'a çağıran imamlar olarak görmek ister. Öyleyse aziz din adamları, muhterem din adamları, sorumluluğunuzu hissetmeniz için biz size bunları söylüyoruz. Durumunuzu söyledik. Cehennemden kurtulabilmeniz için, dalaletten kurtulabilmeniz için, hüsrandan kurtulabilmeniz için, tağutun dostu olmaktan kurtulabilmeniz için, şirkten kurtulabilmeniz için, omuzlarınızdaki o ağır vebalden kurtulabilmeniz için söylediklerimizi incelemek zorundasınız. Ve insanları Allah'ın yolunda uyarmak mecburiyetindesiniz, şeytanın yolunda değil. Tağutun dostu, tağutun kulu olarak değil. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olarak. Sevgili din adamları, sizlere söyleyeceklerimiz burada birinci bölüm olarak tamamlanıyor. Bundan sonraki günlerde göstereceğiniz tepkiye karşı neler yapılması lazım geldiğini Allah Teala bize mutlaka haber verecektir. Ama sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. Din adamı olarak lütfen sorumluluğunuzu idrak edin ve üzerinize düşen görevi yapmaya çalışın. Ve hepinize birden sesleniyorum. Eğer bizim söylediklerimizde bir hata görüyorsanız, görebilirseniz, o zaman bize ulaşın. Herkesin önünde meselelerimizi çözelim. Diyanet İşleri Başkanlığı, sizlere hitap ediyorum, Diyanet İşleri Teşkilatı. Orada size, sizin içinizde konferans vermek istiyoruz. Orada meselelerimizi çözmek üzere. Neden? Uygun görmüyorsunuz konferans vermemize. Neden müsaade etmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Omuzlarınızdaki vebali almak için varız biz. O vebalden kurtulmanız için varız. Şeytanın dostu olmakta ısrar neden? Bizden neden korkuyorsunuz? Biz sizin düşmanınız değiliz. Allah'ın dostuyuz. Eğer siz bize düşmansanız, Allah'ın dostuna düşman, Allah'a düşman oluyorsunuz. Farkında değil misiniz? Sevgili din adamları, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sözlerimizden gerekli ibret dersini almış olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu sözleri idrak ederek Allah'ın cennetine ehil olmanızı
dünya saadetine de ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir delaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı, sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun, Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu, senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini, güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Mel'unlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenü olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demir yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde, sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim senini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kâfirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da hakkı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir. Kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak, sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara, sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak: size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa yalan.

yıkmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve o Allah ki, rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı, ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma, işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse, işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel, nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası, inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz, sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve

nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler, meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara, koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz. Ve inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki, böylece bu karar gereğince ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor.
Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki o halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz,
son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız ve mutlaka bizden size elim bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimseniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz,

0: Ciao a tutti.
1: الفاتحة مع الصلوات. شيطان يجمس بالنار.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an tefsiri deyince neyi anladığımızı bir defa daha açık olarak söyleyelim. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Ve ancak Allah'ın öğretisiyle mümkündür. Ayetlerin yorumunu, mealini herkes yapar. Ama konunun çok özel sırlar içerdiği birçok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. O sırların açıklanabilmesi, mesela Kur'an-ı Kerim'in 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir skala oluşturduğunu, bu skalanın her noktasının Allah-u Teala tarafından mutlak olarak belirlenmiş olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulamayacağını, bunları başkalarından duyamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelini oluşturur. 4 tane 7 basamak, 28 basamaklık bir bütün. Ve İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, irşat makamına ulaşıp tabiyet 2. safha, ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, 2. teslim. Nefsin Allah'a teslimi 5. safa, 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safa. İradenin Allah'a teslimi 7. safa, 4. teslim. Bizi ilk defa dinleyenler, sözlerimizi yerli yerine oturtun. Bunların hepsinin birazcık inceleme yaparsanız birer Kur'an gerçeği olduğunu göreceksiniz. İncelemeyi buyurun www.mihir.com 3000'den fazla kaset sizi bekliyor. Hangi konuda neyi diliyorsanız, Kur'an hakikatlerinden hangisine ulaşmak istiyorsanız buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi 1. ayet-i kerime. Ta, sin, mim. Bunlar mukatta harfleri. Hangi ayette bu harfler geçmişse bunların sayısının 19'un katı olduğu Reşat Halife tarafından iddia edilmişti. Yapılan incelemeler tam olarak bunu teyit etmedi. Ama birçoğunda bu muhtevanın tuttuğunu da gördük. Allah-u Teala'nın muhakkak bunda bir muradı var. Belki toplamlarda yanlışlıklar yapılmış olabilir. Ama 19'un bir Kur'an sırrı olduğu muhakkaktır. Ve ikinci ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mübin. Tilke bu, bunlar ayatü ayetleri, el kitabı kitap, el mübini apaçık. Bunlar kitabı mübinin, açıklayan kitabın, apaçık olan kitabın ayetleridir. Hem kendisi apaçık, hem de açıklayan bir kitap. Allah'ın sırları bu kitabın içinde. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim için. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Herhalde gene bizim sevgili alimlerimizden bir kısmı olur mu öyle şey diyecekler de. Ama Kur'an böyle söylüyor. Kasas suresi 3. ayet-i kerime.
Bismillahirrahmanirrahim. Netlu aleyke min nebeyi Musa ve firavne bil hakkı li kavmin yu'minun. Netlu okuyacağız. Aleyke sana min nebeyi haberinden Musa, Musa aleyhisselam ve firavne ve firavun bi ile el hakkı hak li için kavmin kavim yu'minun. Mümin oluyorlar, inanıyorlar. Mümin olan. Netice şöyle çıkıyor. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Allah Teala kavim tabirini kullandığı zaman onu bütün bir millet olarak düşünmeyin. Her kavmin içinde Allah'a inananlar var, inanmayanlar var. Mümin bir kavim deyince Allah Teala inananları ve inanmayanları bir arada mütalaa etmiyor. Mümin bir kavimde Allah'a amin olanları oluşturan kesim, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kesim, mümin kavmin bütününü teşkil eder. Hepsi o kadardır. Allah'a inanıyorum diye mümin olduğunuz da nedenler var. Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuyun. Amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe mümin olamazsınız. Sadece kendinizi mümin zannedersiniz ve avunursunuz. Bu da bir şey ifade etmez. Öyleyse Kur'an gerçeklerine eğilelim. Burada Allah-u Teala mümin bir kavim için hak ile sana okuyacağız. Öyleyse Allah-u Teala'nın okuması müminler için. Bismillahirrahmanirrahim. İnne firavne ala fil ardı ve ceale ehleha şiyan yestad ifu taifeten minhum yüzebbihu ebnaehum ve yestahyi nisaehum innehu kâne minel müfsidîn. İnne muhakkak gerçekten firavne firavun ala ali ailesi sülalesi fil ardı yeryüzünde ve cale ve kıldı ehleha onun ehli onun halkı şiyan grup sınıf yestadifu güçsüz zayıf bırakıyor taifeten taife bölük grup kısım minhum onlardan yüzebbihu boğazlatıyor ebnâhum onların çocukları oğulları ve yestahi sağ bırakıyor nisaehum onların kadınları kızları innehu muhakkak ki o kâne oldu minel müfsidîn müfsitlerden oldu fesat çıkaranlardan fesatçılardan. Şöyle oluyor sonuç. Firavun gerçekten yeryüzünde yani Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor. Onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o, fesat çıkaranlardandı. Öyleyse kavminin içinde
Yahudiler vardı. Kavmin içinde kendisi gibi Yahudi olmayan Mısırlılar vardı. Ve Mısırlıları Yahudilere hakim kılmak üzere erkek çocukları vaazlatıyor. Kızlarını canlı bırakıyorlardı. Biliyorsunuz Hazreti Musa'nın geleceğini, Firavun'un onun sebebiyle öleceğini kahinler söylemişlerdi. Bunun üzerine harekete geçen Firavun, Yahudilerin doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını ise sağ bırakıyordu. Beşinci ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve nuridu en nemunne alel lezi nes tut'ifu fil ardı ve nec'a lehum e'immeten ve nec'a lehum varisi. Ve kelimeler ve nuridu ve istiyoruz en nemunne nimetlendirmek ala ellezine onlara testud ifu zayıf güçsüz bırakılanlar i elardı yeryüzünde ve nec'alehum onları kılarız eğimmeten imamlar önderler ve nec'alehum ve onları kılarız el varisin varisler mirasçılar. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyor diyor Allah-u Teala. Yani Yahudileri Firavun'dan daha ötede bir hüviyete ulaştırmak istiyoruz diyor Allah-u Teala.

Aslında istiyorduk tabii bugünkü duruma irca ettiğimizde Allah-u Teala'nın o zaman Firavunlar devrindeki olayları anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a asırlar sonra onu anlatıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Tabiatıyla istiyoruz tarzında bir ifade. Allah'ın ifadesi, Allah'a göre bütün zamanlar birbirinden farklı değildir. Geçmiş zaman yoktur Allah'a göre, gelecek zaman yoktur. O zamanın her parçasında vardır. Her parçası onun için aynı anda mevcuttur. Zamandan da mekandan da münezzehtir. Ve Allah Teala 6. ayete ulaşıyoruz. Diyor ki ve nümekkine lehum fil ardı ve nuriye firavne ve hamane ve cunude huma minhum ma kanu yahzerun. Ve nümekkine ve biz yerleştirelim, kuvvetli kılalım lehum onları. Fi el ardı yeryüzünde ve nuriye ve gösterelim. Firavne firavun ve hamane ve haman firavunun veziri. Ve cunude huma ve ikisinin ordusu minhum onlardan makanı oldukları şeyi yahsirun hazır ediyorlar, çekiniyorlar. Onları yeryüzünde yani orada Mısır'da yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan, İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Yani Hazreti Musa'nın bir gün gelip Firavun'u mağlup edeceğini onlara göstermek istedik diyor. Allah Teala Hazreti Musa sebebiyle Firavun ordusunu biliyorsunuz denizde boğdu. Ve devam ediyoruz 7. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evhayna ila ummi Musa en erdi ey ve iza hufti aleyhi fe elkihi fil yemmi ve la tehafi ve la tahzeni inna radduhu ileyki ve cailuhu minel mürselin ve evhayna ve vahyettik ila ummi annesine Musa aleyhisselam en erdiğihi onu emzirmesi ve artık böylece izahifti korktuğun zaman aleyhi onun üzerine onun için fe artık böylece elkihi onu bırak at fe el yemmi denize nehire ve la tahafik ve korkma ve la tahzeni ve üzülme mahzun olma. İnna muhakkak ki biz radduhu onu geri vereceğiz, döndüreceğiz. İleyki sana ve cailuhu ve onu kılacağız. Minel mürselin. Mürselinden, resullerden kılacağız. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden kılacağız. Hazreti Musa'nın annesine Allah-u Teala diyor ki muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Geleceği de söylüyor. Ve 8. ayet. Fette katahu alu firavne li yekune lehum aduven ve haze na
inne firavne ve hamane. Ve cunude huma kânu hati'in. Feltekata hu. Böylece onu bulup aldılar. Alu ailesi firavne, firavun li için diye ekune olsun. Lehüm onlar için, onlara adüven, düşman olarak ve hazenen ve hüzün olarak, dert olarak. İnne muhakkak ki firavne, firavun ve hamane ve haman cünüdehüma ve ikisinin ordusu kâni oldular. Hatiin, kasten günah işleyenler, suç işleyenler oldular. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Allah Teala olaylar büyüklüğünü anlatıyor. Bu noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla alakalı bir müessese gelmedi. Olayların anlatılışı söz konusu. Ve 9. ayet Bismillahirrahmanirrahim ve kâle tim ra'atu ra'etu firavne kurre tu aynin li ve lek la taktuluhu asa en yenfe ana ev nette ize hu veleden ve hum la yeşurun ve kâletim ra'atu ve hanımı dedi firavne firavun kurretu aynın sevinç göz aydınlığı li bana veleke ve sana la taktuluhu onu öldürmeyin. Asa umulur ki belki en yenfa'ına bize faydası olur. Ev veya nettehüzehu onu ediniriz. Veleden evlat. Ve hum ve onlar la yeşurun. Farkında değiller. Ve hanımı firavuna şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize bir faydası olur. Veya onu evlat ediniriz. Ve onlar farkında değillerdi. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Yani Hazreti Musa'nın başlarına nasıl bir dert olacağını bilmiyorlardı.

Kasas suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve esbaha fuadu ummi Musa fariga in kadet le tubdi bihi levla en rabatna ala kalbiha li tekune minel mu'minin. Ve asbaha ve sabahladı. Fuadü kalbi gönlü, ummi annesi Musa aleyhisselam.

Farigan boş. İnkar et, az kalsın neredeyse. Le elbette mutlaka. Tub diye açıklayacak. Bihi onu levla olmasa en rabatna rabıta kurmamız, bizim bağlamamız ala kalbine, onun kalbine li tekune olması için minel mümini, müminlerden. Musa Aleyhisselam'ın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, az daha açıklayacaktı. Az daha durumu açıklayacaktı. Ve Allah Teala Hazreti Musa'nın yeni doğan evladından ayrılmak mecburiyetinde kalan bir anne düşünün. Bu durumdaki annenin kalbini pekiştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim 11. ayet ve kâlet li uhtihi kussihi fe besurat bihi an cunubin ve hum la yeş'urun ve kâlet ve dedi li uhtihi onun kız kardeşine, ablasına kussihi onu takip et ve o zaman böylece besurat gözetledi bihi onu an cunubin uzaktan ve hum ve onlar la yeş'urun farkında değiller. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesi onun ablasına onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ablası annesinin emri üzerine Hazreti Musa'yı takip ediyor. Hazreti Musa'yı biliyorsunuz ki saraya götürüyorlar. Ve 12. ayete geçiyoruz. Bu ayetlerde açıklaması gereken bir özel konu yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ve harremna aleyhil meradi'a min kablu ve fe kalet hel edullukum ala ehli beytin yekfulunehu lekum ve hum lehu nasihun ve harremna haram ettik ve haram ettik, yasakladık aleyhi ona el meradi'a süt anneler min kablu önceden daha önce fe o zaman artık böylece kalet dedi hel mi edullukum size delalet edeyim yardım edeyim ala ehli beytin bir aileye yekfulinehu ona kefil olacak, onun bakımını üstlenecek. Lekum sizin için, size ve hum ve onlar, lehu onu ona, nasihun, öğüt verir, iyi yetiştirir. Daha önce, yani başka süt anneleri haram kıldık, diyor Allah Teala. Yani süt emmemesini sağladık Hazreti Musa'nın. Onun ablası Firavun ailesine ona kefil olacak, yani bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet edeyim mi? Yardım edeyim mi? Size yol göstereyim mi? Ve onlar onu, yani bebeği iyi yetiştirir dedi.

Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'yı sağ bırakmasının arkasında Allah'ın dileği var. Biz insanlar hep insanlar kuvvetliyse, duruma hakimse her şeyi yapar zannederiz. Oysa ki Allah-u Teala ne isterse sadece o olur. İşte bütün çocukları, erkek çocukları öldüren Firavun'un ailesine çocuk kendisi gidiyor, Allah-u Teala onu gönderiyor ve onların eline teslim ediyor çocuğu ve öldürmüyorlar çocuğu. Hazreti Musa'yı hayatta bırakıyorlar. Ve 13. ayet-i kerime fe reddednâhu ilâ ummihi key takarra aynuha ve lâ tahzene ve lî lit a'leme li ta'leme

وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ve artık reddetnâhü, onu geri verdik, iade ettik. İlâ ümmihi, onun annesine. Key için takarra aynuha, onun gözü aydın olsun. Ve la tahzede, ve mahzun olmasın, üzülmesin. Ve li ta'leme, ve bilmesi için en ne olduğunu, va'dallahu, Allah'ın vaadi. Hakkun, haktır. Lakin ne, lakin, fakat, ekserahum, onların çoğu, la yalemun, bilmezler. Böylece onu annesine geri verdik. Gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Olmasın ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Böylece Hazreti Musa'yı Allah Teala annesine geri gönderiyor. Onun mahzun olmasını, çocuğunun elden gittiğini zannediyordu. Onun mahzun olmasını Allah Teala istemiyor ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu da isin istiyor. Lakin onların çoğu bilmezler. Görüyorsunuz ki Allah Teala dilediği şekilde vücuda getiriyor. Ve 14. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma belega eşüddehu ve teva ateynahu hukman ve ilma ve kezalike neczil muhsinin. Ve lemma olduğu zaman, belega erişti, ulaştı, eşüddehu, onun erginlik çağı, buluğ çağı, vesteva ve kefa, kemale erdi. Ateynahu, ona verdik, hükmen hukum, ve ilmen ve ilim. Ve kezalike, ve işte böyle, neyzi mükafatlandırırız, el muhsinin, muhsinler. Ve erginlik çağına erişip, kemale erdiği zaman, ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri, biz işte böyle mükafatlandırırız, diyor Allah-u Teala. Ne yapmış? Hazreti Musa'nın Allah-u Teala kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını sağlamış, onu hikmet sahibi kılmış. Erginlik çağına ulaştığı zaman bunu yapmış Allah-u Teala. Ve Kasas suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehalel medinete alahini gafletin min ehliha fe vecede fiha reculeyni yakte tilani haza min şiatihi ve haza min aduvihi feste gazehul lezi min şiatihi alel lezi min aduvihi fe vekezehu Musa fekada aleyhi kale haza min ameli şeytan innehu aduvun mudillun mubin. Ve dehale ve girdi el medinete şehir alahini zamanda o vakitte gafletin gaflet min ehliha şehir halkından. Ve o zaman vecide buldu, fiha orada, reculeyni iki adam, yakte tilani, kavga eden iki kişi. Haza bu, min şiatihi,
gruptan, taraftarlardan ve haza ve bu min adüvihi, onun düşmanlarından. Feste gâsehullezi fe, o zaman böylece işte gâsehu, ondan yardım istedi, ellezi ki o min şiadihi, onun taraftarlarından. Alellezi, ona min adüvihim, onun düşmanlarından. Fe, o zaman bunun üzerine ve kezehu, onu yumruk attı, onu yumrukladı Musa, Musa aleyhisselam. Ve böylece kada vuku buldu, oldu, kaza edildi, hüküm yerine geldi. Aleyhi, onun üzerine kale dedi, haza bu min ameli şeytani, şeytanın amelinden, şeytanın işinden. İnnehu muhakkak ki o adüvün düşman, müdillün dalalete bırakan, muvinun açıkça, af açık. Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafında, diğeri tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun, yani Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı. Netice öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi. Hüküm yerine geldi. Ölüm kaderdir. Ve Hazreti Musa kaderin oluşmasında kazada devreye girmiş durumda. Biliyorsunuz ki Allah Teala kime ne kadar ömür verdiyse kişi o kadar yaşar. O kişi için de hayat o noktada bitmesi gerekiyordu. Hazreti Musa onu gerçekleştirdi ve kişi kaderinin gereği olarak orada öldü. Musa aleyhisselam bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalete bırakan bir düşmandır dedi.

Ölüm, zaman ve mekan koordinatları belli olan bir müessesedir. Bir insan Allah-u Teala kader olarak hangi noktada öleceğini yazmışsa o noktada ve zamanın hangi noktasında öleceğini tayin etmişse o noktada o kişi mutlaka ölecektir. Bu kaderdir. Mutlaka orada. İşte dediler ki münafıklar, eğer kardeşlerimin bu savaşına iştirak etmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap indiriyor Kur'an-ı Kerim'le. Onlar evlerinden sürüklene sürüklene öldükleri yere götürüleceklerdi ve orada aynı noktada ve aynı anda öleceklerdi diyor. Ölüm Allah Teala tarafından zaman ve mekan koordinatları tespit edilmiş

Gafera leh. Lehu innehu huvel gafurur rahimu. Rahim. Kale dedi. Rabbi, Rabbim. İnni muhakkak ki ben zalimtu, zulmettim. Nefsi, nefsim. Gafirliği artık beni mağfiret et. Fe o zaman böylece gafera lehu onu bağışladı. İnnehu muhakkak ki o, huve o, el gafuru mağfiret eden, el rahimu rahim esmasıyla tecelli eden. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir. Rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Allah Teala Hazreti Musa'ya mağfiret ediyor. Yani onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bu noktada bir olgunun olması lazım. Hazreti Musa'nın ruhunu Allah'a göndermeyi dilemesi ve tabiyeti. Mutlaka Cebrail Aleyhisselam bu noktada devreye girmiştir. Ve Hazreti Musa Cebrail Aleyhisselam'a tabiyetiyle Allah'ın mağfiretine, günahlarını sevabına, sevaba çevirmesi olayına ulaşmıştır. Mağfiret, günahların sevaba çevirmesi olayıdır. Ve ne zaman bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah ona yardım eder, evvela onun günahlarını örter, sonra mürşidine ulaştırır. Tabiyeti anında da ona mağfiret eder, günahlarını sevaba çevirir. Hazreti Musa için de böyle olmuş olay. Allah ona mağfiret etmiş, günahlarını sevaba çevirmiş. Günahlarının sevaba çevrilmesi olayı, Allah Teala mutlaka ona Allah'a ulaşmayı dilemesini, arkasından da ruhunu ona ulaştırmasını talep etmiş. Böyle olması lazım geldiğini nereden çıkartıyoruz? Çünkü daha sonra Hazreti Musa Firavun'a gidip de ona ispat ettiğinde onun bütün sihirbazlarından daha kuvvetli olduğunu, sihirbazlar da ona tabi olduğunda Hazreti Musa'ya diyor ki Firavun, sen diyor bunları söylemeye, bana bu söylediklerini söylemeye hak sahibi değilsin. Çünkü sen bizden birisini öldürdün. Hazreti Musa da diyor ki ben o zaman dalaletteydim diyor. Yani bütün insanlar gibi o da başlangıçta dalaletteydi. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka Allah Teala ona diletti. Burada yer almamış olayın o kesimi. Ki dalaletten hidayete onu ulaştırsın. Sonra mutlaka Hazreti Musa'nın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştı. Ulaşması için de mutlaka tabiyet söz konusuydu. Ve kendi mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin mürşididir. Ona tabi oldu. Ve Allah da günahlarını sevaba çevirdi. Ve dedi ki Kale Rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mücrimin. Kale dedi Rabbi Rabbim bima sebebiyle en'amte sen nimet verdin, nimetlendirdin. Aleyye bana beni fe

Artık bundan sonra len ekune ben olmayacağım. Zahiren, müzahir olan, yardım eden, arka çıkan, li el mücrimin, mücrimlere, suç işleyenlere, günahkarlara. Musa aleyhisselam, Rabbim beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım. Yardımcı,

ve 18. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe asbaha fil medineti haifen yeterakkebu ve zel lezzis ten sarahu bil emsi yestah rihuh kale lehu Musa inneke le gaviyyun mubin ve böylece asbaha sabahladı fiil medineti şehirde hayifen korkarak eterakkabu gözetleyerek gözleyerek fe o zaman böylece fakat izellezis tensarahu iza olduğu zaman ellezi ki o istenserahu ondan yardım istedi bir elemsi dün estas rihuhu ondan yardım istiyor kale dedi lehi ona Musa inneki muhakkak isen li için gaviyün azgın mübinin apaçık. Böylece şehirde etrafı gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona muhakkak ki sen apaçık bir azgınsın.

Hazreti Musa kendi tarafından olan, yani kendi halkından olan, Yahudilerden olan kişiyi kurtarmış ama sonra onun bir mücrim olduğunu, suçlu olduğunu görüyoruz. Yani bir suçluyu korumak için bir adam öldürmüş oluyor Hazreti Musa. Elbette Allah Teala dileseydi ona mani olurdu. Ve onunla tekrar karşılaştığında yardım isteyince adam sen muhakkak ki apaçık bir azgınsın şeklinde bir ifadesi oluyor Hazreti Musa'nın. Ve devam ediyoruz. Ayet 19 Kasas suresi. Felemma en erade en yeptişa billezi huve aduvun le huma kale ya Musa e turidu en taktu leni kema katel te nefsen bil emsi in turidu illa en tekune cebbaren fil ardi ve ma turidu en tekune minel muslihin. Fe artık böylece lemma olduğu zaman en muhakkak erade istedi. En yaptişe yakalamak billezi o kimseyi ve o adüvün düşman lehuma ikisi gale dedi ya Musa ey Musa mı türüdü istiyorsun en taktüleni beni öldürmem beni öldürmek istiyorsun. Kema gibi katelte sen öldürdün. Nefsen kişi bir elemsi dün. İnturidu eğer istiyorsan illa ancak sadece entoküne senin olman cebbaren cebbar zorba fi elardi yeryüzünde. Ve ma turidu ve sen istemiyorsun en tekune senin olmak minel müslehin ıslah edicilerden, barıştıranlardan. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman ey Musa dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer istiyorsan, yani öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun. Ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.

Ertesi gün evvela kendisini cinayete zorlayan kişiyle karşılaşıyor Hazreti Musa. Onun azgınlardan olduğunu söylüyor. Mücrim çünkü adam. Ama onunla konuştuktan sonra mücrim olan birisini ikisinin de düşmanı olan bir adamı yakalamak istiyor. O da diyor ki, ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? O zaman sen sadece yeryüzünde bir zorba olursun, diyor. 20. ayet-i kerime. Ve câe Resulün min aksal medineti. Yes'a kâle ya Musa innel mele'e ye temuren temirune bike li yaktuluke fahruc inni leke minen nasihin. Ecae ve geldi bir adam reculun min den aksa en uzak yer el Medine'de şehir Yes'a koşarak kale dedi. Ya Musa, ey Musa, inne muhakkak el meleğe kavmin ileri girenleri ye temurune emir vermek için görüşüyorlar. Bir kez sana senin için, senin hakkında li için yaktırıyor ki seni öldürmek. Fahruç öyleyse hemen çık. İni muhakkak ki ben leke sana minel nasihin. Nasihat edenlerden, öğüt verenlerden. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık, muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim dedi. Ve 21. ayet-i kerime, bu ayet-i kerimede anlatılacak bir şey yok 20'de. Bir cinayet işlemiş durumda Hazreti Musa ve hakkında hüküm veriyorlar. Onu öldürmek gibi bir kararları olacak. Ve 21. ayet-i kerime fe harece minha haif fe haifen yeterak kebu kale Rabbi neccini minel kavmiz zalimin fe artık böylece harece çıktı. Minha oradan hayfen korkarak yeterek kovu gözetleyerek gözleyerek gale dedi. Rabbi Rabbim neccini beni kurtar minel kavmi kavminden ez zalimin zalimler kavminden. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Beni bu zalimler kavminden kurtar dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kaza, kader, nasip ve niyet. Bu konuda yakın bir geçmişte bir konuşma yapmıştık. Ama bir Nur TV izleyicisinden bir mektup aldık. Çok nazikane yazılmış bir mektup. Ve bu kardeşimiz Samsun'dan Nazım Akpınar, onun bu konusunu 5-6 dakikalık bir cevapla geçiştirmek istemedik. Konu çok önemli bir konu. Çünkü insanları Allah Teala beni nasıl olsa cehennemlik kılmış, ben nasibimi değiştiremem, cehenneme gideceğime göre kendimi değiştirmem gerekmiyor tarzında bir inanca sürükleyebilecek olan yanlış bir düşünce birçok insanın gerçek anlamda cehenneme gitmesine sebebiyet verebilir. Onun için konuya Kur'an ışığında bir defa daha bakmak, biraz daha geniş olarak konuyu açıklamak istedik. Ayrıca bu Nazım Akpınar kardeşimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şöyle yazmış kardeşimiz: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem İskender Hocam, feyizli sohbetlerinizi büyük bir muhabbetle dinliyorum. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Çok memnun oldum hakkımızda böyle bir hükmün ve fikrin sahibi olduğu için. Allah ilminizin hazmını versin. Hazım müessesesi tabiatıyla iki taraf için de geçerlidir. Allah Teala ilmini verir ve hazmettirir. Muhterem Hocam, Resulullah Efendimizin bir uyarısı hatırladığım kadarıyla şöyle diyor kardeşimiz: Allah bir kavim yarattı cennet için, Allah bir kavim yarattı cehennem için. Kalem kurudu. Gerçekten Allah Teala insanların bir kısmını cennet, bir kısmını da cehennem için yaratmış olacaktır. Çünkü diyor ki biz cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği çok ilginç bir ifade var. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. İnsanların ve cinlerin çoğunun gideceği yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Ve cehenneme gidecek insanların vasfını veriyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh etmezler, edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamış. İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği bu ayet-i kerime gereğince kesin. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ötesi de var. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan
bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse sadece müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Yani gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Kurtulabilenler de müminler. Şimdi sanıyorum yanlışlık buradan başlıyor. Allah'a inanan herkes kendisini mümin zannediyor. Oysa ki mümin olmak Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah'a karşı iman sahipleri, Allah'a aminu olanlar. Bu insanlar da ikiye ayrılırlar. Bir, sadece inanç açısından Allah'a inananlar, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. İki, aminu olanlar ama Allah'a ulaşmayı dileyerek aminu olanlar. İşte basit bir misal verelim. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınıza mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin." Allah Teala'nın burada bu ayet-i kerimede söylediği amini olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişidir. Eğer dileseydi ondan sonraki kademeyi teşkil edecek olan takvanın sahibi olmayacaktı. Yani amin olması takva sahibi olmak için ona yeterliydi. Ama Allah Teala öyle bir amini olan kişiye sesleniyor ki o kişi sadece Allah'a inanıyor. Ama amen olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek standardına henüz ulaşmamış olan bir kişi. Onun için Allah Teala takva sahibi ol diyor ona. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Bu Allah Teala tarafından amen oluşun takva sahibi olmakla paralel olduğu nokta 3 ayette anlatılıyor. Ard arda gelen 3 ayet. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fi hayatid dünya fi ahiret ve fi ahirete." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Şimdi konumuzla alakalı olan kesime geldik. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olanlardan takva sahibi olanlardır. Onlar için dünyada da cennette de mutluluk vardır. Ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse İki ayrı ayette amin olmanın iki faslını görüyoruz. Birincisinde amin olanlar takva sahibi olmamışlar ama ikincisinde amin olanlar takva sahipleri. Dikkat edin, bir takva sahibi hüviyetini daha sizlere sunuyoruz. Bütün konulara birden ışık tutmak üzere bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini ihtiva eden bir bilgi. Diyor ki Allah Teala: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve okumu salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime konunun bütününe ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala: "O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır." Her bir fırka bir hizip oluşturur.
Ve her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah şirkten bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk müessesesi sevgili kardeşlerim. Gizli şirkte olanlar kimler? Fırkalara ayrılmış olanlar. Ama o fırkalara ayrılmış olanların dışında fırkalara ayrılmayan bir tek fırka var. Onlar münip olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Cevap geliyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilediği anda o kişi şirkten kurtulmuştur, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu ayet-i kerime bu konuyla alakalı olarak yeni bilgileri de beraberinde getirecektir. Bir defa daha döneceğiz bu ayet-i kerimeye. Ama şu sonuç çıkıyor. Demek ki insanlar Allah tarafından önce seçiliyorlar. Bu seçilenlerden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a ulaştırılıyor Allah tarafından. Onlar da münip olanlar, Allah'a yönelenler. Şimdi bakıyoruz Allah'a yönelenler, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde takva sahipleri, yani Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesine göre amil olanlar takva sahipleri. Öyleyse Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde amil olanlar takva sahipleri, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münip olanlar takva sahipleri, bir grup şirkten kurtuluyor, öteki grup cehennemden kurtuluyor. İkisi de kurtuluşun başlangıcı. Şirkten kurtulmada, cehennemden kurtulmada aynı noktada. Kur'an-ı Kerim'de öyleyse kurtuluşa ulaşan inananlar amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimidir. Amin olmak bu bakımdan son derece önemli bir konu ve Kur'an-ı Kerim'de amini olma 7 standartta gerçekleşir. Bir rütbenin, bir mevkiin sahibi olmak itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. Bu ayet-i kerime gereğince mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci defa, irşada ulaştığınız zaman altıncı defa, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Bu hakka tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Hakkul yakin takvasıdır. Yedinci ve son ameni oluş. Amin oluşun en üst limiti. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu fırkalara ayrılıp da şirke düşen insanların durumuna baktığımız zaman o ayete tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Fırkalara ayrılıp da şirkte olanların kafirler olduğunu görüyoruz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara karşı olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan, yani fırkalara ayrılanlar, onlar tağuta kul oldular diyor Allah Teala. Gene neticenin başına dönüyoruz. Tağuta kul olanlar, Allah'a münip olmayanlar, Allah'a yönelmeyenler. İşte sahabe için tağuta kul olmaktan nasıl kurtulduklarını Allah Teala anlatıyor en açık bir ifadeyle. Diyor ki:
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي يَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابَ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala diyor ki onlar, yani sahabe, tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, münip oldular ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Allah'a yönelmişler. Gene aynı ifade, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Sebe-20'de bir olayı görüyoruz. Müminler, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre tek fırkada olanlar, her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Tek fırkada olanlar var. Bunlar müminler. Diğer fırkaları oluşturanlar var. Hem şirkte olan insanlar, hem de başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, kafirler diyor. Onlar kafirlerdir. Müminler sadece o tek fırkadaki insanlar, şirkte olmayanlar. Şirkte olanlar kafirleri oluşturuyor. Allah Teala aynı konuyu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de işlemiş. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri buyuruyor. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhrici nehum minen nuri ile zulumati. Allah amel olanların, kesin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Allah'a ulaşmayı dediklerini nereden anladık? Çünkü gidecekler, tabiyetlerini gerçekleştirecekler, nefs tezkiyesi yapacaklar. Nefs tezkiyesinde devamlı olarak nefslerinin kalbine Allah'ın nurları dolacak. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi zulmetten nura ulaşacak. Ama kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostlarıdır. Zaten başlangıçta söylediğimiz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi, tağutun dostunu da bırakın, tağutun kuluyken sahabenin kulluktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Öyleyse bir tek bir fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Ve bir de bütün fırkalar var, geriye kalan bütün fırkalar. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman, nüzul ettiği zaman, Allah Teala tarafından inzal edildiği zaman, sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? Kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Kim o insanlar, ey Allah'ın Resulü, bu tek fırkanın sahiplerinin adı ne? Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Hususiyetleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bütün boyutlarıyla doğruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini. Bakınız ne diyor Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Buyuruyor ki Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu ve Enam 153 haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin.
dört faktör, yedi safhada dört faktörün dördünü de gerçekleştirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini içerir. Ve ondan sonrasına bakalım konunun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Emir bu. Ki bu dört teslimi gerçekleştiresiniz. Arkasından diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırır, fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman takva sahibi de olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Gene fırkalara ayrılmış olanlar, ayrılmayanlar, tek fırkada olanlar, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, özellikleri sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları. Öyleyse konumuz burada birinci etap itibariyle tamamlanıyor. Yani nereye ulaşıyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler . Şimdi ifadeye tekrar dönüyorum. Allah bir kavim yarattı. Cennet için bir kavim yarattı. Cehennem için kalem kurudu. Allah Teala'nın cehennem için yaratması, cennet için yaratması nasıl söz konusu oluyor? Hangi açıdan söz konusu oluyor? İşte bu konuyu aydınlatmak için bu konuşmayı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Zaman bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kıyamet gününe kadar yollarına devamları sebebiyle geçmişten geleceğe doğru akacaktır. O partiküllerin oluşturduğu gezegenler, onlar da şu anda birbirlerinden çok büyük bir hızla ayrılmakta, kainat, insan vücudu hüviyetini koruyarak devamlı büyümektedir. Kıyamet gününe kadar bu büyüme devam edecektir. Niçin kıyamet günü? Çünkü kıyamet gününü Allah'ın o gezegenlere verdiği kinetik enerjinin bitişini ifade eder. Bu bittiği noktaya bakın ki büyüme, kendisini iten kuvvet, kinetik enerji yok olduğu için büyüme duracaktır. Ve hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Hünnes ve künnes kanunları, bir merkezi çekim gücü hünnes, bir de onun çevresinde eliptik bir yörüngede cevelan eden künnes. Bir hidrojen atomunun merkezindeki proton, çevresinde dönen elektron. Mikro alemde olay bu. Makro aleme bakıyoruz. Bir güneş ve onun etrafında eliptik yörüngede dönen birçok gezegenler. İşte bu hünnes ve künnes kanunlarının devamı için manyetik alanların ve gravitasyonel kuvvetin devam etmesi lazım. Ama büyüme durunca onlar da o ayrılmanın hızına kendilerini kaptırmış, aynı paralelde, aynı hüviyette hareket halindeler ve büyüme durduğu an o hızla biraz daha büyüyecek kainat, yani hız bir anda durmadığı için, ama hız sona erecek. Sona erdiği zaman gravitasyon başlayacak. Allah Teala bu sebeple dünya ayla birleştiği zaman diyor ve güneş dünya ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet günü bu olgular tahakkuk edecek. Bunları anlatmaktan muradımız ne?
kıyamet günkü olayı söylüyoruz. Zaman duracak. Ne zaman? Geriye doğru dönecek. Nereye kadar dönecek? Sıfır noktasına kadar geri dönecek. Tekrar kainat büzülüp bütün uzayları alınmış olan kainat kadar ağır bir tek noktayı oluşturacak. Bir atomun içinde de uzay var sevgili kardeşlerim. Bir tek atomun içinde de uzay var. Bir futbol topu düşünün, bir futbol sahasında ona eğer proton derseniz, çevrede uçan, ondan 100 metre yükseklikte uçan bir kuşu da, en küçük bir kuşu da elektron olarak değerlendirebilirsiniz. O elektronla proton arasında, gene o futbol topuyla serçe arasındaki o mesafe kadar uzay var. Kendi büyüklüklerine göre konuşuyoruz. Zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor ama kıyamet günü duracak ve gelecekten geçmişe dönecek. İşte o nokta önemli. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Yani Allah'a göre zaman müessesesi mevcut değildir. Zaman bize göre, yaratıklara göre var olan bir müessesedir. Bu sebeple bizim geçmişimiz var ve geleceğimiz var. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman diliminde yaşıyoruz şimdi. Kıyamet günü bu zaman dilimi bitecek. Gelecekten geçmişe doğru yürüyen yeni bir zaman diliminde olacağız. Ama o zaman ölüler olacağız. Hangi zaman diliminde ölmüşsek, o zaman dilimine zaman geri döndüğünde, zaman oraya geldiği için biz zaten o andaki yaşantının içinde olan insanlar olacağız. Hayatta olacağız. Bu gerçekleşecek mi? Kesin sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları kitaben merkumen diyor. İlliğindedir. Ama diyor Füccar'ınkiler sicindedir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuş ve kıyamet günü bizim bütün hayat filmlerimiz, üç boyutlu hayat filmlerimiz ikiye ayrılmış. Cennete gireceklerinki zemin kattan 7 kat yukarıda kader hücrelerine yerleştirilmiş. Levh-i Mahfuz'un 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Onlara dikkatle bakın. Oraya ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, altın kapıdan geçeceksiniz. Altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vurduğunuz zaman altın zincir ikiye ayrılır. Arkasındaki altın kapı açılır. Sizi içeri almak için açılmıştır. İçeri girdiğiniz zaman oradan kapı bulamayacaksınız. Çünkü geçmeniz lazım gelen şey tavandır. Tavan sizin için geçirgenlik vasfına sahiptir ama kapısını göstermez. Allah'ın işaretiyle oradan, tavandan yukarı çıkacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. O andan çıkabilirsiniz sadece. Geleceğiniz ise sağ tarafınızdadır. Sağa döndüğünüz zaman sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Sizin hemen yanınızda başka birinin kader hücreleri sonsuza kadar uzanıyor. Sol tarafınızda başka birinin, soldan sola doğru da sağa doğru da gene sonsuza kadar uzanan kader hücreleriyle karşılaşacaksınız. Sarımsı bir renkte, altıgen, tıpkı bal petekleri gibi. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a göre zaman bitmiş. Neden Allah Teala zamandan da mekandan da münezzehtir? Çünkü Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünün, nefsiniz gece vücudunuzdan ayrıldığı zaman kainatın dilediği noktasına çok kısa bir zaman parçasında gidebilir. Birkaç saniyede. Ama o birkaç saniyeyi bir mahluk olarak kullanmak mecburiyetindedir. Başka alternatifi yoktur. Mutlaka zamanı, bütün mahluklar, hepimiz birer mahlukuz, kullanmak mecburiyetindeyiz. Hızımız mutlak olarak zamandan geride. Ama Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. O zamanı da yaratandır. Allah'ın zamandan evvel kainatı o tek noktayı patlatmadan evvel zaman müessesesi geçerli değildi. Ama Allah Teala vardı. O ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep vardır. Ne kadar geleceğe doğru yürürseniz yine var olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu zamandan münezzeh olan Allah, yani zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olan Allah, kıyametten geriye doğru dönüşü tamamlamış, cennete gidecek olanların kaderlerini ayırmış, rakamlı kitaplarını, onları götürmüş, kader hücrelerini oluşturmuş orada ve illiğinde zülmani olanların da, cehenneme gidecek olanların da sicinde hazırlamış kader hücrelerini. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar hep zemine ineyim derler. Allah'ın dostları ise onlar yedi kat yukarıdaki olayları Allah Teala onlara gösterir. Öyleyse arada büyük farklılık var. Allah kıyametten sonraki geriye dönüş devresinin de sahibi. Allah'a göre o da bitmiş. Onun için Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü şunlar şunlar şunlar oldu diyor Allah Teala. Geçmiş zaman kullanıyor. Buradan neyi anlatmak istiyoruz? Şunu anlatmak istiyoruz. Allah Teala yarattığı kullarından hangisinin cennete gireceğini, hangisinin cehenneme gireceğini elbette baştan biliyor. Ama şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Burada halkımızın büyük kısmının içine düştüğü çok ciddi bir yanlışlık var. Bu şimdi anlatacağım, buradan okuyacağım izah tarzında şunu göreceksiniz ki Allah'ın takdiri sebebiyle kulların cehenneme ya da cennete gideceği ifade ediliyor burada. Öyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Bir adım daha atalım ve yazıya devam edelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşimizin hüsniyetinden %100 eminiz. Tam bir inançla, en sahalisane şekilde hulusi kalple söylüyor bu kardeşimiz bunları. Çünkü ona böyle anlatılmış. Anlatanlar da kendilerinden evvelkinlerden öğrendiklerini söylüyorlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Biz sizlerden farklıyız. Biz bu ilmi sizlerden, sizlerden evvel gelenlerden, onların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun için bütün yanlışlıkları düzeltmekle vazifeliyiz. Ve burada da onu gördüğümüz için kardeşimiz öyle düşünmekte haksız mı? Hayır, %100 haklı. Çünkü ona öğretilen ilim bu ilim. Yani Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı anda onu cehenneme veya cennete, cehenneme mahkum etmiş veya cennetini alacak. Bu önceden biliniyor. Önceden bilinmesi ve Allah'ın o kişinin kendi iradesine bunu bırakması,
kişinin kendi iradesiyle Allah'tan yardım istediği zaman Allah'ın da yardımıyla kendisini kurtarması veya cehenneme gitmesi, Allah'ın o kişiyi cehenneme götürmek üzere yarattığı anlamına gelmiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve onun için insanların büyük kısmını, %90'ını seçer. Ah, Allah'a ulaşmayı dileseler de benim cennetime girseler diye, ama onlardan Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha az kesimi Allah'a ulaşmayı diler. Elbette Allah Teala o daha az kesimin Allah'a ulaşmayı dileyeceğini, geri kalan %90'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğini elbette önceden biliyor. Ama Allah mahkum etmedi onları. Onlar kendilerini mahkum ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu farklılığı sizlere anlatamazsam bunun azabını yaşarım. Burada son derece önemli bir konu var. İnsanların kader dediği şeye nasıl baktığını görüyorum. Bir büyük yanlış bu. Böyle bir yanlışın içinde olan kişi, ki genel olarak ilim adamlarımız buna inanırlar, büyük bir hatadır. Allah beni cehenneme mahkum etmiş. Ben ne yapsam kendimi cehennemden kurtaramam. Bu inancın sahipleri diyorlar ki, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeye bile baktığında 10 kişiyi, onların 10 kişisine cenneti nasip kılmış. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Biz insanlara göre meçhul. İyi de Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor ki sevgili kardeşlerim. Açın bakalım A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Ne söylüyor Allah Teala A'raf 157'de? Kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka ümmi nebi resul yok. Tek o. Hem ümmi, hem nebi, hem resul, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Oldu mu? 10 kişi değilmiş. Bütün sahabeymiş. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Yusuf, Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor açık ve kesin olarak. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ve Allah onlara cenneti nasip kıldı. Adın cennetleri. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Tabi olanların hepsi sahabe, hepsi de irşat makamına ulaşmışlar. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetin sahibi olmalarını, 7. ve en son makama yükselmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinizi Allah beni nasıl olsa cehenneme mahkum etmiş, benim gideceğim yer cehennem, ben ne yapsam kendime kurtaramam gibi yanlış bir inancın içine gitmeyiniz. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ifadesindeki dizaynı şöyledir: Allah bilir kimin cehenneme gireceğini, kimin cennete gireceğini. Allah o insanları yaratmadan evvel bilir. Ve de ölüm takdir edilmiştir Allah Teala tarafından. Zaman ve mekan koordinatları belli bir müessesedir. Allah Teala buyuruyor ki, Uhud Savaşı'nda ölenler için onların yakınları dediler ki, eğer kardeşlerimiz savaşa katılmasalardı ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor: hayır, öyle değil diyor.
Onlar oraya götürüleceklerdi ve orada aynı yerde ve aynı zaman anında, aynı dakikada onlar öleceklerdi diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belli bir olaydır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olarak, kainatın yaratıcısı olarak kimin nereye gideceğini evvelden bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların %90'dan fazlasını teşkil etmesi için Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin, onlara böyle bir imkan verir. Ama Allah'ın o kendilerine imkan vermek üzere seçtiği kişilerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Cennete girecek olanlar onlardır. Öyleyse Allah-u Teala kişiyi cehenneme mahkum etmiyor. Allah kişiyi cennete ulaştırmak için yardım etmeye hazır. Cehenneme gidecek kişiyi cehenneme götürmek üzere bir yardım hedefi yok Allah-u Teala'nın. Öyleyse Allah'ın önceden bilmesiyle insanları kader unsuru olarak mahkum etmesi birbirine eşdeğer müesseseler değil sevgili kardeşlerim. Bu yanlış ilim burada durdurulmalıdır. Yoksa insanlar kendilerini haksız yere yargılayacaklardır. Şimdi devam ediyorum bu kardeşimizin sözlerine. Herkes kendisine kolaylaştırılmış olanı başaracaktır diyor. Allah-u Teala'nın insanlara yardım edeceği kesin. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse biz ona dünya malını veririz. Ama kim bizden ahiret malını isterse ona da ahiret malını veririz. Kim bize bu dünyada ver bize vereceğini diyorsa ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Kişinin talebi üzerine Allah-u Teala verir. Talebena ve cedena diyor. Vecebena diyor. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Ve böylece biz icabet edelim. Allah-u Teala'nın talepleri kabul edeceğine dair ayet-i kerimesi açık. Bakara 186.

Hüsya'da ulaşacak olanlardır diyor. Öyleyse Allah'ın dualara icabeti kişinin icabetine bağlı. Şimdi eğer kişi dünyayı istiyorsa Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala ona dünyayı verir. Diyorsa ki kişi bana para ver, helam harar, ben haram, ben nerede istersem orada harcamak istiyorum. Allah-u Teala der ki, istiyorsan sana onu veririm. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Buradaki incelik Allah-u Teala'nın kaderi tayin ederken sonucu önceden bilmesidir. Zamanın dışında olması sebebiyle. Yoksa o insanları cehenneme mahkum etmemiştir Allah-u Teala. Mahkum eden Allah-u Teala değildir sevgili kardeşlerim. Bunu çok iyi bir şekilde benim anlatabilmem lazım, sizin de anlayabilmeniz lazım. Allah insanların kurtulması için onların 10 kat fazlasını seçiyor. Sırf o insanlar kendilerine düşeni yapsınlar da kurtulsunlar diye. Ama o insanlardan onda birinden daha azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlar yetmez. Onların da bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerlerinden kalktıktan sonra tekrar Allah'ın yolundan, yani hidayetten dalalete tekrar düşebiliyorlar. Hatta bir kısmı tekrar hidayete eriyorlar, üçüncü defa düşüyorlar. Başlangıçta herkes fıstıkta, herkes dalalette. Hidayete adım atan kişi hidayete eriyor. Eğer şeytan onu yoldan çıkartabilirse kalbindeki nur gidiyor, tekrar kararıyor kalp. O kişi düştükten sonra tekrar hidayete ermeyi dilerse Allah-u Teala gene bir imkan veriyor kişiye. Gene Allah'laşmayı dileyince kurtuluşa ulaşıyor, irşat makamına ulaşıyor, nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'laştırıyor ikinci kez. Ama eğer bir defa daha kişi düşerse, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Ona bir daha hak tanımıyor. Çünkü bu o kişinin üçüncü fıskıdır, başlangıçta fıskıdır. Hidayete erdikten sonra düşünce ikinci fıskıdır. İkinci defa hidayete erdikten sonra düşünce üçüncü fıskıdır. Üç defa fısk daha ötesine müsaade etmiyor Allah-u Teala. Aynı zamanda dalalette üç defa, başlangıçta herkes dalalette, ulaştıktan sonra düşüş, ikinci dalalet, tekrar ulaştıktan sonra düşüş, üçüncü dalalet ve çözüm yok. Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynını iyice anlamalıyız. Başka bir sözünde de diyor ki, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sait, ana karnında Sait, Şaki de ana karnında Şaki olmuştur. Hayır, onun ana karnında Sait olacağını, ana karnında Şaki olacağını Allah bilirdir, bunun mahiyeti. Allah bilir. Zamandan münezzeh olduğu için o kişinin başını da sonunu da Allah-u Teala bilir. Burada kardeşimiz ana karnında Şaki olmuştur ifadesiyle her halükarda ezeli takdirin yerine geleceğini buyurmuştur diyor. Hayır, öyle değil. Nazım Bey kardeşim, öyle değil. Ezeli takdirin yerine geleceğini değil. O kişinin kendi iradesiyle cehenneme gideceğini veya o kişinin gene kendi iradesiyle cennete gireceğini bilir. Allah o kişiyi cehenneme mahkum etmez. Allah-u Teala'nın dizaynı bu değildir. O sadece bilir ve kullarını, insanları o kadar çok sever ki

kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı insanı, her birinin kurtuluşunu ister. Ve o kadar kolay bir sebebe dayamış ki kişilerin kurtuluşunu, bir tek dileğiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz benim sizi kurtarmam için yeterli diyor Allah-u Teala. Bir tek dileğiniz. Ve insanlar buna rağmen Allah'a ulaşmayı %90'dan fazlası insanların dilemiyor, dilemediler ve dilemeyecekler. Allah-u Teala onlara diletmediği için değil, onlar dilemeyecekler. Allah-u Teala eğer diletmeyecek olsaydı onları seçmezdi. Ama seçmiş, seçtiklerinden niçin seçmiş? Rızası Allah-u Teala'nın, dikkat edin, 7 kademesi de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde geçen 7 kademenin 7'sinden de bir evvelki basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninde bir evvelki basamak daima rıza basamağıdır. Her seferinde Allah-u Teala razı olur, rızasını belirtir. Yani vize verir kişiye. Her seferinde Allah önce vizeyi vermiştir. Ve verdiği insanlar o hedefe ulaşacaklardan çok daha fazladır her seferinde. Ama kim iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanırsa, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Öyleyse Allah'ın bu konudaki kaderi bir takdir müessesesini değil, bir bilimi ifade eder. Ama bunun adına Allah-u Teala da gerçekten kader adını vermiştir. Böyledir diye bir büyük yanlışın üzerine gitmeyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimseyi cehennemine mahkum etmez. İnsanlar bile bile Allah-u Teala kendilerine, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Ben size mutlaka dünya saadetinin yarısını teslim edeceğim demesine rağmen insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir tek dilekle bu hedeflere ulaşacaklarını Allah-u Teala garanti etmesine rağmen onlar dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için, seçilmelerine rağmen dilemedikleri için, Allah'ın rızasının var olmasına rağmen insanların, seçilenlerin %90'ından daha fazlasının dilememesi, Allah'ın rızasının o kişilerin kurtuluşu istikametinde olduğunu ama onların dilemediğini gösteriyor. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişileri yünip. Allah'a ulaşmayı dileyen, gönülen kişileri, o seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır. Açık bir şekilde onlardan dileyenler diyor. Yani büyük kısmının dilemediği Allah-u Teala tarafından işaretleniyor. Bu hataya düşmememiz lazım. Bir ayette de Cenab-ı Hak dileyen siz değilsiniz, dileyen Allah'tır diyor. Gerçekten Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. İfade böyle değil ama o önemli değil o. Allah'ın kullandığı ifade aynen bunu anlatıyor. Bu kardeşimizin söylediğini anlatıyor aynen. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala hepinizin kurtuluşunu diliyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Diliyor kurtuluşunuzu. Ama siz de dilerseniz Allah diledikten sonra dilemiş oluyorsunuz gerçekten. İfade doğru. Ama ya dilemeyenler? Allah onları kurtarmaya hazır olmasına rağmen dilemeyenler, onların kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bizlere diyor kardeşimiz, bu beyanıyla bizlere dileme kudretine haiz olanın sadece ve sadece kendisi olduğunu vurgulamıştır diyor. Burada eksiklik var. Nazım kardeşimiz inşallah bizi
haksız bir ifade kullanmakla kendi vicdanını mahkum etmez. Ama Kur'an'ın ayetleri bunları söylüyor sevgili kardeşim. Ne yazık ki toplumumuzun büyük kısmı sizin gibi düşünüyor. Ama artık kabul etmelisiniz ki bu düşünce yanlıştır. Kitapları bırakın, Kur'an-ı Kerim'e dönün. Biz size bu konuda A'dan Z'ye yardım etmeye hazırız. Bu verilerden yola çıktığımızda diyor kardeşimiz, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinde yine bizzat Allah'ın dileğinin, mutlak iradesinin yerine geldiğini söyleyebilir miyiz diye gene sözü bize bırakmış. Allah razı olsun. Hayır, söyleyemeyiz sevgili kardeşim. Ama söylediğiniz insanların küçük bir kısmı için aynen geçerlidir. Yani Allah onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini dilemiştir. Onlar da dilemişlerdir. O zaman o küçük kesim için bu söz yerli yerine oluşuyor. Yerli yerine oturuyor. Yani insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %90'ın da %10'undan daha aşağısı Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onların kendisine ulaşmasını diliyor. Onlar da diliyorlar. Ama geri kalan %90'dan daha fazla kesim Allah'ın kendilerinin Allah'a ulaşmasını dilemesine rağmen onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte insanların %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecek ve onları kurtaramamanın aczını yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi kardeşimiz sonuna geliyor sözlerinin. Bildiğim kadarıyla varlık aleminde her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, irade ve kudret söz konusu. Evet, her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, Allah'ın ilmi, tek bir irade, Allah'ın iradesi ve kudret, onun kudreti söz konusu. Ama bu kudretini insanları zorla kullandırmıyor. Dileyen Allah'ın hükmüne karşı çıkıyor, namaz kıl diyor, kılmam diyor. Oruç tut diyor, tutmam diyor. Zikir yap diyor, zikir yapmam diyor. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bütün insanları kurtarmayı istiyor. Allah-u Teala herkese oruç emrini vermiş, herkese namaz emrini vermiş, herkese Allah'a ulaşmayı dileme emrini de vermiş. Ama insanların büyük kısmı emri yerine getirmiyor. Allah-u Teala onların emri yerine getirmemesini istediği için değil, Allah onların da kurtulmasını ister. Kurtulmasını istemedikleri var mıdır? Vardır. Eğer o insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememişler de bununla da yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlarsa ve bunu sahip oldukları ilim adına doğru yaptıklarını zannederek de yapsalar, bundan emin olmasalar da sırf onlara kötülük etmek için de yapsalar netice değişmez. O insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bir defa mutlaka cehenneme gideceklerdir. Ama kimin dalalette kalmasına sebebiyet verdilerse, bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi, 3 ayet-i kerimeyi. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّ لُدَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Hem o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmederler, zalimdirler. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilecekti.
mağfiret edilecekti. Onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Öyle ve onları tarika hidayet etmez. İlla tarika cehenneme, onları cehennem tarikine hidayet eder, ulaştırır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve la liyehtiyehum tarika. Allah onları tarika ulaştırmaz. Bu tarik-i müstakimdir. Allah'a ulaştıran yoldur. İlla tarik-i cehenneme, tarik-i cehenneme Allah Teala onları mahkum eder. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte iradi yapı, iradi yapının sonucu ve Allah'ın katkısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu, bu kasidi, bu dersi, bu anlatımımızı bir defa değil, birkaç defa dinleyin. Allah'ın Kur'an'da ne söylediğine dikkatle bakın. Allah'ın takdirinin kişiyi cehenneme atmak istikametinde hiçbir zaman oluşamayacağını bilin. Ama sonuçları da Allah-u Teala mutlak olarak bilendir. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah-u Teala kurtulabilenlerin çok daha fazlasının kurtulması için tercihini yapar. Ama o insanlar Allah'ın tercihine rağmen Allah'ın emrini yerine getirmezler ve cehenneme giderler. Bu onların gayretlerinin neticesidir. Allah-u Teala'nın husule getirdiği sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Allah her şeyi başını da sonunu da ihata ederek bilendir. Kimlerin cennete gireceği, kimlerin cehenneme gireceği, kimlerin ne zaman öleceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah kimseyi cehennemine o kişi hak etmeden atmaz. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu kardeşimiz diyor ki, selam eder, hürmetlerimi arz ederim der. Biz de ona selamlarımızı arz ederiz. O ifadesini çok beğendiğimizi ifade etmek isteriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim meramımız burada tamamlandı. Allah-u Teala'dan sonsuz mutluluklar dileklerimizle sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.
1: الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Allah'ın bizleri yaratmaktan bizim için muradı, bizim mutluluğumuz. Bütün insanları Allah Teala onlar mutlu olsun diye mutluluk direktifleriyle yaratmış. Emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Amin oğlum. Sadece Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Veya münib olun diyor Allah Teala. Gene Allah'a yönelmek anlamına gelen bir kelime. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrını mı soruyorsunuz bana? Mutluluğun sırrı bu kadar basit. Bir dilek. Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ellerinizi açtınız, Ya Rab dediniz, ey yüce Allah'ım dediniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Benim ruhumu, ben bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştır. Hı? Diyecek misiniz? Allah Teala size, eğer buranızdan bunu söyleyebilirseniz, kalbinizden söyleyebilirseniz, mutlak olarak daha söyler söylemez, birinci kat cenneti vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi değil. Cennete gitmek hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. İlim cahilleri, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan, Allah'ın kendilerine ilim öğretmediği insanlar, kitaplarından öğrendikleri bilgilerle sizleri yanıltıyorlar. Aslında mutluluk, şu kadar önünüzde, hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz bir yerde. Şöyle elinizi uzatın, mutluluğu yakalayın. Deyin ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bunu kuru kuruya söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Allah Teala böyle söylediğiniz zaman da duyar, ama bunun iradi yapınızın gereği olmadığını da bilir. Mutlaka iradenizin devreye girmesi, yani gerçek anlamda istemeniz lazım. Kişi içinden istemiyorsa, iradesi devreye girmediyse, Allah Teala kuru kuruya, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa, bu Allah'a bir şey ifade etmez. Ulaşmak isteğiniz mutlaka mevcut olmalı. Bu isteğin ifadesinden değil, isteğin kendisinden bahsediyorum. İçinizde bu istek varsa ve bunu söylemişseniz Allah Teala'ya, bu sizi 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Niçin 5-6 dakika? Çünkü sizden bunu işiten, kalbinize bakıp da bu talebi kalbinizde gören ve kalbinizde bu talebin olduğunu bilen Allah-u Teala, ne dedik? Gören işiten ve bilen Allah. Kalbinizde görüyor, rüyet ediyor. Basar hasasıyla Allah Teala basar ediyor. Basiret üzere biliyor kalbinizde böyle bir talebin varlığını. Var ise görür. Yani iki tür insandan bahsediyorum. Bir insan Allah Teala'ya der ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Bu bir sözdür. Bu bir ifadedir. Bu kelimelere dökülmüş 3-4 kelimelik bir anlatım biçimi. Ama eğer buraya dayanmıyorsa, burada o talep yoksa, kişi sadece laf olarak Allah Teala bunu söylemişse, bu Allah için hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi aldatmayın. Kurtuluş bu kadar yakın, bu kadar kolay. Sadece kalbinizde duyacaksınız bunu, isteyeceksiniz kalbinizde, gerçekten isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Bunu kelimeye dökmeniz veya dökmemeniz çok önemli değil. Kalbiniz Allah-u Teala'ya söylemiş olur zaten eğer kalpten istiyorsanız. Ama bunu dilinizle de tekrar etmeniz de zarar değil, fayda var elbette. Önemli olanın ne olduğunu anladınız inşallah değil mi? Anladınız mı? Peki söz veriyor musunuz bana? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Bu sözü niçin istiyorum sizden biliyor musunuz? Sizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş, Allah'ın cennetine girebilmek bu kadar kolay, bu kadar yakın bir şey size. Bir tek dileğiniz. Gerçek bir dilek, laf değil. Allah ben sana ulaşmak istiyorum tarzında ifade edilmiş sadece lafa dayalı bir şey değil. Buraya kalbinizde bu talebin mevcut olmasına dayalı. Evvela ne olur? Böyle bir şey yaparsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Eğer Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, amene olursanız o zaman diyor biz sizin günahlarınızı örteriz diyor. Size furkanlar veririz diyor. Allah-u Teala size furkan verecek. Furkan ne demek? Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisi. Şimdi sevgili kardeşlerim ben size desem ki siz körsünüz. Hayır diyeceksiniz ben görüyorum. Ben size desem ki siz sağırsınız. Hayır diyeceksiniz ben işitiyorum. Ben size desem ki sizin kalbiniz mühürlü. Kalbim çalışıyor diyeceksiniz. Kanı vücuduma pompalıyor tekrar da geri çekiyor. Aslında sizin söyledikleriniz de doğru benim söylediklerim de doğru. Hadi bakalım bilmeceyi çözün şimdi. Neden sizin söyledikleriniz de doğru? Çünkü gerçekten gözleriniz görüyor. Mesela beni şu anda seyrediyorsunuz. Yetmez. Söylediğim her sözü de şu kulaklarınızda duyuyorsunuz. Sonra da kalbinize indirip anlıyorsunuz söylediklerimi. Öyle değil mi? Ama gene de diyorum ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz körsünüz, sağırsınız ve dilsizsiniz. Başka bir ifade de kullanayım mı? Siz bir ölüsünüz. Hayır, size göre bana göre değil. Ona göre, Allah'a göre. Böyle olan insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olarak mütalaa ediyor. Şimdi burada muhtevaya girelim bir damlacık. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizi bekliyor ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o mutluluğa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu konunun başlangıcı. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Şimdi benim size bir davetim var. Diyorum ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. İşte buradan, bu televizyondan size sesleniyoruz ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ölüyken dirilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi kör, sağır ve dilsiz iken, bu sebeple ölü olarak kabul edildiği standartlardayken, gören, işiten ve idrak eden birisi olur. 5-6 dakikada. Hadi canım sende mi diyorsunuz? Hadi canım sende olmaz böyle şey mi diyorsunuz? Olur sevgili kardeşlerim. Bakınız size anlatayım. Evvela bu insanların durumuna beraberce bakalım. Neden bu insanlar kör, sağır, dilsiz, ölü? Dünya üzerinde herkese bu talep mutlaka ulaştırılır. Yani ey insanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha. Bu ifadeye dikkatle bakın. Başka yerlerden duymuyorsanız bizden bunu binlerce defa duyacaksınız. Çünkü bununla vazifeliyiz. Ve bu ifadeye muhatap olan kişiler ikiye ayrılırlar. Ha, madde bir, duymayan hiç kimsenin kalması mümkün değildir. Mutlaka siz şu anda duyduğunuz gibi başkaları da daha evvel mutlaka duymuştur. Duymamışlarsa, şimdi de duymamışlarsa mutlaka bu hayatlarını yaşarken, bu dünyadayken mutlaka duyacaklardır. Emin miyiz? %100 eminiz. Neden? Biliyorsunuz insanların bir kısmı mutlaka cennete girer. %10'dan daha azı. Niçin cennete girerler? Bunun için. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Niçin göndeririz diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen aminu olanları cennette müjdelemek için. Diğerlerini de uyarmak için. Ey insanlar bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyin ki siz de Allah'ın cennetine giresiniz. İşte uyarı bu. Hadi sizinle beraber Şura suresinin 51. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki kapıyı açarlar, burunları sürtünerek cehenneme girenlere, her girene aynı şey söylenir. Size Allah'ın Resulü gelip de, Allah'ın Resulleri gelip de toplu halde söyleniyor. Her biri başka bir devirden insan, gidiyorlar cehenneme. Her biri başka bir kavimden insan, gidiyorlar cehenneme. Hepsine soruluyor sual. Size Allah'ın Resulleri gelip de size Allah'ın ayetlerinden bahsetmediler mi? Bunu söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediğiniz için buradasınız. Ama bunu size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve ben sizi ikaz ediyorum. Sizi uyarıyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme giren herkese. Herkesten aldıkları cevap ne? Herkesten aldıkları cevap aynı. Evet, geldiler. Ve azap bizim üzerimize hak oldu. Cevap bu. Ne yapmışlar? Allah'ın Resulü'nün uyarısını kabul etmemişler. Peki kabul etmedikleri zaman ne söylemişler yani? Ne olmuş? Bunu da Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. O gün diyor Onlar bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın vazifelileri gelip de size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir deyip bugün buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın nezirleri size söylemedi mi? Ne söylemişler? Bakınız burada nezir diyor. Orada Resul diyor. Şura 51'de Allah Teala Resul diyor. Burada bu ayet-i kerimede Mülk 8, 9, 10'da 8'de bunu söylüyor Allah Teala. Nezirler. Buradaki nezirle oradaki Can Resul aynı kişi. Yani Resuller söylemiş oluyor. Diyor ki demin söylediğimiz sözü de dikkate alın. Ne diyorduk? Resuller Allah'ın Resulleri Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye diyor. Bu nezirin de yaptığı görev aynı. Sizi uyarmadı mı diyor nezir, gelen Resul. Sizi uyarmadı mı, bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Şimdi ne dediğine bakalım oradakilerin. Diyorlar ki evet geldi. Bize bu bahsettiğiniz kişi geldi, nezir. Yani diğer ayetteki Resul, bize Resul geldi ve dedi ki evet sizin söylediğinizi söyledi. Ama biz ona dedik ki biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Hidayet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki başka var mı? Elbette. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Şimdi böyle söylemekle bitiyor mu? Bitmiyor ayet. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden bahsediyoruz. Ve biz ona dedik ki diyor, biz seni dalalette görüyoruz. Ama ondan sonra diyorlar ki, eğer biz o zaman, o Resul bize geldiği zaman işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, onun söylediklerini idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet alınıp da yerine ihbat konulmuş olsaydı, yani bize furkanlar verilmiş olsaydı, işitebilmiş ve idrak edebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Mutlaka Allah'ın cennetine girerdik. Diyorlar, ne zaman diyorlar? Cehenneme gittikleri zaman. Öyleyse, insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup cennete gidenler, mutlaka bu çağrıya muhatap olan ve buna evet diye cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer cennettir. Bütün cennete gidenler, başka bir sebeple değil, başlangıç sebebi daima budur. Bunun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir sebep, hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü o insanlar kim olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemedilerse, onlar küfürdelerdir, onlar dalalettelerdir. onlar hüsrandalardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar takva sahibi değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlardır, gafil olanlardır. Onlar tağutun dostudurlar. Onlar, yani insan ve cin şeytanların dostudurlar. Onlar insan ve cin şeytanların kuludurlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek size bütün köprüleri açar. Bütün yollardan geçiş izni alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman geri kalanını Allah yapacak, sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah mı yapacak bütün bunları? Evet. Evvela madde bir. Yeryüzünde hiç kimse bu söylediğimi duymadım diyemez. Neden diyemez? Kıyamet günü olacakların hepsini Allah-u Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısım insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gittikleri kesin. Şimdi cennete gidenler mutlaka bu çağrıyı duyup da buna itaat edenler. Dikkat edin, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse madem ki insanlar cennete gidiyor bir kısmı, onlar mutlaka bu çağrıyı işittiler. İşittiler ki yerine getirerek Allah'ın cennetine gittiler. Şimdi ötekilere gelelim, cehenneme gidenlere gelelim. Onların da hepsine cehennemin kapısında bu sual sorulara kapı açılıyor. Dikkat edin. Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar da kıyamet günü önce cehenneme girerler ama uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapılarından 10 metre, 12 metre yükseklikteki kapı ve 100 metre belki 200 metre genişlikteki kapı, hem de bombeli kapı, hem de şeffaf. Onun içinden uçarak girer insanlar. O şeffaf kapı cennete girecek olanların kulaklarındaki vakra, kalplerindeki kinnet ve görme hastalarının üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı için, buna göre elektronik sistemle donatılmış olan cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cehenneme gidecek olanları, cennete gidecek olanları otomatik olarak kabul eder. Onlar sanki o kapı yokmuş gibi uçarak cehennemin içine girerler. Cennete girecek olanların cehenneme girmeleri sadece görmek içindir. Allah'a şükretmeleri içindir. Girerler, cehennemi görürler ve oradan büyük bir ferahlıkla Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek ayrılırlar. Cennetin yolunu tutarlar. Ama cehenneme girecek olanlar ve orada kalacak olanlar için onlar da aynı şeyi denerler. O şeffaf kapılardan geçmeyi denerler. Kafalarını o şeffaf kapıya vururlar ve bakarlar ki o kapılar kendileri için açık değil. Onlar bunu yaparken yanlarından bir sürü insan uçarak cehennemin içine giriyor. Kapılar onlar için geçirgen, bunlar için değil. Bunlar için cehennemin kapısının mutlaka kaldırılması lazım yerden. Ne kadar? Burnu sürtülerek cehenneme girecek kadar. Cehenneme giren herkesin burnu mutlaka cehennem kapısında yere sürtülür. Bu cehennemin girişinin kesin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların da, o cehenneme girenlerin de hepsine bu sual soruluyor. Resulün söylediklerini duydunuz mu deniyor. Hepsi evet diyorlar, işittik. Asap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Bütün cehenneme girenler, insanların %90'dan fazlası bu talebe mutlaka muhatap olmuşlar. İşte biz de sizlere söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'ın cennetine girmenin ölçüsü kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. En azından %99'unun belki daha fazlasının. Öyleyse nasıl bu insanlar günahları sevaplarından fazlaysa nasıl cehenneme girecek, cennete girecekler? İşte onun nasıl olduğunu şimdi sizlere söylemek istiyorum. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, aminu olun. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne oldu? Allah Teala 7 tane furkan veriyor. Görme hastasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişinin sevaphanesine, amel defterinin sevaphanesine, yani hayat filminin sevaphanesine günahlarının %7'si kadar miktar yazıyor. Ondan sonra o kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi, yani engel olan gözlüğü alıyor Allah Teala ve %7'de bir sevap daha yazıyor. Onların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor, işitme engelini alıyor. Herkesin doğuştan itibaren kulaklarında bu engel vardır. Görme hastasının üzerinde gışavet vardır. Doğuştan itibaren dediğim zaman bu doğduğunuz andan bahsetmiyorum. Bu aleme doğduğunuz andan itibaren, yani o söze, Allah-u Teala'ya davete muhatap olduğunuz anda takınacağınız tavır söz konusu. Davete muhatap olduğunuz anda eğer buna evet demezseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, derhal işlem başlar gözlerinize. Hicab-ı mestüre koyar Allah-u Teala görme hastalığınızın üzerine. Gözlerinize hicab-ı mestüre koyar. Görme hastalığınızın üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Kulaklarınıza vakra koyar. İşitme hastalığınızı mühürler. Kalbinize ekinnet koyar. Kalbinizi mühürler. Kalbinizdeki idrak hastasını mühürler. Ve size yeni bir hasta verir ve idrakinizi açar Allah Teala. Bunun adı ihbattır. Muhbitlerden olursunuz. Her bu 7 tane faktörün her biri için 7'de bir sevap kaydedilir amel defterinizin sevaphanesine. Ne olur? Günahlarınızın her biri 7'de kadar olduğu, 7'de biri kadar olduğu için, 7 defada da tamamlandığı için bütün günahlarınız örtülür. Örtülürse ne olur? Örtülürse sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bu ise Allah'ın kanununun gerçekleşmesidir. Yani sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak cennete girmeye o anda hak kazandınız. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 dakika içinde cennetlik olacaksınız demekten muradımız bu. Bu işlemler 5-6 dakikalık bir zaman zarfında hepsi gerçekleşir. Ve o kişi cennete ehil olur. Peki Allah Teala ne diyor bu engeller konusunda? Bakın ne diyor İsra 45 ve 46'da? Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek talepte bulunduğun zaman, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ifadesinin gerçekleşmesi için onlara müracaat ettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, buna ait olan ayetleri onlara okuduğun zaman, o insan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız diyor Allah-u Teala. Yeter mi? Yetmez. Kur'an'ı söylediklerini işitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor. Ve onları idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Allah Teala. Öbür taraftan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine Allah gışabet çeker diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor. Bir perde çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların idrak hastalarını da mühürleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bir taraftan davete evet demeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, daveti duydukları anda, ki davete muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır, davete muhatap oldukları anda bir taraftan hastalar üzerine, bir taraftan uzuvlar üzerine Allah-u Teala engellerini koyuyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama cehenneme gitme sebebi de günahlarının sevaplarından mutlaka fazla olmasıdır. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor Allah Teala? Sonra ne diyor? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani kazandıkları para, servet, dünyadaki şan, şöhret onları kendisine çeker. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve hüküm. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Sonu daha da hazin. Ve onlar kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Cennete girmenin şartı neydi? Sevapların günahlardan fazla olması. İşte bu insanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar. Nereden biliyoruz kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olması lazım geldiğini? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinden biliyoruz. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa kıyamet günü mizanlar kurulur. Onların hepsini Allah'ın cennetine alırız diyor Allah Teala. 103'te de diyor ki kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, ağır olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve diyor Allah Teala onlar hüsranda olanlardır diyor. hüsranda olanların da Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanlar olduğunu söylüyor. Biraz evvel söyledik. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir değerlendirmesi var Allah'ın katında, derecat değerlendirmesi. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. İyi ama bir insan düşünelim, o kadar çok iyilik yapmış ki, kaybettiği derecelerden daha fazlasını kazanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu insanın Allah'ın cennetine girmesi lazım. Hayır, Allah Teala onu cennetine almıyor. Böyle bir talep mevcut değil diye almıyor onu. Ne yapıyor? Onun derecelerinden eksiltiyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin oldum, Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin oldum diyenler için diyor ki, hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Bir insanın kalbine ne zaman iman girer? Allah'a inandığı zaman mı? Hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inandığı zaman mı? Gene hayır. Bir faktör daha gerekli. Bunun üzerine farz olduğuna inandığı zaman mı? Evet. Kim böyle bir durumdaysa o bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Çünkü kendisine bunlar anlatılacaktır. Muhatap olmayan hiç kimsenin mevcut olması mümkün değildir. Herkes bu talebe muhatap olacaktır. Yani ona her halükarda, yaşarken, hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir ifadesi mutlaka ulaşacaktır. İşte ulaşıp da dilemezse ve o kişi yaşar da ölmeden evvel sevapları günahlarından fazla olursa, Allah'a ulaşmayı dilememekte inat ederse, Allah-u Teala onun derecelerinde indirme yapılıyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah-u Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah derecelerinizde indirme yapmasın. Derecelerinize noksanlık yapmasın. Derecelerinizi aşağı düşürmesin. Kazandığınız dereceleri yok etmesin. Öyleyse kişinin kalbine imanın girmesi ne demek? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek. Kalbine iman kelimesi yazılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman imanı öyle bir noktaya gidiyor ki artık kişinin kalbine iman girmiştir. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve o kişi kesin şekilde inanıyor ki ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu noktaya ulaşmadan evvel, yani son faktöre, o kişi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmadan evvelki üç inancı, Allah'a inanmak, Allah'a ruhunun, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Bu üç inancın sahibi ise kişi, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan kişidir. Dilediği zaman Allah Teala ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli edecek, furkanlarını verecek ve o furkanları verdikten sonra bu kişi Allah'ın zatına, ruhunun ölmeden ulaşacağına kesin şekilde inanacak. İnandığı zaman ancak mürşidini davet edebilecek. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Vestaînü bis sabr ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbühüm ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki hacet namazını namazla, yani hacet namazını kılarak ve sabırla Allah'tan istihaneyi, yani sizi kim irşada ulaştıracaksa o kişiyi, mürşidinizi isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir.

ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Buna onlar kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki ama sonra Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar. Yani ölümleriyle birlikte ruhlarının tekrar vücutlarının üzerine gönderileceğini Allah'ın katından ve Azrail Aleyhisselam ve vazifeli meleklerin onun ruhunu tekrar Allah'a rücu ettireceğini de ona da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu insan neymiş? Bu insan ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya bir imanın sahibi olmazsanız, Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Dilemezseniz eğer, gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size furkanlar veriyor. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor ve görme hastanız, işitme hastanız ve idrak hastanız çalışmaya başlıyor. Ve Allah'ın kalbinize koyduğu ihbatla artık işiten, bilen, gören birisi olmanın ötesine geçiyorsunuz. İdrak eden birisiniz. Ve Allah Teala işitme hassasından sonra idrak hassasında veriyor ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ve Allah Teala size söz vermiş. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz sizi diyor ben kendime ulaştıracağım. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala'nın işareti çok açık. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Şuradan kalbinizden bir taleple dileyeceksiniz. Yani kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diye sadece söylenen bir söz olmayacak. Kalbinize dayalı bir ifade olacak. Kalbinizden desteklenen, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileme mevcut olarak Allah'a bu talepte bulunmak. Öyle misiniz yoksa değil misiniz? Yani gerçekten kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Nereden anlayacaksınız? Evet. Siz söyleyin. Tamam. Öyleyse o söylediğiniz tam olarak oturuyor yerlerine. Ha o beni işitti. Sevgili kardeşlerim. O zaman Allah-u Teala'ya

ulaşma konusunda bir şeyler yapmanız lazım. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, haftada her perşembe günü oruç tutmanız gerekecek. Zikir yapmanız gerekecek. Namaz kılmanız gerekecek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunların hepsini Allah'ın size sevdirdiğini yaşayacaksınız. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini Allah size sevdirecek. Oruç tutmayı nasıl sevdirecek? Açlık duyurmayacak size. Namaz kılarken onu bir angarya olarak yapmayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk duyacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hacca gitmek size bir zevk verecek. Oradaki o müthiş sıcağa rağmen rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, zekat verirken zorlanmayacaksınız. Onu öyle bir gönül rızasıyla vereceksiniz ki zekat vermek sizin için bir zevk haline dönüşecek. İhtiyacı olan insanlara çok kazananların vermesi lazım gelen bir vergi gibi bir zevkle bunu gerçekleştireceksiniz. Ve bütün bu ibadetlerin arasında en çok hoşunuza giden zikir olacak. Allah'ın ismini ister sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edin. İster sessiz olarak gene dilinizi kullanarak Allah kelimesini tekrar edin. Ya da kalbinizdeki sesle o sesle Allah'ın adını tekrar edin ki önemli olan en son zikriniz o zikirdir. Kalp zikridir. Çünkü o kesintisizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Allah Teala öylesine kısa yoldan bir kurtuluş herkese nasip kılmış ki sadece bir dilekle Allah Teala sizleri hepinizi cennetine almaya ve kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derecelerden öteye geçirmeye hazır. Allah Teala diyor ki innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Velâsıl suresi. İllellezîne âmenû ama âmin olanlar illa hariç ellezîne âmenû. Âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor. Neydi hüsranda olmak? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama âmin olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka sevaplarını biz günahlarından öteye çıkaracağız diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapıyor bunu. Ve sadece bir tek dileği o kişiyi kurtarıyor. O kişiyi onunla bırakmıyor Allah Teala. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve o kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani ikinci basamakta iken Allah Teala'nın seçtiği bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta
bu dileğini tahakkuk ettirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu 22. basamağa kadar çıkarmayı garanti etmiş. O kişiyi böylece nereye ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibi kişi. Ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah-u Teala söylediğim işlemleri gerçekleştirmiştir. Ama bu kişi yaşıyor, Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladı. Allah onu mürşidine ulaştırır. O kişiye mürşidini sevdirerek, o kişinin içinden irşat makamına ulaşma talebini oluşturarak, dikkat edin, bir insan mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine girebilir, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama dilemezse, ne yaparsa yapsın, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 80 yaşında olan ölen bir insan, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etse, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse, sonra da ölse, eğer bu kişi, sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi kurtulamaz cehennemden. Bu mümkün değildir. Ve öğrendiği ilim onu sadece dalalette bırakır. Kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kısım insanlar vardır diyor, cennetlik amel işler der ama cehenneme giderler. İşte bu 80 yaşında ölen insan böyle. Cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş ama gideceği yer cehennem. Öyle insanlar da vardır ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemlik amel işlerler ama cennete giderler. O da hiç amel işleyemeden Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde Allah'a emanetini almış, öldürmüş o kişiyi. Hiç ibadet yapamadan sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ömrünü bitirivermiş Allah-u Teala onun. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. İşlediği ameller ona bir şeyler kazandırmamış. Ama Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. O kişi günahları mutlaka sevaplarından az olan bir insan hüviyetine getiriliyor. Ve de o kişinin gideceği yeri Allah cennet kılıyor. Onu cennetine alıyor. Ayetler son derece açık ve net. Bu söylediklerimi unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sakın Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürseniz göreceksiniz ki ömrünüz boyunca yaptığınız ameller sizi asla kurtaramaz. Orada size sordukları zaman Resul gelip size söylediğimi diye o zaman bizi hatırlayacaksınız. Söyledi diyeceksiniz ama diyeceksiniz biz ona inanmadık diyeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın cennetini bir defa mutlaka elde edin. Sonrası size kalmış bu cenneti. İkinci kat cennet yapmanız, irşat makamına ulaştığınız zaman. Yapmadınız, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz. Yaparsanız ikinci kat cennet, ondan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Size mürşit sevgisini veren, mürşide ulaştıran, gene Allah olacak. Siz kendi kendinize yapmayacaksınız bunu. O sevgiyi içinize koyacak olan Allah, o talebi içinize koyacak olan Allah, tayin etmek yetkisi de sadece kendisinde. Alallahu kastü sevin ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk.
Cennet mutluluğu mu? İşte bu kadar. Mutlaka cennet mutluluğuna ulaşırsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra irşat makamına ulaşırsanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ama ruhunuz Allah'a ulaştırılmışsa Allah Teala tarafından, o zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz, yetmez. Dünya mutluluğunun da yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki %100 afetle kaplı olan nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok olacak. Yerini faziletlere terk edecek. Fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Dünya mutluluğunun da yarısını elde edeceksiniz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Te'aleyhim gâilul magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam'ın dört temel esası. Acaba nedir bu İslam'ın temel esasları? Bir, Allah'a ruhun teslimi. İki, Allah'a fizik vücudun teslimi. Üç, Allah'a nefsin teslimi. Dört, Allah'a iradenin teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve bu silm kökünden selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve temel manası bizim teslim olarak bildiğimiz şeydir. Üzerindeki her türlü haktan vazgeçerek bir şeyi başka birine vermek. İşte ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse İslam dört tane teslim içerir. Peki bu teslimlerin 28 basamaklık İslam merdivenindeki, İslam yelpazesindeki durumu nedir? Nereden başlar? Nereye kadar devam eder? Teslimlerin başladığı yer 22. basamaktır. Bu ruhun teslimi. 25. basamak fizik vücudun teslimi. 27. basamak nefsin teslimi. 28. basamak onun 5. kademesi iradenin teslimi. Öyleyse 22. basamakla 28. basamak arasında 4 tane teslim oluşuyor. İslam teslimlerden ibarettir. Bu 4 tane teslimi yaşayabilmek için 7 tane safha söz konusu. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Birincisi 3. basamakta başlar, ikincisi 14. basamakta. 3. safhada ruh Allah'a teslim edilir. 4 temel esasın birincisi budur. Ruhun Allah'a teslimi 22. basamak. Sonra 4. safha fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. safha nefsin Allah'a teslimi, 6. safha irşada ulaşmak, 7. safha iradenin Allah'a teslimi.
Kim İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi birinci cennetin sahibi olur. Başlangıç cenneti bu. Başlangıç seviyesindeki bir cennet. Üçüncü basamaktasınız. Kim irşat makamına ulaşır da 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an Allah'tan 10 tane nimet alır. Ve bu noktada fiziki hidayet başlar. Kişi bu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Gerek birinci kat cennetin sahibi olan, gerek ikinci kat cennetin sahibi olan kişi henüz dünya mutluluğuna adım atmamıştır. Başkalarından buraya kadar hiçbir farkı yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizlenmesi söz konusu değildir. Ama bir farkı vardır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytandan muhafaza altına alınmıştır. Şeytanın onu Allah'a ulaşmaktan men etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 14. basamak, ikinci kat cennet, dünya saadeti gene başka insanların ne kadar mutlu olabilmesi mümkünse o kadar. Yani mutluluk müessesesi yok. 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması ve 22. basamak, Allah'ın zatında yok olması, ruhun sığınağa sığınması, evap olmuş. Meaba, sığınmak. Üçüncü kat cennet, 22. basamak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Eğer ölçüleri veriyorsak, burada nefsin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti. Bu noktada eğer bütün pozitiflerle bütün negatifleri karşılaştırırsanız 100 ünite pozitif ruhunuzun kalbinde var. Hasletler. 51 ünite pozitif nefsinizin kalbinde oluştu. Faziletler. Sadece 49 ünite karanlıklar kaldı nefsinizin kalbinde. Yani 200'de sadece 49 karanlıklar. 50 olsaydı aydınlıklar, nurlar %75 olacaktı. Nurlar %75'ten de fazla. Ama normal standartlarda %75 kabul edelim bunları. Böyle bir dizaynda mutluluğunuzun da %75 olması gerekmez mi? Mantık açılarına göre gerekir. Ama hesaba katmadığınız bir düşmanınız var. Şeytan. Bu korkunç düşman sizi alaşağı etmek için devamlı size içinizdeki sesle hitap eder. O sesi kendi sesinizden ayırt edemezsiniz başlangıçta. Ancak şeytanı tanıdığınız zaman onu hissedeceksiniz. O zaman mukabil tedbirleri alacaksınız. Ama başlangıçta şeytanı seçemezsiniz. Ama biz size onun sırrını verelim. Allah neyi emretmişse o içinizdeki ses, şeytanın sesi, sizin sessiz sesinizi taklit eden şeytanın sesi, Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı size sağlık verir. Sizi ona zorlamak için her şeyi yapar. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanız için, gerçekleştirmeniz için, Allah'ın yasak emrini çiğnemeniz için her şeyi yapar. Bin dereden su getirir ve sizi kandırmaya çalışır. İşte bu iblisin muhtevasına dikkat edin. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada pozitifler toplamı 200'de 151, yani %75.
Negatifler toplamı 249, yani sadece %25, ama mutluluğunuz %50'yi birazcık aşabilir. Burada dikkat edin, iblis her an size ulaşabiliyor, her an sizi kandırıyor, kendi düşüncenizmiş gibi. Ama Allah-u Teala size direkt olarak vahye bu noktaya kadar başlamaz. Sadece ...17. basamaktan itibaren Allah'tan bazen ilham alırsınız. Yani bir konuda bir küçücük noktanın açıklanması, bir şiirde tamamlayamadığınız bir noktada Allah'ın size yardımı ve böyle. Yani belki bir ayda birkaç kelime, birkaç cümle. Vahide ise her an Allah ile berabersiniz. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin. İlham vahiy değildir. Vahiy müessesesi karşılıklı konuşmadır. İlhamda karşılıklı konuşma söz konusu değildir. Allah-u Teala dilediği zaman kalbinize ilhamı verir. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatında kayboldu. 22. basamak. Bu basamakta, 22. basamakta cennet saadetinin 3. katına ulaşırsınız. 3. kat cennet sizindir. Ve sonra mı? Sonra da fena, beka ve züht makamlarını aşarak 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. safhadasınız ama 2. tesliminizi gerçekleştirebildiniz. Burada fizik vücudunuz muhsinlerden olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ve burada 4. kat cennetin sahibisiniz. Burada dünya saadetiniz %80'i bulur. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yani şeytanı artık dikkate almıyor. %80 ve ötesi mutluluk buradan itibaren başlar. Nefsinizin kalbinde hala %19 afetler vardır. 19'dan başlayarak zikriniz artacaktır, daimi zikre yaklaşacaktır. Yaklaştıkça afetlerin oranı %19'dan 18-17'ye yavaş yavaş sıfıra doğru ilerleyecektir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız ulul-elbab makamındasınız ve zemin kat gösterilir size. Daha sonra bütün gök katları gösterilir. 7. katın sonunda ihlas makamını tamamlarsınız. İhlas makamını tamamladığınız zaman nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. 5. kat cennetin sahibisiniz. Buradaki dünya saadetiniz artık normal standartlarda, ulul-elbab makamında da, ihlas makamında da tamamen mutluluktur. %100 mutlu bir insansınız. Sonra ne olur? Burası 27. basamak, ihlas makamı. Bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu davetten sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. O zaman irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Ama kalbiniz 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah-u Teala tarafından
süslenmiştir. Ve beşinci mertebede, beşinci kademede iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Dördüncü esas da, dördüncü teslimde tamamlanır. Ne zaman? Bu yedinci safhada. Yedinci safhada bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Rabbinizi görürsünüz. Son bilmece burada çözülür. Artık tahkiki imanın sahibisiniz. Gaybi iman burada sona erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konumuz üçüncü basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanan bir dizi 7 safhadan oluşan bir muhteva taşıyor. Teslimlerse gördüğünüz gibi 22. basamaktan başlar ruhun teslimi, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 27. basamak nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi iradenin teslimi. İşte kalın çizgilerle bu konunun programı. Öyleyse adım adım sonuca doğru gidelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes değerlendirir. Ama bu değerlendirmeniz sizin seçilmenize veya seçilmemenize sebebiyet verir. Kimler seçilirden daha çok, kimler seçilmez önemli. Kimler seçilmez? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler, gizleyenler seçilmez. Başka insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar da seçilmez. Ki bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah sadece bu insanları seçmiyor. Onun ötesindeki herkesi Allah-u Teala sever, onları kalbinde hayır olanlar olarak değerlendirir. Öyleyse kalp açısından meseleye bakıyorsak, kalbinde zevk olanlar bir, kalbinde maraz olanlar, hastalık olanlar iki. Zevk insanları aldatma meyili, ayetlerin arkasına sığınarak ayetleri özellikle yanlış değerlendirerek, özellikle yanlış hüviyetlere sokarak insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışmak. Bunlar seçilmezler. Ve onun dışındaki, yani insanların %90'dan çok daha fazlası seçilir. Bu insanlar her zaman azınlıktadır. Ama her zaman duruma hakim olanlar onlardır. Ve şeytan seçeceği adamları çok iyi değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bugün onlar, iblis ve adamları, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. 8 tane uydudan insanları şeytana övüyorlar. İnsanlara zulmani ilimleri övüyorlar, öğretiyorlar ve insanlar farkına bile varmadan, nasıl kandırıldıklarının, nasıl aldatıldıklarının farkına bile varmadan transandantal meditasyona, yogaya koşuyorlar. Ve stres sahibi oluyorlar. Ama onlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Üçüncü basamak. Kimdir üçüncü basamağa ulaşabilen? Sadece bir grup insan. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah Teala tarafından aynı anda görülür, işitilir ve bilinir. Aynı anda o kişi üçüncü basamağa adım atmıştır. Aynı anda cennetin anahtarını Allah Teala'dan almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Net olarak girer. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Kur'an-ı Kerim amin diyor ve amin olanların hüsranda olmadıklarını söylüyor Allah Teala Vel-Asr suresinde. Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların kim olduğuna bakalım. Müminin 103'te Allah Teala hüsranda olanlardan bahsediyor. Diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimler hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Tarif böyle. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Her yasak ettiği fiili işlemedikçe derecat kazanırsınız. Her Allah'ın emrini çiğnedikçe derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasaklarını işledikçe derecat kaybedersiniz. Bu son ikisinde şeytan sizinle beraberdir. Başlangıçtaki ikisinde Allah sizinle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Bu dizayn içerisinde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Siz artık Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Allah Teala sevaplarınızı günahlarınızdan öteye geçirecektir. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani hüsranda olanlardır. Ve Asr suresi ne diyor? Asra yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir diyor. Yani kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlardır. Onların gidecekleri yer cennettir. Öyleyse burada olay farklı bir cepheye, farklı bir anlama burada kavuşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte birinci safhadasınız. İslam'ın dört temel esasının birincisine ulaşmak için önünüzde daha 18 tane basamak var. Ancak 21. basamakta Allah'a ulaşabilecek ruhunuz. Birinci teslimi İslam'ın temel esaslarından birincisini o zaman gerçekleştireceksiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor üzerinizde. Dördüncü basamaktasınız. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi alıyor. Artık gözleriniz kör değil. İrşat makamını, hidayet makamını başkalarından ayırt edebiliyorsunuz. Kulaklarınızdaki bakrayı alıyor. Artık kulaklarınız sağır değil. İrşat makamının, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlıyorsunuz. Manasına varmaya başlıyorsunuz. Yedinci basamakta ise kalbinizdeki ekinnet alınıyor. İdraki önleyen ilahi kompütür alınıyor. Yerine ihbat konuyor. İdraki sağlayan. Ve burada İslam'ın dört tane yedi basamağından birinci yedi basamak tamamlanıyor. Allah Rahim esmasıyla tecellide size derecat kazandırıyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldığında derecat kazandırıyor. Kulaklarınızdaki bakrayı aldığında, kalbinizdeki ekinneti aldığında, yerine ifat koyduğunda hep derecat kazandırıyor. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceleri aşsın diye Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. basamak ulaşması, 9. basamak nur kapısını Allah'a çevirmesi ve 10. basamakta göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 125. ayeti girmesi gereğince Allah bir nur yolu açıyor.
açtı. Siz de zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan zikrin üzerine gelen rahmetle fazl, iki tane nur göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalbi mühürlü, sizinki de mühürlü. Başlangıçta herkesin kalbi mühürlü. Ve bu gelen rahmetle fazl iki grup nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah'ın yararak açtığı yolu aşarak kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührü ne yazık ki kapalı, kalbiniz mühürlü. İçeri giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızabiliyor kalbinize. 10. basamaktasınız. 11. basamakta bu sızma başlıyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü yararak, şerh ederek yol açıyor. 11. basamakta zikrin neticesinde kalbinize ilk nurlar ulaşıyor. Rahmet nurları. Bu aşamada fazıllar kalbinize sızamaz. Sonra zikrinizi devam ettiriyorsunuz, arttırıyorsunuz ve nefsinizin kalbinde %1 derken %2 rahmet birikimi gerçekleşiyor. Burada kalbinize giren şey sadece rahmettir. Fazıl sonraki bir keyfiyeti ifade eder. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler içindir, kalplerine iman yazılanlar içindir. Rahmeti ise Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerlidir. Ve kişi nefsinde %2 nur tamamlandığı zaman huşuya ulaşıyor. Bu nokta Allah'tan mürşidini sorması için onu hak sahibi eden bir noktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre ve kişi hacet namazını kılıyor, boy abdestini alıp ve Allah'tan irşat makamını soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah bunu vazifesi olarak düşünüyor. Kendini bu konuda zorunluluk altına koymuş Allah-u Teala. Kul hak ettiği zaman mutlaka hakkını ödemek Allah'ın el-hak esmasının bir gereği. Ve bu konuda adaletsiz davranamaz. Çünkü Allah'ın bir başka esmasının adı da el-adl. Öyleyse mutlaka Allah-u Teala sözünü yerine getirecek. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Aynı zamanda sözünü yerine getirecek. Evvela mutlaka kişiye mürşidini gösterecek. Gösteriyor. 13. basamakta kişi hacet namazını kılıyor. Allah-u Teala o gece mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu noktadan sonra ne oluyor? Bu noktadan sonra kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Bu noktaya kadar ne oldu? 3. basamak kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah gördü ve rahim esmasını tecelliye başladı. 4. basamak. Bundan sonra Allah-u Teala Rahim esması da dahil olmak üzere 10 tane ihsanda bulundu kişiye. En sonu ihsanı mürşidini göstermek. Kişi bir adım attı Allah'a ulaşmayı diledi. Allah ona 10 tane ihsanda bulundu. 1'e 10. Ve irşat makamına kişi ulaştı. İkinci defa kendi bir adım attı. İkinci adımı da attı. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci adım Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. Bu sefer 10 tane de nimet verdi Allah-u Teala ona. Ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başının üzerine getirdi. 1. nimet. Kalbinin mührünü açtı. Nefsinin kalbinin mührünü açtı. 2. nimet. Kalpteki küfür kelimesini dışarı aldı. 3. nimet. Kişinin kalbinin içine imanı yazdı. 4. nimet. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman ne olur? Kişi gerçek anlamda mümin olur. 5. nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün o güne kadar olan günahlarını sevaba çevirmek. Affetmek değil sevgili kardeşlerim. 2 defa affetmek. 1. affta günahlar 0 olur.
İkinci hafta, ikinci af müessesesini gerçekleştirdiği zaman Allah Teala bunun adına Allah Teala mağfiret diyor. İkinci hafta bir defa daha affeder. O zaman günahlar sevaba çevrilmiş olur. Furkan 70'te Allah Teala tabi olup da kalplerine iman yazılarak mümin olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Seyyiatinin hasenata çevrileceğini. Allah'ın 6. nimeti, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakim oluşuyor. 7. nimeti, kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor kişi. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerindeki mühür artık Allah Teala tarafından açılmış. Mührü açmıştı Allah Teala. Hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat mührü zulmani kapıya kadar indiriyor ve devam ettiği için zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep mühür orada kalıyor zikir boyunca. Ayrılması imkansız. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi de imkansız. Ne oluyor? Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alana sahip. Kalbinize alanlaştırdığı faziletler de onun zıttı olan manyetik alana sahip. Ve ikisi birbirini çekiyorlar. Allah'ın gönderdiği faziletler, fazıllar ki bunlar faziletleri oluşturacaklar. Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını verdiğimiz olaydır. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbindeki karanlıklar böylece nefsinizin kalbine yerleşen faziletlere paralel olarak aynı oranda azalıyor. Ve nefsiniz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7 nur birikiminde nefsi emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına kadar çıkabiliyor. Ve birinci gök katına ruhunuzun ulaşması nefsinizin mutlaka %7 fazilet birikimine sahip olmasını gerektirir. %2 rahmette başlangıçta zaten kazanılmıştır. Öyleyse ne zaman %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz sizin şeytana kul olma oranınız da %7'nin oranında azalacaktır. Neden başlangıçta Allah-u Teala insanları şeytanın kulları olarak görüyor? Şeytana tabi olanlar şeytanın emrindeki insanlar olarak görüyor. Çünkü nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi yasak etmişse onu yapmak isterler. Ona göre programlanmışlardır. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve Allah neyi emretmişse onu da yapmamak üzere programlanmışlardır. Peki şeytan sizden ne ister? Tam nefsinizin istediklerini, tam onları ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı, yasak ettiklerini işlemenizi. Nefsin afetleri de zaten buna göre programlanmış. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları kontrolü altına alması, onları azdırması işten bile değil. İblis devamlı olarak nefsinizin kalbindeki afetlere tesir eder. Ve bu tesirle gurur afetinizi, kibir afetinizi, bütün afetlerinizi, öfke afetinizi, kin afetinizi kullanır. Ve siz devamlı kendi düşüncelerinizi zannederek şeytanın tesiri altında hatalar, hatalar, hatalar işlersiniz. Ve devamlı derecat kaybedersiniz. İşte bu noktada nefsinizin afetlerinin azalmaya başladığı noktada artık siz duruma hakimsiniz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın size mani olması, ruhunuzun Allah'a ulaşmasına mani olması, Allah-u Teala tarafından size giydirilen
bir koruyucu zırhla, bir koruyucu kalkanla, bir manevi engelle sıfırlanıyor. Şeytan sizin Allah'a ulaşmanıza hiçbir şekilde mani olamaz. İçinizdeki namaza, zikre ve Allah'ın bütün güzelliklerine karşı olan talebi azaltamaz. Buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok. Her geçen gün tam aksine bir çoğalma olacaktır. Neden? Çünkü nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbindeki afetler her %7 azalışta ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Buna karşılık nefsinizin kalbindeki afetler azaldığı kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. O aynı oranda Allah'a kul olması artacaktır. İlk %7 nur birikimi fizik vücudunuz %7 nur oranında Allah'ın emrinde ama %93 oranında 91 diyelim çünkü %2'de rahmet var nefsinizin kalbinde Allah'a yönelik. Öyleyse adım adım ikinci defa %7 nur birikimi fizik vücudunuz ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Allah'a %7 daha kul oluyor. Ruhunuz mu? İkinci gök katında nefsi levamedesiniz. Nefsinizi kınıyorsunuz, suçluyorsunuz çünkü nefsiniz alabildiğine yanlışlıklar yapıyor ve sizi devamlı olarak Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyor. Devamlı derecat kaybınıza sebebiyet veriyor. Ama burada Allah'ın koruyucu kalkanı şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamıştır. Ve üçüncü defa 107 nur birikimi ruhunuz üçüncü gök katında nefs-i mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa 107 nur birikimi ruhunuz dördüncü gök katında ve nefsi mutmainedesiniz. Doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli görüyorsunuz. Allah Teala diyor ki bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir devamlı olarak tatmin derecenizi arttıracaktır. Beşinci gök katına beşinci defa %7 fazilet birikimiyle ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %28 olmuştur fazilet nurları. Ve sizin fizik vücudunuz da %28 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a kul olması giderek artıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz beşinci gök katında Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi radiye. Altıncı gök katında ruhunuz altıncı defa %7 fazilet birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbi bu noktada %51 nura kavuşur. Burası çok önemli bir nokta. Nefsi tezkiye, tezkiye olduğunuz nokta. Burası ruhunuzun yedinci gök katına ulaştığı, yedinci katın yedi tane alemini soldan sağa doğru geçtiği ve Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. 21. basamak. Bir dönüm noktası. Allah'ın evliyası oldunuz. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi bu konuda şunları diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Ruhunuz Allah'a burada ulaşıyor. 21. basamak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7. basamağa otomatik olarak gelirsiniz. 14. basamağa gelinceye kadar da Allah'ın ihsanları ona çıkar, on ihsana ulaşır. Ve size ikinci adım kalır, mürşidinize ulaşmak.
İlk yedi basamağı açtığınız zaman birinci katrenet sizindir. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci katrenet sizindir. Her ikisinde de dünya saadetinde tasavvufun dışındakilerden, dinini yaşamayanlardan büyük bir farklılığınız yok. Mutluluğunuz onlardan daha fazla değil. Ama nefs tezkiyesine başladığınız 15. basamaktan 21. basamakta Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. Burası konumuzun başlangıcında da sizlere anlattığımız gibi öyle bir noktadır ki burası ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamak. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, yani ruhunuzun meaba sığınağa sığınması ve evvap olmanız. Evvap olmak, sığınağa sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve sığındı. İşte burada en güzele ulaştınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'a sığındığı zamansa dört temel esastan birincisini, ruhunuzun Allah'a teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Burası size üçüncü kat cenneti sağlar. Dünya saadetinin de matematik hesaba göre %75'ini sağlaması lazım. Ama şeytan sahnede olduğu için burada mutluluğunuz %50'nin ötesine geçer ama %75'e ulaşmaz. Şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Sizi mutluluğa ulaştırmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama hiçbir şey sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına engel olamaz. Olamazdı, olamamıştır. Mutlaka Allah'a ulaşmışsınızdır. Ve Allah'ın koruyucu şemsiyesi, koruyucu kalkanı, zırhı burada sizden alınır. O güne kadar namazlardan,

bu fıska düşmek demek değildir. Yani şeytanın sizi adım adım namazdan soğutmaya çalışması, zikirden soğutmaya çalışması, zekat vermekten soğutmaya çalışması, insanlardan soğutmaya çalışması, her konuda şeytan üst seviye bir gayretin içinde olacaktır. Sırf sizi oradan düşürmek için ona karşı koyacak kuvvet, siz Allah'a ne kadar tevekkül ederseniz Allah'tan size o kadar yardım gelir, o kadar korunursunuz. Bir kısım insanların Allah'a ulaştıktan sonra, evliya olduktan sonra tereddi etmeleri, yavaş yavaş zikirlerin azalmasının arkasında hep bu sebep yatar. Biz tevekkül sahibi birisini düşünelim. Birinci teslimini yaptı kişi, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra ne olur? O kişi fena makamını yaşar, zikri giderek artacaktır. Artan zikir nefsinin kalbinde %51 nuru %61'e çıkarır fena makamında, fena fillah. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Beka makamı, beka billah, Allah'ın indinde bir taht sahibi olmak ve bu makamın sonuna kadar o kişinin nefsindeki nurlar %61'e ulaşır. Dikkat edin. Veli olduğunuz noktaya kadar Kur'an'ın lafzıyla beslendiniz. Kur'an'ın lafzı, sözleri size öğretildi. Ama evliya aldıktan sonra Kur'an'ın ruhuna girdiniz. 7 tane ruh öğretilecek. Fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci ruh, zühd makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh, ihlas makamında beşinci ruh, irşada ulaştığınız zaman altıncı ruh ve salaha ulaştığınız zaman yedinci ruh. Yedinci ruh kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. Yedinci ruhun 7 kademesi. Her biri ayrı bir grup insanı ifade eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde 21. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, veli oldunuz. Bu noktadan itibaren lafız yerini ruha terk eder. Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. İkincisi beka makamı, Allah'ın taat verişi, nurlar %61'den 71'e yükselir. Peki 71'e ne zaman yükselir? Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa. Açtığı zaman zühd sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Ne demek zühd sahibi? Her gün günün yarısından 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki siz dünyaya dönük değilsiniz. Siz Allah'a dönüksünüz. Dünyaya dönük olsaydınız zikirsiz geçen süreniz zikirli geçen sürenizden daima fazla olacaktı. Ama ne zaman günün yarısından daha fazla zikrederseniz o zaman zahit olursunuz. Zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Velayetin üçüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu burada öğretilir. Sonra dördüncü ruha geçersiniz, fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine geçemediniz. İlmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdesiniz. Bu köprü fena, beka, züht ve muhsinler makamlarını kaplar. Muhsinler makamında nefsinizin kalbindeki %81 nurla muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve fizik vücudunuz Allah'a teslim edildiği zaman dört temel esasın ikincisini de gerçekleştirmiş olursunuz. Burada dördüncü kat cennet size teslim edilir. Dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Kıyametten sonra yaşayacaksınız. Ve dünya saadetinin de %80'ini burada aşarsınız.

0: Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda her an daha güzele daha güzele doğru bir muhteşem mutluluk deryasına atılırsınız. Ve %81'e varan zikriniz mutlaka tamamlanacaktır. %100'e ulaşacaktır. Buraya kadar Allah-u Teala'ya liyakat sahibi olduğunuzu ve Allah'a tevekkül ettiğinizi kesin olarak ispat etmiş durumdasınız. Mutlaka arkasından Allah hayat verirse daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikir sizi hikmet sahibi yapar. Daimi zikir sebebiyle birinci özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İkincisi bu sebeple nefsinizin bütün afetlerinin yok olması. Daimi zikirdeyseniz nefsinizin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Üçüncüsü kalp gözünüzü Allah-u Teala mutlaka açar. Dördüncüsü kalp kulağınızı mutlaka açar. Hikmetin dört temel esası bunlardır. Bunlar sizi üç tane vasıf şartına ulaştırır. Birincisi, ehli tezekkür olursunuz. Allah ile artık konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Allah'tan vahiy alırsınız. İkincisi, hayır sahibisiniz. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Her saniye zikrettiğiniz için mutlaka devamlı derecat kazanırsınız. Üçüncüsü, hikmet sahibi olursunuz. Hem hakimlikte, hem hakemlikte, hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hangi basamağa ait olduğu konusunda tam bir liyakat sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Her birinde bilgileri artık size Allah ulaştırmaya başlar. Sordukça ufkunuz genişler. Ehli tezekkür olmak Allah'ın üstün bir seviyesidir. Daimi zikrin sahibisiniz. Gök katlarından gösterilmez henüz. Ulel bab makamında daimi zikrin sahibisiniz. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını görebilirsiniz. Ondan sonra Allah-u Teala birinci gök katını gösterecek. O zaman Ulel bab makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Böylece göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer görürsünüz. Birinci katta açıkta bir secde olayı, ikinci katta bir suvarılma olayı, suvarılma havuzlarının görülmesi, üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde, üçüncü katla dördüncü kat arasında mihenk menfeziyle dördüncü kata çıkış, dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı, beşinci ve secde, altıncı katta Beytül Haram'ın aslı secde, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci katta yedinci katın fetih kapısı. Bunları hepsini gördüğünüz zaman yedinci katın yedi tane alemini geçireceksiniz. Hepsini gösterecek Allah-u Teala. Ve yedinci alem indi ilahi. İndi ilahi de Sitre-i Münteha'yı gördüğünüz zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası üçüncü teslim ama beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %100'dür. Ve burada ne zaman yedinci katın son alemi olan indi ilahiyi görürdükten sonra oradaki en yüksek noktayı boşlukta olan bir ağacı görürseniz Sitre-i Münteha en sondaki ağaçtır, varlıklar aleminin sondaki ağaç. Ondan sonrası yokluktur. Yokluğa ulaşırsınız. Yokluk tövbe-i nasuha davet demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhun sahibi olursunuz. Ve tövbe-i nasuh sizi sıfır salah makamına ulaştırmıştır. Salah makamının birinci kademesindesiniz. Tövbe-i Nasuh. İkinci kademede Allah-u Teala mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Ondan evvelkiler zaten ulaştığınız zaman sevaba çevrilmişti. Sonra üçüncü kademe Allah salah nuru verir. Başınızın üzerinde bir nur vardır artık. Dördüncü kademe Allah-u Teala sizi irşada ulaştırır. Burası sizi altıncı kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Nefsinizin kalbindeki afetler çoktan bitmiştir. Sona ermiştir, hiç kalmamıştır. Kalmadığı için iradenizin artık düşmanı kalmamıştır. İradenizin savaş vereceği bir kuvvet artık yoktur. Bu sebeple iradeniz artık sizin için Allah'a teslim edilmesi gereken bir noktaya gelmiştir. Onu Allah'a teslim etmek için talepte bulunursunuz. Allah mutlaka talebinizi kabul edecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu iradenizin teslimiyle salah makamının beşinci kademesine ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle zaten irşada ulaşmış olan bir evvelki kademede irşada ulaşmış olan siz iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilirsiniz. Cümle hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. İzin verildiniz irşada, izin aldınız Allah-u Teala'dan. Aynı zamanda memur kılındınız çünkü Allah'ın iradesine bağlandı iradeniz. Sadece Allah'ın söylediklerini yapabilecek olan bir yapıya kavuştunuz. Artık iradenizin size emretmesi söz konusu değildir. Allah'tan aldığınız emri siz tatbik edeceksiniz sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey böyle bir standart içerisinde tahakkuk eder. Öyleyse bir dizaynda, öyle bir dizaynda olursunuz ki Allah sizi bütün boyutlarıyla sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır. İradenizin Allah'a teslimiyle beraber sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de yaşarsınız. İslam'ın dördüncü temel esasına burada ulaşırsınız. Artık mutlu bir insansınız. Dört başı mamur bir saadeti her zaman yaşayacaksınız. Olaylar sizi yıldıramaz. Allah Teala her zaman sizinle beraberdir. Son bulmacayı da çözmüş olursunuz. Çünkü Allah'ın zatı burada bu makamda görünür. Burası Hakkül Yakin takvasının sahibi olduğunuz yerdir. Hakkül Yakin'e ulaştınız, Allah'ın zatını görmek şerefine erersiniz. Allah'ın katında bir şehadetin sahibi olursunuz. Ve gaybi iman tahkiki imana dönüşür. Bu noktanın daha üzerinde olanlar var mıdır? Evet vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademeyi oluşturur salah makamında. Devrin imamı ise 7. ve son kademeyi oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhunun 7 kademesi burada tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dolu dolu bir İslam'ın 4 temel esası müessesesini sizlere sunmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
0: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
0: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr.
1: Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

0: kağıt ürün.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet. Düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır, kin vardır. Hakim olan ruh değildir, hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah olacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik. Olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hz. Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, 7 safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 safa ve 4 teslim Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele, İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 safa ve 4 teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hz. İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 Safa ve 4 Teslim'i her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hz. İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 Teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış. Ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildiren ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el-evveline ne var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz ise, bir, eğer Hz. Musa da ona tabi olanlar da, Hz. İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hz. Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış olduğu zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani yedi safa ve dört teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa ve ona bağlı olanlar da, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar da, gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller, hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onları Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. Peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi, biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle, onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün işte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada Allah Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları, Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ekumus salat ve la tekunu müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanları olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki, 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar. Ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir. Temelde tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yol alıyorlar. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir, şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde ve takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse İkincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları

öğrendiğinizin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın elinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek

gerçek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi söylediklerimizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onları öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakul yakin. Biliyorsunuz İslam kainatın yegane dinidir. Aslında dinin, Allah-u Teala'nın yegane dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hanif olarak diyor, kendini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için elinden gelen bütün gayreti Hanif olarak sarf et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Ve Allah'ın dini, kayyum olan din, Hanif dinidir. Hayyul kayyum olan din, hayatta olan ve ezelden ebede kadar devam edecek olan, kesintisiz devam edecek olan din, Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Yani İslam dininin aslında Hanif dini olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an-ı Kerim'le Arapça adıyla İslam adını verdiği dinin aslında Hanif dini olduğunu, yeni bir din olmadığını, ezeli din olduğunu söylüyor. Çünkü dinel kayyum ifadesi, o dinin kıyamete kadar devam edecek olan tek din olduğunu söylemesi demek Allah-u Teala'nın. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar başka bir din hiç olmadı. Sadece o din var, Hanif dini. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini emreden bir tek din. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Tebedülat göremezsin, değişiklik göremezsin diyor. La tebdile fil dini. Dinde tebdil yoktur, değişiklik yoktur. Allah-u Teala yalnız bir tek din vücuda getirmiştir. O dinin adı Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır, olması da mümkün değildir. İnsanları da sadece bu tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratır Allah-u Teala. Bu yaratışının arkasında Hanif dininin özelliklerini yaşayabilmek özellikleri söz konusudur. Hanif dininin özelliklerini yaşamak için kişinin özellikleri, kişinin muktesebatında olan, kişinin varlığında olan muhteva, yani gözlerin kapalı olması, kulakların örtülü olması veya açılabilecek olması, gözlerin, kulakların, kalbin idraksiz, kör ve sağır olması ve sadece Allah'a ulaşmayı kişi dilerse açılabilecek olması. Bu özellikle yaratılıyor insanlar. Yani başlangıçta Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan özellik zayıf. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların Allah-u Teala gözlerini, kalplerini, kulaklarını açıyor. İnsanlar eğer sureta bir duyuşla Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu duyar da ona itaat etmezlerse derhal onların üzerinde engeller konuluyor ve muhteva negatif olarak tamamlanıyor. Gözler, kulaklar, kalpler hepsinde bütün insanlarda kör, sağır ve dilsiz ve idraksiz. Sonra görme hassası, işitme hassası ve idrak etme hassası kapalı. Allah kapatıyor. İnsanlar, biz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi hiç işitmemiştik diyorlar. Halbuki işitmeyen insan olmaz. Ve işitip de onun manasını araştırmayanları Allah-u Teala sorumlu kabul ediyor. Ve onlar için körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılırlar. Ya açılır kalpler, Allah'a ulaşmayı dilerler ya da kapalı kalır. Başka standartlarda bir insan hiç yaratılmamıştır. Yaratılması da mümkün değildir. Kıyamete kadar insanlar aynı özellikle yaratılacaklardır. Öyleyse ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin özelliklerini 28 basamaklı bir İslam skalasında görüyoruz. İslam merdiveninde görüyoruz. Ya da Hanif merdiveninde. Allah'ın özelliklerini yaşadığımız 28 basamaklı, 4 tane 7 basamaktan oluşan bir merdivenler dizisi. İşte bunların hepsini muhtevi olan Vel Asr suresi. Allah Teala diyor ki Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun. Asr'a, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış hem de le kullanmış Allah Teala. İkisi de mutlaka, muhakkak anlamlarını tazamın ediyor. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Kimdir o hüsranda olanlar? Özelliklerine hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen kişi hüsranda. Kim Allah'a ulaşmayı reddederse, inkar ederse o hüsrandadır diyor. Onlar ki diyor Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar diyor. Hüsranda olanların mutlaka günahları sevaplarından fazla. Hüsranda olanlar mutlaka kör, sağır ve dilsiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, inkar etmenin manası muttali olmak önce, o konu hakkında bir bilginin sahibi olmak, o konu kendisine ulaşmış olmak, ondan sonra da reddetmek, işte onlar inkar edenler. İnkar edenler, burada hüsranda olanlar, dalalette olanlar, küfürde olanlar, gidecekleri yer cehennem olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, her türlü negatif faktör bu insanların üzerinde. İnnel insane lefî hüsr deyince Allah Teala, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Mutlaka onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Yüksek olsaydı Allah Teala onlardan amellerinden indirme yapacaktı. Amellerinden eksiltme yapacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin sevaplarının, günahlarının aşması mümkün değil. Böyle başlıyor Vel Asr suresi. Sonra ne diyor Allah Teala? İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne oluyor? Kişi aminu olur olmaz Allah Teala derhal harekete geçiyor. O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getiriyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. İşitmeyen kulaklarındaki vakrayı alarak işitir hale getiriyor kulakları. İşitme hassasındaki mührü alıyor. Kalpteki ekinleti alıyor, idraki önleyen müesseseyi alıyor, kalbin mührünü açıyor ve kalbe ihbat koyuyor. Bunları yapıyor Allah Teala ve her biri için aslında birer dakika sarf etmesi mümkün değil. Birkaç saniyede bunlar gerçekleşiyor ama biz en geniş alternatiften hareketle her biri için birer dakikalık bir zaman kullandığını en geniş perspektifte kabul edersek, 7 dakika içinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 7 tane Furkan alır Allah-u Teala'dan. Ve her Furkan'la Allah onun günahlarını örter. İşte onlar amini olanlardır. 7 Furkan'da kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanlar hariç diyor, hüsranda değillerdir. Peki bir kişi düşünelim, kendisine tebliğ yapılmış, tebliği duyar duymaz derhal kabul etmiş. Ona Allah Teala 7 tane Furkan veremez. Çünkü gözleri, kulakları ve kalbi kör, sağır, dilsiz olmadan o kabul etmiş. Allah Teala ona bir tek Furkan verir. Kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbinde ekinlet yok, gözlerinde hicab-ı mestura yok, kulaklarında vakra yok. Görme, işitme ve idraki kapalı değil. Yani evvelce muhatap olup da kabul etmeme olayı yok. İlk defa duymuş, duyar duymaz da hemen Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan düşünün. Çok nadir bir olay. Nereden biliyoruz nadir olduğunu? Çünkü tebligat yapılıyor. İnsanlar tebligatın farkına varmıyorlar. Varmayınca tebligat yapıldığı için, onlar da duydukları için Allah Teala derhal işlevleri tahakkuk ettiriyor. Gözler, kulaklar, kalpler kapanıyor. Ama böyle bir insanın var olduğunu kabul edelim. Çok nadir bir olay. Ama o anda Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ihbat koyar. Ve bununla o kişinin ihbat koyduğu noktada kalbine bütün günahlarını örter bir defada. Ve gene aynı standart olur. O kişinin sevapları günahlardan fazla olur. Kimdir bu insanlar? Amin olanlar. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar ama insanlar yanlış değerlendirirler. İnsanlara göre ne vardır? Sevindikleri olaylar vardır, üzüldükleri olaylar vardır. Onlara göre sevindikleri olaylar hayırdır, üzüldükleri olaylar şerdir. Allah'a göre öyle değildir. İnsanların derecat kazandıkları olaylar hayırdır, derecat kaybettikleri olaylar şerdir. Dizayn bu standart içerisinde. Ondan sonra ikinci basamak, insanlar olayları değerlendirirler ve tepkilerini koyarlar. Her olay karşısında bir tepki mutlaka vücuda gelir. Ya sessizliktir, ya kişi konuşur. Yani bir anlama veya anlamama olayı, bir karşı koyma veya karşı koymama olayı, mutlaka bir şey oluşur. Kişinin Allah'ın vücuda getirdiği, her sene iki defa en az Allah-u Teala insanları mutlaka musibetlerle imtihan eder. Bu imtihanlara karşı kişinin davranışları önemli. Bu davranışların akabinde eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtuluşa ulaşır. Birinci kat cennetin sahibi olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne olur? Onlar hüsranda kalırlar ve demin saydığımız hususlar onlar içindir. İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاَطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَثْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O diyor ki Allah-u Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala, zatından bahsediyor. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Onlar cehenneme giderler diyor. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennem. Kişi dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değil. Ve bunlar birinci ve ikinci basamakları işgal ederler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Onların da çok daha fazlası zaten seçilmiştir Allah-u Teala tarafından. Yani olaylara karşı gösterdikleri tepkiler, davranış biçimleri. Allah'ın bu dizaynına açık bir şekilde karşı gelmemeleri onların seçildiklerini gösterir. İnsanların %90'dan fazlası Allah tarafından seçilir. İkinci basamak. Veya onlar çok açık bir şekilde hüküm koyarlar davranış biçimlerini. Kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikleri gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dinemekten men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar seçilmeyenlerdir. Seçilenlerden de küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, orada adları amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değildir. Onlar hüsranda olanların dışındadır, hariçtir hüsranda olanlardan. Ve onların Allah'a ulaşmayı diledikleri an, günahları örtüldüğü için hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Eğer sevapları günahlarından fazla olsaydı, Allah Teala sevapları da eksiltme yapacaktı. Hüsranda olanların sevaplarını da eksiltme yaparız diyor Allah Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ne olur? O zaman kişi amenü olur. Amenü olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah derhal o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala bunun üzerine o kişi de rahim esmasıyla tecelli ettiği anda derhal harekete geçiyor. O kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, kulaklarındaki bakrayı alıyor, işitme hassasındaki mührü açıyor, kalbindeki ekinneti alıyor, kalbinin mührünü açıyor ve kalbindeki ihbatı alan Allah-u Teala onun kalbine, kalbindeki ekinneti alan Allah-u Teala onun kalbine ihbat koyuyor. O kişinin idraksizliği bitiyor, idrak etmeye başlıyor. Kişi yedinci basamakta. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Ne oldu kişi? Amin oldu. Yedinci basamakta. Bundan sonraki safa 14. basamağı ifade eder. Kişinin mürşide ulaştığı yeri anlatır. Ve amelü salihatı diyor Allah Teala. Ve salih ameller işleyenler de hariç diyor. Salih amellerin işlenmeye başladığı nokta 14. basamaktır. Kişi 14. basamağa nasıl gelir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah derhal furkanlar vermiştir. Günahlarını örtmüştür. Birinci kat cennetin sahibidir kişi. 7. basamakta. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir bu. Bu noktadan itibaren yönelme söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de aslında yönelmiştir. Ve Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Allah Teala kalbe ulaşınca evvela kalbin mühürünü Allah'a çeviriyor. Kalbin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Kalp Allah'a çevriliyor. Sonra Allah Teala ne diyor Allah Teala burada? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bu galipte Rahman'a huşu duyanların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Hem kalbe ulaşıyor, hidayet ediyor Allah Teala, hem de kalbi Allah'a çeviriyor. 8 ve 9. basamaklar. 10. basamakta da Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime buyuruyor ki Allah Teala "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Yani kişinin İslam olabilmesi, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmesi mutlaka buna bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecek ki Allah onun göğsünü yarsın, göğsünden kalbine nur yolunu açsın, o kişiyi teslimlere ulaştırsın. Teslim başka standartlarda gerçekleşmez. Ve bunu gerçekleştiren şey Allah'ın rahim esmasıdır. Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla göğse geliyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmet nurları kalbe girmeye, sızmaya başlıyor. Bu o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmeye başladığını gösterir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde kalbine göğsünü yararak kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış, göğsünü yararak İslam'a açtığı ve kalplerin içine nur ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Onların kalpleri kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olanlarla mukayesesini yapıyor. Hiç bunların birbirine eşit olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Yani bu noktadan itibaren Allah Teala kalbine, o kişinin kalbine nur gönderdiğini söylüyor. Kalbe nurların girdiği yer fazılların değil ama rahmetin girdiği yer 11. basamaktır. Bu rahmet kalbe giriyor ve kalpte %2 rahmet tamamlanınca kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kalpte %2 nur birikimi ve kişi huşu sahibi. Ne olur huşu sahibi ise? Huşu sahibi ise o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah Teala'nın mürşidini gösteriyor. İşte kişinin Allah'ın mürşidini göstermesiyle, hacet namazını kılmasının arkasından mürşidini göstermesiyle ona kişinin ulaşması, mürşidin gösterilmesi 13. basamak, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi 14. basamak. Allah Teala bu konuda Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde söylediği şey şöyle: Estaînü bis-sabr ve's-salâte innehu lekebîretun ilâ el-hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan, sabırla ve namazla hacet namazı istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin, öğrenin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahiplerini tarif ediyor. Onlar kesin şekilde Allah'a milaki olacaklarına inanırlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ondan sonra diyor Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar ruhlarının. Allah'a rücu edeceğine, yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor. İşte bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olanlara Allah Teala sadece istihane hakkı veriyor. İstihanenin söylenebileceği insanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar. 14. basamak sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıyor kişi. Allah kendisine mürşidini gösterdiği için ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Burası 14. basamak. Burada nefs tezkiyesi başlar. 14. basamakta o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, iki grup nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır ve hepsi kalbin üzerindeki mühürü bastırarak zülmani kapıyı kapatırlar. 4 grup nurun baskısı. Zülmani kapıdan karanlıklar artık kalbe giremez. Kalbin içine girmiş olan karanlıklarsa nurların kalbi işgal etme sebebiyle kapı dışarı edilir. Kalp birkaç dakika içinde %100 Allah'ın nurlarıyla, rahmet fazla salavat nurlarıyla dolar. Bu nurlar kalpte devamlı kalıcı değillerdir. Kalacak olanlar sadece fazıllardır. Fazıllarsa zaten %2 rahmet kalbe girip yerleşmiştir. Gelen rahmet fazla salavattan artık rahmet de kalpte yerleşemez. Salavat da yerleşemez. Yerleşebilenler sadece fazıllar olacaktır. Ve %1, %2 derken fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan birçok nimeti birden alır. Devrin imamın ruhu kişinin başımıza gidip yerleşir. Ve kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların diyor kalplerinin içine iman yazılır. Ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ne yapar? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. O kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versin diye göndeririz diyor. Ve onu uyarsın diye, yevmü talakın geldiğini söyleyerek o kişinin, yani o kişinin kalbindeki ruhu uyarsın diye, Allah'a doğru yola çıkarsın diye. Ve el öpme merasimi cereyan ettiğinde devrin imamın ruhu kişinin başına da gelir, yerleşir. Ve o kişi bu noktadan itibaren zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi başlar. Allah'ın katından gelen rahmet, nur, rahmet faz ve salavat nurları kalbe girer. Fazıllar karşı çekim kuvvetine sahip oldukları için Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan taşır. Fazıllar da o manyetik alanın zıttı olan manyetik alana sahiptirler. Birbirlerini çekerler. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma Kur'an'da nefs tezkiyesi adını alıyor. Nefsin tezkiyesi. Temizlenme, arınma manasını kullanıyor Allah-u Teala burada. Ne demek temizlenme, arınma? Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi ise başlangıçta %100 hasletlerle doludur. Ama 14. basamakta ruh fizik vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının ruhu gelip yerleşmiştir başın üzerine. Ama nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken ve 14. basamağa geldiği zaman kişi nefsin kalbinde %2 rahmet mevcuttur ve fazıllar birikmeye başlarlar. İlk %7 nur birikiminde ruhun birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Burası nefsi emmaredir. Ne olmuştur? Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğuna başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduğunuz noktadan itibaren siz adım adım güzele doğru gideceksiniz. Muhatap olmanız sizin üzerinizdeki körlüğün, sağırlığın ve dilsizliğin alınması sizi ilim sahibi yapmıyor. Ama kendilerine ilim verilenler oluyorsunuz. Tebliğ ile beraber kıraat başlar ve tebliğ kıraatın esasını teşkil eder. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kişi henüz kendisine ilim verilenler standardına gelmiştir. Kalbine ihbat konulmak suretiyle. Kalbine ihbat konulduğundan itibaren kişi kendisine ilim verilenlerdendir. Ama ilmel yakinin sahibi olmamıştır. Başlangıcındadır daha. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar, İşte o zaman bu kişi ilmel yakinin sahibidir. Öyleyse buradaki paralelliğe bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah Teala diyor size de sizin aranızdan bir Resul beas etti, gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmezsiniz. Kema erselnâ fîküm resûlen mikûm yetlû aleykûm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumul kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlemûn. Burada Allah-u Teala'nın bir nimet olmak üzere sahabeye Peygamber Efendimiz Hasenem'i gönderdiğini Allah Teala açıklıyor. Ve birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Bu tebliğdir. Tebliğ kişiyi ilim sahibi yapmaz. Ama tebliğ ile beraber tebliğe paralel olarak kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Sakın kendilerine kitap verilenlerle ilim verilenleri birbirine karıştırmayın. Kitap verilenler o cemaatin, bu kavmin içinde bulunan herkestir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Bütün Mekke halkına inmiştir. Hatta bütün dünyaya inmiştir Kur'an-ı Kerim. Ama insanlar daha yeni tanıyacaklardır. Ama onlara ilim verilmiş değildir. Onlara kitap verilmiştir. Bütün dünyaya kitap verilir. Herkes kitap sahibidir. Ama kitaba muttali olmayanlardır. Öyleyse kendilerine kitap verilen herkestir. Ama ilim verilenler o herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki bu ilim verilenlerden ilim sahibi olanlar kimlerdir? İşte burası ilmel yakinin başladığı yerdir. Kendilerine ilim verilenlerden ilim sahibi olmaya başlayanlar 14. basamaktan itibaren nefslerinin kalbindeki aklanmaya paralel olarak Allah'ın güzelliklerini öğrenen ve o istikamette gayretin sahibi olan insanlardır. Onlar ilmel yakinin sahipleridir artık. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur artışıyla o kişi birinci 7 %7 fazla gerçekleştirmiştir nefsinin kalbinde biriktirmeyi. Bu kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. O kişi henüz ilk noktadadır. Nefs itibariyle nefsi emaredir. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir nefsi emare standardı oluştu. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi, nefsi mülkime Allah'tan kişi ilham almaya başlıyor. Ve Şems suresi 7. ayet-i kerime fe elhamaha fücura ve takvaha. O nefse fücarı ve takvası, şeytanın fücuruyla Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk. Bizleriz sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar, bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz. Bir yarım saat onunla konuşuyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere insan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktalara taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi güzele davet ediyor Allah-u Teala. Başkalarını mutlu eder bir standarda koymak istiyor hepimizi. Bu standardın içinde olmamızı istiyor. Yani bizim de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor dememizi istiyor. Öyleyse İmkanlar elimizde değil mi? Bizler her an başka insanlarla beraberiz. Sevgili kardeşlerim ne kaybederiz? Onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol, başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazanç alemimize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutsuzluğun. Eğer seviyorsak, sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mı? Hayır. O kişiye ne kadar mutluluk verebilmişsek, biz aynı miktarda mutlu olacağımız için ve etrafımızda her zaman birçok insan bulunabileceği için her birini mutlu etmek üzere harekete geçmemiz bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacaktır. Hepiniz için ana hedef hep bu olmalıdır sevgili kardeşlerim. Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar, biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler.
0: Zümer 18 diyor ki Allah-u Teala, onlar sözün güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler.

ulul elbab. Li ulul elbab fe eskürallâhe kıyamen kurûden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dedikten sonra daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi sahabeye ulul elbab diyor. Ulul elbab oldular diyor. Sonra ihlasa ulaşmışlar mı? Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ihlasa ulaştığını ifade ediyor. Nahnu lehu muhlisun ifadesiyle. Bütün sahabe Allah için muhlisler olmak şerefine ermişler. Öyleyse ne olmuş? Nefslerinin kalbi %100 nurlarla bezenmiş ve kalp gözleri açılmış, kalp kulakları açılmış, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış, daimi zikre ulaşmışlar. Bu sebeple bir bütünü gerçekleştirmişler. Ne yapmışlar? Ehli tezekkür olmuşlar, ehli hayır olmuşlar, ehli hikmet olmuşlar. Burası aynel yakin kademesidir. Aynel yakinin 7 özelliğine de sahip olmuş sahabe. Bu 7 özellik aynel yakinin temel standartlarıdır. Yerleri melekötü gösterilmiş. Sonra da İhlas sahibi olmuşlar. Göklerin melekutu da gösterilmiş onlara. Bütün sahabe bu hedefe ermişler. İşte ihlas sahibi olmak bu noktada geçerli. Nefslerinin kalbi halis olmuş. 7 tane gök katı da gösterilmiş sahabeye. Muhlisler olmuşlar. Peki bu neyi devam ettiriyor? Aynel yakini devam ettiriyor. Bitti mi? Bitmedi. Allah Teala 7 tane gök katını tamamen gösterdikten sonra en son Sitre-i Münteha'yı gösteriyor. 7. gök katının en üst noktası. Kim Sitre-i Münteha'yı görürse gördüğü anda o ihlas makamından salah makamına geçer. Bütün sahabede ihlastan salaha geçmişler. Ve Allah Teala onların bu seviyedeki günahlarını örtmüş, onlara salah nuru vermiş, evvela tövbe-i nasuha davet etmiş. Bu noktaya ulaşanı tövbe-i nasuha davet ediyor Allah-u Teala. Tövbe-i nasuh daveti ihlastan salaha geçiştir. Bütün sahabe ihlastan salaha geçmişler. İşte Allah-u Teala Vel Asr suresinde ruhun Allah'a ulaşmasını ettevasav bilhak olarak anlatıyor. Hakkı tavsiye edenler olarak anlatıyor. Ondan sonraki bütün kademeleri de ettevasav bir sabr olarak anlatıyor. Sabrı tavsiye edenler. Yani 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp da bundan sonra hakkı tavsiye edenlerden sonra bütün makamlar, demin saydığımız makamlar hepsi sabrı tavsiye edenler statüsünün içinde sıralanıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ne zaman ulaşılıyor? O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiş. Selam makamının birinci kademesi. Sonra bu noktada Allah-u Teala onlara yardımcı oluyor. Onların günahlarını örtüyor. İkinci kademe. Salah nuru veriyor onlara. Üçüncü kademe. Ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe. Burası irşada ulaşma noktası. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Diyor ki Allah-u Teala Hücurat 7'de ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer ona o sizin söylediklerinizi yapmış olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe

İrşad'a ulaşmışlar. Ve irşada ulaştıkları zaman aynel yakinin sonuna ulaşmışlar. Ama burada da kalmamışlar. Hepsi irşat makamına tayin edilmişler. İrşada ve memur ve mezun kılındığı cümlesiyle bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Tabiinin mürşitleri olmuşlar. Bütün sahabenin irşada ulaştığı zariyat, hücurat 7'de anlatılıyor. Ama irşat makamına tayin edildikleri fetih, tövbe, affedersin, tövbe 100'de anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o sahabe Künel Ebi'nin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ihsanla onlara tabi olanlardandı. İşte bütün sahabe kendilerine tabi olunanlar, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in onlara tabi olmuş. Kur'an bunu kesinlikle koyuyor ortaya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakindir. Burası hakkul yakin takvasının sahibi olunan yerdir. İrşad makamına kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edildiği yerdir. Bütün sahabe bu büyük şerefin sahibi olmuşlar. Ve buradakiler sabrın sahipleridir. Allah Teala sabrın sahibi olarak tarif ettiği devrin imamları için diyor ki Tövbe suresinin Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde

Onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi hayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkül yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte Allah-u Teala'ya iradelerini teslim ederek bu hedefe ulaşan sahabe bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Allah-u Teala onların teslimiyetliğe ulaştıklarını da söylüyor. Diyor ki ve la temutune illa ve entüm müslimun. Bütün sahabe evvela Allah'a teslim olmuşlar, ölümleri ondan sonra gerçekleşmiş. Burası hakkül yakin takvasına sahip olduğumuz yer. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi diyor Allah Teala. Öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve bütün sahabenin bu bir hakkın takvaya ulaştıklarını da görüyoruz. Ve vel asr suresi burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakin kademesi. Öyleyse ilmel yakin kademesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Aynel yakin kademesi 26. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar. Hakkül yakin ise 28. basamağın 5. kademesinde oluşuyor. Ve yakinler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin konularında bir defa daha tezekkürü Allah bize mümkün kıldı, lütfetti, bağışladı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

İmam İskender Ali Mihr'in tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki konumuz genel davranış biçimleri, erkeklerin eşlerine ve çocuklarına karşı davranışları.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Diyenler, sevgili kardeşlerim, eğer varsak mutlaka bir ailemizde var olduğu için varız. Hepimiz bir ailede dünyaya geldik. Anne baba ve biz çocuklar. Sonra bizler de bir aile sahibi olduk. Öyleyse bütün insanlar netice itibariyle neslin idamesi için, devamı için bir aile dizaynına ulaşmak durumundadır. Elbette Allah-u Teala'nın dizaynında zorlamak yoktur. Dileyen evlenir, dilemeyen evlenmez. Ama Allah'ın bu konudaki talebinin ne olduğu sorulursa Allah-u Teala evlenmeyi uygun görüyor. Evlenmeler olmasa nesillerin devamı oluşmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ailenin Allah katında mukaddes bir hüviyeti olduğunu hiç unutmayın. Aile mukaddestir. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ailenin reisi erkektir. Başkalarının söyledikleri bizi hiç alakadar etmez. Allah ailenin reisini erkek olarak tanımlıyor. Öyleyse biz öyle bir davranışın içinde oluruz. Erkek ailenin reisidir ve reis olarak devam edecektir. Öyleyse ailedeki aile birliğinin temel koruyucusu erkektir. O ailenin ihtiyaçlarını temin etmekle görevli olan birinci kişidir. Kadın ikinci kişi olarak vardır. Öyleyse aile reislerine soruyorum. Evinizin ihtiyaçlarını siz mi temin ediyorsunuz? Böyle yapmanız Allah'ın temel emri.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir sohbette bir araya getirdi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz mutlulukları yaşayasınız. İstiyoruz ki dışımızdaki insanlar da mutluluğu öğrensinler, yaşasınlar. Her şeyden evvel şu bilinmeli ki Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak isterler. Olurlar. Zengin olurlar. Ama bakarlar ki mutluluk zengin olmakla kazanılan bir imkan değildir. Mutluluk farklı muhtevayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalbinizi nefsinizin afetlerinden ne kadar çok temizleyebilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir insanın mutsuzluğunu oluşturan faktör nefsin afetleridir. Çünkü afetler şeytana uca kaçarlar. Şeytan da onları istediği gibi kullanır. Sevgili kardeşlerim, insanların sevgi üzerine kurdukları bir dünya olmalı. İşte hepiniz böyle bir imkanın sahibisiniz. Başkaları size kötü davranıyormuş. Olabilir. Ama bu onların problemi. Her kötülük yapan, her yaptığı kötülüğün arkasından vicdan azabı denen bir azabı mutlaka yaşamak mecburiyetindedir. Şartlar ne olursa olsun. Bu vicdan azabı denilen azabı yaşamamak mümkün mü? Evet, mümkün. Başkalarını incitecek olan, onları huzursuz edecek olan bir şey, bir haksız muamele yapmadığınız sürece böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Yani vicdan azabı olayıyla. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık başkalarını sevindirecek olan hangi olayı vücuda getirirseniz getirin, mutlaka arkasından huzuru ve mutluluğu siz de yaşarsınız. Onun için atalarımız demişler, iyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir diye. İnsanları mutlu edersek sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir defa zamanımızı başkalarının mutluluğu istikametinde harcıyorsak,

0: erkekler ailelerini korumak mecburiyetindelerdi. Yani şu veya bu şekilde bir takım sataşma.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim.
0: Öyleyse böyle bir ortamlarda

Eğer kendileri evlerini geçindirebiliyorlarsa. Tasavvuf yaşıyorsanız o zaman ailece yaşayacaksınız. Evin erkeği evin imamı olacaktır. Eşi ve çocukları bütün namazları onunla beraber kılacaktır. Ne zaman ki bir ailede hem ailenin reisi, hem eşi olan hanımı, hem de çocukları bunu kendilerine vazife değil, namaz kılmayı kendilerine zevk edinirler, o zaman o aile tasavvuf ailesidir. O zaman Osmanlı'nın yükselme devrindeki aile dizaynı var demektir. Öyleyse evin hakimi erkektir. Bu Allah-u Teala'nın yaratma standartlarında da böyledir. Tasavvuf bir yaşam şeklidir. Bu yaşam şeklinde Allah'ın sohbetleri yapılır. Bu sohbetlerde Allah'a yaklaşmak öğretilir. Ve gerek evin erkeği, reisi, gerek hanım, gerek çocuklar bundan mutlaka nasiplerini almak durumundadırlar. Allah'a yakın olmak için tasavvufa girilir. Allah'a ulaşmak için tasavvufa girilir ve kemal derecelerinde yükselmek için tasavvufa girilir. Yani tasavvufun İslam'ın bir başka ifadesiyle kainattaki tek dinin yaşanması, hidayetin yaşanmasını muhtevasına alır. Hidayet ruhun 21. basamakta, fizik vücudun 25. basamakta, nefsin 27. basamakta, iradenin 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslimi demektir. Öyleyse İslam teslim manasına gelir. Hepiniz hidayet ehlisiniz. Bu hidayetin yaşanabilmesi, meyvelerini verebilmesi hepinizin gayretine bağlı. Hepinizin Allah'ın güzelliklerinden istifade etmenize bağlı. Öyleyse ailenin reisi olarak sizler eşlerinizi tasavvuf sohbetlerinin mutlaka dinlenmesi lazım geldiği konusunda onlara bu hüviyeti vermekle mükellefsiniz. Allah'ın sohbetleri dinlenerek neticeye gidilecektir. Tatbik edilerek neticeye gidilecektir. Öğrenilerek neticeye gidilecektir. Ve öğrenilmesi sonunda tebliğ de asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşlerinizin bütün sohbetlere iştirakini sağlamak, ailelerin reisi olarak sizlerin vazifesi. Onları muhafaza altında sohbetin dinleneceği yere ulaştırın. Ve muhafaza altında tekrar dönmelerini sağlayın. Eğer hanımlar arasında böyle bir ulaştırma sistemi kurulabilmişse, ki çoğu yerde hamdolsun ki kuruldu, o zaman bu standartlar altında tasavvuftaki arkadaşlarıyla beraber sohbetlere gitmesini ve gelmesini usul haline getirin. Sohbetler Allah'ın güzelliklerinin yaşanması için her biri bir basamak teşkil eder. Tasavvufu öğrendikçe
onu yaşamak istersiniz. Yaşadıkça Allah'a yaklaşırsınız. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonrasında ise hayran olursunuz. Bu mertebeleri sadece siz değil, eşleriniz de, çocuklarınız da birer birer aşmalıdır. Böyle bir dizaynda bu hedeflere ulaşmak sizin görevinizdir. Ailenin reisleri olarak eşlerinizi ve çocuklarınızı ulaştırmak da görevinizdir. Siz onları aynı çatının altında namaza alıştıracak olansınız. Kendiniz zikir yapacaksınız ki eşiniz de sizinle beraber zikretsin. Tasavvufun içinde olan bir kardeşimizin eşini hizmetler konusunda göndermemesini normal standartlar altında düşünemiyorum. Öyleyse bu istikamette eşinize yardımcı olmak durumundasınız. Belki sohbetimizde hanımların eşlerine karşı olan vazifelerinde çok önemli bir noktayı açıklamıştık. Hanımların hizmete gitmek sadedinde sizlere karşı olan davranışlarının bazen kırıcı bir hüviyete ulaştığını ve ailenin reisini saymadıklarını dikkate alarak bir sohbette bulunmuştuk. Bunları açıklamıştık. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylemiştik. Allah Teala ailenin mutluluğunun bozulmasını hiçbir standartta istemez. Hiçbir zaman Allah ile, Allah'ın Resulü ile, mürşitle, ailenin reisi karşı karşıya getirilmemektedir, getirilmemelidir. Birisinin emrini yerine getiriyorum diye diğerinin negatif ölçüde etkilenmesini oluşturacak olan bir davranış biçimi var olmamalıdır. Öyleyse bu noktada mutlaka yanlış anlaşılan bir şey vardı ki hanımlar sizlere karşı, ailenin reislerine karşı yanlış davranışlarda bulunmuşlar. Bu konuda onların dikkati çekildi. Şimdi sizin de dikkatinizi çekeceğiz. Aile reisleri. Eğer tasavvuftaki eşleriniz Allah için sohbete gideceklerse, Allah için orada hizmet etmek istiyorlarsa, onlara hayır dediğiniz zaman Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Bunlar, onların size bu tarzda bir ifadeyi kullanmaları sizin açınızdan bir haksızlık oluşturur. Yani ben Allah'ı dinlerim, seni dinlemem, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifade
çirkin bir ifadedir. Bir hanımın eşini adam yerine koymaması anlamına gelir. Bu çirkinliği mutlaka hanımlar önlemelidir. Erkeklere gelince onlar da olmayacak sebeplerle eşlerinin sohbete gitmesine, eşlerinin başka hanımlarla, tasavvufu yaşayan hanımlarla birlikte Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olmamalıdırlar. Nasıl onlar, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifadeyle haddi aşıyorlarsa, siz de olur olmaz sebeplerle, nefsani sebeplerle eşlerinizin Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olursanız, siz de bu cepheden haddi aşmış olursunuz. Sözüm sadece bir tarafa değildir. Hiçbir zamanda olmadı. Mutlaka iki taraftan da haklı taraflar vardır. Mutlaka iki taraftan da haksız taraflar vardır. Öyleyse hak Allah'ın temel emridir. Allah-u Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Adalet de Allah'ın bir başka ismidir. El-Adl, adaletin sahibidir.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü, sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinizle bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Yani kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak, sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, tüm insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmaktır. sizden kendisine onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü
1: adaleti sağlayıcı olması lazım gelen davranışınız, nefsinizin afetleri sebebiyle zulme ve adaletsizliğe dönüşmesin. Onun için kuvvetin sahibi olan, hakkında sahibi zannetmesin kendini demiştik. Kuvvet kuvvetlinindir ama hak kuvvetlinin değildir. Hakkın sahibinindir. Ne zaman kuvvetli, Ben kuvvetliyim. Öyleyse hakkı ben temsil ederim. Dilediğimi yaparım. Hüviyetinin içine girerse o zaman orada nefsin afetleri devrededir. Orada zulüm vardır. Bu zulüm çeşidinin adına tahakküm denir. İşte tahakküm müezzesine dikkatle bakın ki böyle bir müessese sizin tarafınızdan vücuda getiriliyorsa, yani gücünüzü, kuvvetinizi adaletin tahakkuku istikametinde değil, nefsinizin bir talebinin gerçekleşmesi arzusunda istikametinde kullanıyorsanız, o zaman siz orada hakkı temsil etmiyorsunuz. Haksızlığı, adaletsizliği temsil etmiş oluyorsunuz. Kuvvetinizi haksızlığın oluşmasında, yani zulümde kullanmış oluyorsunuz. Bütün tasavvuftaki kardeşlerimize derim ki, sakın bunu yapmayın. Allah'a karşı hesap vermek kolay bir şey değildir. Bunu onunla karşılaşacağınız ölüm gününde çok iyi anlayacaksınız. Ama hepiniz için halisane duamız olur ki hayattayken iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edin ki Rabbinizi bu dünya hayatındayken görebilirsiniz. O zaman sizden ne eşinize ne çocuklarınıza zarar gelmeyecektir. O zaman onlara tahakküm etmeniz mümkün değildir. Çünkü o noktadan sonra artık Allah'ın iradesiyle hareket edeceksiniz. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Adalet, objektif bir kavramdır. Yani afakidir. Hak ise sübjektif bir kavramdır. Yani enfüsidir, kişiseldir. Bir insanın hakkı vardır. O hakkın ya yerine getirilmesi söz konusudur ya da çiğnenmesi söz konusudur. Hak çiğnendiği takdirde iki taraf vardır artık. Bir hakkı çiğneyen taraf, bir hakkı çiğnenmiş taraf. Yani bir zalim, bir de mazlum, zulüm gören. Burada hak haleldar edilmiştir. Bu noktadan itibaren davranış biçimi bu hakkın ihkak edilmesi, yerine getirilmesi müessesesinin adına adalet denir. Eğer hak Allah'ın emrettiği bir biçimde yerine getirilirse, hakkın sahibine hakkı iade edilirse, zulüm gören zulmü kadar cezalandırılırsa, affedersiniz, zulüm yapan zalim zulmü kadar cezalandırılırsa ve mazlumun, zulüm görenin elinden alınan hakkı kendisine iade edilirse, çiğnenen hakkı kendisine iade edilirse, o zaman adalet tesis etmiştir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada ikinci safa başlamıştır. Adaletin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bu ikinci safa aile reislerinin temelde görevidir. Ama ya aile reisi haksızlık ederse, ya aile reisi kuvvetli olduğunu düşünerek hakkı kendisi ihkak ederse, hakkı olmayan bir şeyi bu benim hakkım diye almak isterse, o zaman orada zulüm vardır. İşte onun için sizlere diyoruz ki, ey aile reisleri, hakkınızın hudutlarını iyi bilin. Sakın o hudutları aşmaya kalkmayın. O zaman zalim hüviyetine girersiniz. O zaman hakkı kendi hakkının sınırlarını aşan, başkasının hakkına tecavüz eden bir haksız hüviyete girersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde halaldar etmenize Allah müsaade etmez. Kim bunu vücuda getirirse, kişisel hakları halaldar ederse, Allah'ın koyduğu hudutları aşarsa, o Allah katında tahakküm etmiş birisidir, zulmetmiş birisidir. Ailede Allah'ın emrettiği hususlar yerine getirilmelidir. Bu iki tarafın da hakkıdır. Allah'ın yasak ettiği fiillere de mutlaka riayet edilmelidir. Öyleyse hakkın halaldar edildiği her noktada zulüm vardır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Aile dizaynı içerisinde eşler en güzel davranış biçimlerini hem birbirlerine karşı hem çocuklarına karşı yerine getirmek mecburiyetindedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz ailenin bir yerindesiniz. Ya eşsiniz, ya çocuklardansınız şu anda beni dinleyenler. Ama biliniz ki aileler olarak hepiniz ailenin hangi ferdiyseniz, sahip olduğunuz yer itibariyle sorumluluğunuz vardır. Erkekler ailenin reisleri sıfatıyla bu muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindedirler. Bütün güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ait olduğunuz yerin sahibi olun. Hakkın aile içinde çiğnenmesine müsaade etmeyin. Çocuklarınıza eşit davranın. Aralarında adaletsizlik oluşturmayın. Eşinizin haklarına saygı gösterin. Eşinizin tasavvufu yaşamasına engel olmayın. Öyleyse davranış biçimlerinizde adaleti tahakkuk ettirmek üzerinize borçtur. Adaletin sağlanmasında hepiniz derece derece mükellefsiniz. Bu adaletin sağlanmasında babadan sonra anne söz sahibidir. İkisinin söz sahipliği birbirine yakındır ama babanınki üstündür. Sonra yaş itibariyle çocuklar gelir. En büyük çocuk ailenin diğer çocukları üzerinde bir koruyucu olmak durumundadır. Onları başkalarının onlara zarar vermesinden korumakla vazifelidir. Babanın hem eşini hem çocuklarını korumak mecburiyetinde olması gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile yuvası Allah'ın bir güzelliğini temsil etmelidir. Ailede anlaşmazlıkların bulunmaması asıldır. Çocuklar büyüyüp de elleri ekmek tutmaya başlayınca annelerine ve babalarına karşı asi oluyorlar. Bir kısmının evleri terk edip kendilerine başka bir hayat seçtikleri oluyor. Böyle bir dizayn Osmanlı'nın tasavvuf anlayışının tamamen dışındadır. Çocuklar genç yaşta değil, erken yaşta evlenmelidirler, yuvalarını kurmalıdırlar ve çocuklara kavuşmalıdırlar. Bu müessese hukuki bir çatı altında meşru olarak, mutlaka meşru olarak vücut bulmalıdır. Nesebin korunabilmesi için geleceği sağlam nesiller yetiştirebilmek için bu unsur asıldır. Meşruluk müessesesi ailenin temelini teşkil eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Anne baba ve çocuklar, hepiniz bir arada bir bütünsünüz. Ailenin genç evlatları anne ve babalarına asi olmamalıdır. Birçok anne baba çocuklarının artık kendilerini dinlemediğinden bahsediyorlar. Gençler için gerçekten utanç verici bir durum. Osmanlılıkla uzaktan yakından alakası olmayan esef verici bir durum. Huzursuzluk verici bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumu mutlaka önlemelisiniz diye düşünüyorum. Tasavvufta yaşayan çocukların asi olması, anne babasını dinlememesi, başına buyruk kesilmesi, baştan aşağı yanlış bir davranış biçimidir. Ailenizde bu tarzdaki davranışları eşler olarak, hem erkek hem kadın olarak mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

vazifeleri vardır. Onların arasında adaletin sağlanmasında baba birinci derecede sorumludur. Çocukları arasında taraf tutmamak, adaleti mutlaka yerine getirmek asli vazifesidir. Çocuklarıyla eşi arasındaki anlaşmazlıklarda da hakim roldeki kişi babadır. Anlaşmazlığı oluşturmamalıdır. Anlaşmazlığa meydan vermemelidir. Anlaşmazlık oluşursa mutlaka çözüm getirmek üzere harekete geçmelidir. Öyleyse hem anne için hem baba için Allah-u Teala'nın emri söz konusudur. Aranızda kavga etmeyiniz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırınız ve Resul'e ulaştırınız. Buradaki asli unsuru yerli yerine oturtun. Kavganın, anlaşmazlığın oluştuğu her yerde şeytan devreye girmiştir. Ve iki tarafında sadece huzursuz olması için gayret sarf eder. Oysa ki çözüm, adaletli bir çözüm mutlaka huzuru oluşturacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah yolunda bir şeyler yapıyorsunuz. Allah'a ibadet ediyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Gayretleriniz takdire şayan. Bunun yanında bir başka asli göreviniz de ailede sülh ve sükûnu sağlamaktır. Sülh ve sükûn mutluluğun temel işaretidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur. Huzur sülh ve sükûn damgasını taşır. Taraflar arasında anlaşma asıldır. Sevgili kardeşlerim, anlaşmayı ben kimse için fedakarlık yapamam. Başkaları benim için fedakarlık yapsınlar. Yaparsa anlaşma olur, olmazsa olmaz tarzında anlamayın. Fedakarlık hakikati sarsacak hüviyette olamaz. Fedakarlık hakikatin oluşması için, adaletin oluşması için yardımcı bir faktördür. Ama fedakarlık dediğiniz şey adaleti paralize edecekse, adaleti yok edecekse orada fedakarlık falan yoktur. Orada yapılan şey adaletin bozulmasıdır. Adaletin teessüs edememesidir. Bu da yanlış bir şeydir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse anne baba ve çocuklar arasındaki sulh ve sükûnun temini ve devamı bu temelde asıl babanın vazifesidir. Elbette anne de ona en büyük yardımcıdır. Beraberce bu işi adalet meselesine götüreceklerdir. Ailenin sulh ve sükûnunu beraberce temin edeceklerdir. Her vücuda getirilen sistem iki tarafın da anlayışla bir araya gelerek oluşturacakları bir düzeni gerektirir.

Aktivite, hayat, insanların yanlışlıklar yapmasını da imkan verecek bir forumdur. Yanlışlıklar yapanlar, ailenizdeki yanlışlıklar yapanları uyaracaksınız. Ve onların hatalarını tekrar etmemeleri konusunda onların üzerinde bir, özellikle çocuklar üzerinde bir eğitim müessesesi tanzim edeceksiniz. Yetmez. Eğer çocuklar o istikamette negatife doğru bir gidişin içindelerse ve ikazlarınız yetmiyorsa, o zaman baba olarak zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Çocukların geleceğe emniyetli bir biçimde Allah'ı tanıyan mutlu insanlar olarak ulaştırılması söz konusuysa, burada babalara ve annelere büyük görevler düşer. Çocuklarınızı kendisine, ülkesine ve Allah'a hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek mecburiyetindesiniz. Nerede buna gölge düşüyorsa buna müsaade etmemeye mecbursunuz. Böyle bir mecburiyetin tatbikatında her zaman yumuşak davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Çocuklar geleceğin teminatı olduğu için onların yetişmesinde gereken itinayı sarf edip de netice alamazsanız zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu konu dayağı kadar uzanabilir. Öyleyse dizaynı bu minval üzere, bu çerçeve içerisinde düşünün, tatbikata koyun ve sonuçlandırın. Özellikle konumuz annelerle babalar arasındaki ilişki ve o ilişkide iki tarafın da Allah'ı ön planda tutması gerekir. Allah'ın emirlerine itaat etmek suretiyle birbirinize karşı en güzel davranışı sergilemekle mükellefsiniz. Anne ve baba olarak ailenin ebeveyni. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda bir güzelliği burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesela ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir beraberiz, birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Araf suresinin 201. ayet-i kerimesini sunmak istiyoruz. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine tekav iza messehum taifun mineşşeytani tezekkeru ve izahum mubsirun.

İnnellezine, inne muhakkak ki şüphesiz ki ellezine onlar takva sahipleridir. İza o zaman ki messehum onlara dokunur. Onlara dokunduğu zaman.

Ah, yapın. Vesvese. İza mesehum. İza o zaman mesehum. Onlara dokunduğu zaman, temas ettiği zaman taifun. Bir vesvese. Mineş şeytani. Min dendan. Eş-şeytani, şeytandan bir vesvese. Dokunduğu zaman tezekkeru, tezekkür ederler. Allah'la tezekkür ederler, müzakere ederler. O vesvese konusunu Allah'a sorarlar. Kendilerine vesvese veren şeyi Allah'tan sorarlar. Kendilerine onun bir zarara dokunup dokunamayacağını, her türlü şeyi sormak imkanının sahipleri, o takva sahipleri. O zaman bu takva sahibinin kalp gözü açılmış, kalp kulağı da açılmış, Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmuş kişi.

Isa, é. O zaman hum, onlar. Mübsirun, basar edenlerdir, görenlerdir.

O zaman onlar basar edenlerdir. Kalp gözlerinin basar hassasıyla Allah'ı görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Araf suresinin bu 201. ayet-i kerimesi çok üst seviye bir hüviyetten bahsediyor. Kişinin kalp gözü açık. Çünkü Allah'ı görüyor. Kişinin kalp kulağı açık. Çünkü Allah'la konuları müzakere ediyor aralarında. Konuşuyorlar. Allah'tan sual ediyor. Allah ona cevaplarını ulaştırıyor. Allah Teala bir vesvese dokunduğu zaman sadece Allah'la tezekkür ederler demiyor. O zaman onlar basar edenlerdir diyor. Basiret sahipleri. Kalp gözüyle Allah'ın zatını görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatını görmek dünya üzerindeki en üst seviye mazhariyettir. Allah-u Teala'nın bir kişiyi ulaştırmak istediği en üst seviyede Allah'ın zatının görülmesi söz konusudur. O basar edenler için önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Bu kişi mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilek onu mutlaka bir soru sormaya ulaştırır. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Bu kişi gece saat, bu noktadaki saat standartları içinde gece saat 1'den sonra boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Affedersiniz, 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Ayetel Kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Sadece 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Ayetel Kürsi okunur.

Öyleyse birinci rekatta 2, 3 ve 4. rekatlar üçü birden bir farklılık gösteriyor. İşte bu namazın adı hacet namazıdır. Mutlaka vay abdestini gerektirir. Hacet namazı vay abdesti olmaksızın gerçekleştirilemez. Ve bu namazın birinci rekatında mutlaka üç tane ayet-el kürsi okumak gerekir. Peki ne olur? Kişinin hacedi neyse, talebi neyse, boy abdesti alıp gece saat birden sonra bu namazı acele etmeden normal bir statüde kılan kişi Allah ile karşı karşıya olur. Allah ile bir tezekküre girer. Ve Allah'a dileklerini söyler. Sevgili kardeşlerim, burada bu seviyedeki bir insanın Allah ile tezekkür ettiği söyleniyor. Yani o Allah'a söylüyor, sual ediyor ve Allah Teala'dan gelen cevabı da kalp kulağıyla işitebiliyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Buradaki olay kalp gözüyle de Allah'ı kişinin gördüğü bir nokta bu. Öyleyse yedi gök katının görülmesi başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Allah'ın zatını görmek kademelerin en üstündeki noktadır. Kim ruhunu, ondan sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini Allah'a teslim ederse Allah Teala onlar üzerinde özel bir sonucu oluşturur. Onların günahlarını örter, sonra da sevaba çevirir. Onların başının üzerine kendi ruhlarını da ekler. Onların o güne kadar daimi zikirde olan bu kişilerin zikri kendi iradeleriyle yapmaları söz konusudur. Ama bu noktada artık yaptıkları şey iradeleri onlardan alınıp da ya külli irade ya da ilahi irade onlara kumanda etmeye başlayınca yepyeni bir devreye girerler. İlahi iradeyi çıkartalım devreden. Çünkü ilahi irade sadece Resuller ve Nebiler içindir. Resul olan kişi Veli Resul'dür veya Nebi Resul'dür. İki tür Risalet müessesesi var. Peygamberler Nebi Resullerdir. Son Nebi Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz'dir. Allah Teala onun için diyor ki o İçinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Resuller bütün devirlerde, bütün kavimlerde
hep var olacaktır kıyamete kadar. Şu anda da yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul yaşıyor. O Resullerden herhangi birisi öldüğü zaman onun yerine mutlaka aynı kavimden yeni bir Resul Allah-u Teala tarafından beaz edilir. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede Resulsüz bırakılmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşamıştır. Şu anda da yaşamaktadır. Ve gelecekte de kıyamete kadar devam edecek bir standartta yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, kavim resimleri veli resullerdir. Ama bir nebi resul aynı zamanda kendi kavminin de resulüdür. O nebi resul kendi kavminin başındaki resuldür. Ve kim o kavimden mürşidine tabi olursa, tabiyet sırasında mutlaka devrin imamı olan, fakat aynı zamanda da o kavmin resulü olan kişinin ruhu tabi olanın başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte sevgili kardeşlerim, kendi kavmi için o kişi bir nebi olduğunu düşünelim, bunun peygamber olduğunu düşünelim. Hem peygamberdir hem de kendi kavminin resulüdür. Bütün peygamberler, nebiler, nübüvvet peygamberlik demek, mutlaka aynı zamanda Allah'ın Resulüdür.

üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberliktir. İşte bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tövbe-i nasuha çağrılır. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir, muhlislerden olur. Sonra da Allah Teala o kişi üzerinde yeni olaylar vücuda getirir. Onun günahlarını örter, sonra sevabı çevirir. Sonra başın üzerine o kişinin kendi ruhunu getirir. Ve bunu eğer o kişi peygamberse ilahi irade yapar.

Mutlaka o ilahi iradedir. Ama Salah makamına irşada memur ve mezun kılınarak gelen Resulü olmayanlar, onlar külli irade tarafından bu noktaya getirilirler. İkisi arasında fark vardır. Üstün olan her zaman nebilerdir. Adına peygamber dediğimiz kişiler, peygamber kelimesi Arapça değildir. Nebi kelimesi Arapçadır. Resul kelimesi Arapçadır. Ama peygamber kelimesi Farsçadır. Ve peygamber dediğimiz zaman nebileri kastediyoruz. Hz. Musa bir peygamberdi. Hz. İsa bir peygamberdi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Onların hepsinden evvel Hz. İbrahim vardı. O da peygamberdi. Hz. Nuh bir peygamberdi. Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdi. Öyleyse bu bağlamda müesseseye baktığımız zaman peygamberler hem Resul'dür hem de peygamberdir. Onlar nübüvvetin sahibi olan, peygamberlerin sahibi olan Resullerdir. Nebi Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resullüdür. Ne diyor Allah-u Teala? O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve o nebilerin sonuncusudur. Son nebidir. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hitama ermiştir. Sona ermiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya denir. Hatem, sonu demek. El-Enbiya, Enbiya kelimesi, Nebi kelimesinin çoğulu. Nebilerin sonuncusu. Peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Neye dayalı olarak söylüyor bunu? Biliyor ki, bir sürü belki binlerce, on binlerce hadis uydurulacaktır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O, Allah-u Teala tarafından kendisine önceden haber verilen, bunu, bu hususu bilerek söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Hadislerim olacaktır. Sözlerim insanlar arasında konuşulacaktır ve tartışılacaktır diyor. Hiçbir sözüm Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Hangi hadisimi Kur'an'la ölçerseniz, Kur'an'da dayanak bulduğunuz takdirde o benim hadisimdir diyor. Kur'an'a ters düşen, Kur'an'a dayalı olmayan, Kur'an bazında bir köke sahip olmayan hiçbir söz benim hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, bu Arap Suresinin 201. ayet-i kerimesindeki son
İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Allah'ın zatını kalp gözüyle görenlerdir diyor Allah Teala. Allah'ın zatını görebilmek ancak salah makamının son kademesinde gerçekleşir. Allah Teala'nın irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği kişiler Allah'ın zatını, Allah'ın gösterdiği kişilerdir. Allah'ın zatını bütün peygamberler mutlaka görmüştür. Allah'ın zatını Allah'ın resulleri de görür. Allah iradesini teslim aldığı kişileri irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılar. İrşad makamının sahipleriyle sahipleri Allah-u Teala tarafından ulu'l-elbab makamını daimi zikre ulaşarak ulaşmışlardır. Tevbe-i nasuhlarını tamamlamışlardır. Muhlis olmuşlardır. Sonra da iradelerini de Allah-u Teala teslim almıştır. Ve onlara zatını göstermiştir. Kalp gözleri ancak bu aşamada Allah'ı görmeye tahammül edebilir. Allah'ın zatını görmek her daimi zikre ulaşan kişinin gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Ulu'l-elbab makamı buna yeterli değildir. Ulu'l-elbab makamından sonra tövbe-i nasuha davet edilmek de buna yeterli kılmaz kişiyi. Ama tövbe-i nasuhu gerçekleştirdikten sonra Allah-u Teala o kişiye özel ihsanlarda bulunacaktır.

O kişiyi ilahi irade, Allah'ın zatını görebilecek bir hüviyete sokacaktır. İşte Allah'ın zatını gören kişilerin ait oldukları makam, irşat makamıdır. O zaman kişi irşada memur ve mezun kılınır. Son sırda yok olmuştur, artık sır değildir. O kişiye Allah-u Teala kalp gözüyle zatını göstermiştir. Kimler bu şerefin sahipleridir? Her şeyden evvel peygamberler bu şerefin sahipleridir. Ondan sonra peygamber olmayan Resuller bu şerefin sahipleridir. Sonra irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle getirilen mürşitler Allah'ın zatını görmek şerefine ererler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar kademe kademe bir muhteva taşırlar sevgili kardeşlerim. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala onda değişiklikler yaparak gözlerini, kulaklarını, kalbini irşat makamını görür, işitir ve idrak eder hale getirir. Sonra Allah Teala o kişinin o mürşide tabi olmasını sağlar. Bu başlangıç noktasıdır konunun. Kişinin ruhu mürşide tabiyet sırasında vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyrisülüksün bir yolculuğa çıkar. Ve 7 tane gök katına diğer ruhlarla beraber aşarak 7. gök katında 7 tane alemden geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi Allah'ı görür mü? Hayır, görmez. O kişinin ruhu zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Sittetin müntahiyatı yeri aşarak zikir üyelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sittetin müntahiyatı gelerek Sittetin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatı katına çıkar. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu olay fena fillah olmaktır. Bütün insanlara Allah Teala bu kapıyı açmış ve farz kılmış üzerlerine. Allah'a ulaşmak bütün insanların üzerine farzdır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et diyor Allah Teala. Allah'a kaçmak, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek oluştuğu anda, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu ona 1. kat cenneti sağlar. Ama kişi bu noktada kalmaz. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşit arayışı içine girecektir.
Hacet namazını kılacaklar. Gece saat 1'den sonra. 1. rekatta Fatiha artı 3 tane ayetel kürsi. 2. 3. 4. rekatlarda Fatiha, İhlas, Bilal, Nas okuyacaktır.

bu kişiyi hayret namazından boy abdesti alarak kılacaktır bu namazı. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer kalbi talebi varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak istiyorsa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Taviye yolun köprüsüdür. Taviyetle ancak ruh vücuttan ayrılabilir. Taviyetle ruh devrin imamının dergahına ulaşır ve oradan yolculuğa iştirak eder, seyri sülüka iştirak eder. Hangi tarikata mensup olursa olsun, bütün tarikatların birleştiği yer devrin imamının dergahıdır. Oradan Allah'a doğru yollar yoktur. Tek bir yol vardır. Devrin imamının dergahından sadece bir tek kafile çıkar. Başka hiçbir kafile gök katlarını aşamaz. Başka kafile yoktur. Kişinin devrin imamını tanıması, ona tabi olması şart değildir. Kişi Allah'tan sormuştur mürşidini. Allah onun ulaşabileceği yerde bir mürşit göstermiştir. O da o ulaştığı yerdeki mürşidine tabi olmuştur. Onda da cereyan vardır. Eğer devrin imamına tabi olsaydı, onda da aynı cereyan söz konusu olacaktı. Yani bir insanın el alması mutlaka bir mürşitten olmak mecburiyetinde. Bir asil mürşitler var, bir de vekil mürşitler var. Vekil mürşitler için de geçerlidir tövbe vermek. Ama ondan sonra mutlaka asil mürşide ulaşarak ona bir defa daha tabi olmak gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir imkan yoksa, kişinin asli mürşide ulaşması söz konusu değilse, imkansızsa, o zaman cereyan geçmiştir zaten. Vekil mürşide tabi olunca aynı işlevleri o kişinin ruhu mutlaka yaşayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne zaman bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o zaman onun fizik vücudu emanet olacaktır. Başlangıçtaki emanetimiz ruhumuz. Onun için Allah Teala Allah emanetleri onların ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz da bir emanettir. Onun sahibi Allah'tır. O emaneti sahibine ulaştıracağız. Ulaştırdık. O zaman fizik vücudumuz emanet olur. Zikrimizi 18 saate aşıracak bir noktaya ulaştırdığımız takdirde ruhumuz da Allah'a ulaşmak için, affedersiniz, fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Ulaşması söz konusu değildir. Teslim olacaktır. Daha sonra daimi zikre ulaşacağız. Kim daimi zikre ulaşırsa onun nefsi de Allah'a teslim olur. Geriye sadece iradesi kılar. İradenin teslimi ise o kişinin önce tövbe-i nasuhunu tamamlamasını icap ettirir. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah kelime kelime söyleyerek o kişiyi tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhunu tamamlamasını temin eder. Ancak bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır.
Bir defa daha tekrar edelim. Nebilerin ve nebi olmayan Resullerin teslimiyle Resul ve nebi olmayan mürşitlerin teslimi aynı şey değildir. Resulleri ve nebileri ilahi irade teslim alır. Onun dışındaki herkesin iradesini Allah'a teslim etmeleri söz konusudur. O külli irade tarafından iradenin teslimi külli irade tarafından yapılır. Sadece Nebi ve Resul olanların irade teslimi ilahi irade tarafından gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın zatının görülmesi o noktada gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslim edildiği noktada. Allah-u Teala'nın hepinizi çok sevdiğini sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O hepinizi sever. Sever ve yücelmenizi ister. Siz buna zemin hazırlarsanız eğer, o zaman sizi de bütün bu güzelliklerin sahibi kılar Allah Teala. Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlar, sizlere sesleniyorum. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Göreceksiniz ki siz ruhunuzu Allah'a teslim etmeyeceksiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisi teslim alacak. Size idealik bir süreç içerisinde dünyadaki en büyük zevkleri, mutluluğu, huzuru yaşatacak ve ruhunuzu kendi zatına ulaştırarak teslim alacaktır. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Kişinin sadece bir tek dileği yeterlidir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye şuradan kalpten bir talep Allah-u Teala'yı derhal harekete geçirir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ayetlerin sırları konusundaki bu konuşmamızı burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zikir sohbetinde daha hamd ederiz, şükrederiz ki bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bu akşam konumuz Miraç. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi zatına ulaştırması ve bir beraberlikleri söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş şekilde Allah'ın zatına ulaştı ve Allah ile beraber oldu. Aralarında konuşma geçti, emirler alındı ve tekrar yeryüzüne geri döndü. Allah sonsuz uzaklıktadır. Bu sonsuz uzaklığa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduyla ulaşması ve tekrar yeryüzüne geri dönüşü birkaç saniyelik bir zaman parçası içinde olmuştur. Yükselmede, geri dönüşte. Bu süreç içerisinde yolculuğun, Allah'a doğru yolculuğun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden başlamadığı, yükselmenin evvela yatay bir yolculuk yapıldığını anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden başlayan yolculuk, 3 tane kervanla noktalanıyor.

birbirinden bir kavle göre bir ay, bir başkasına göre birer hafta aralıklı kervanların üçüne de Peygamber Efendimiz Hasan'ın ulaştığı sabit. Sonra da Beytülmakdis'e ulaşıyor. Mescid-i Aksa veya Beytülmakdis, Peygamber Efendimiz Hazretleri ve Allah-u Teala Beytül Haram'ı kıble kabul ettirmeden evvelki kıble yeriydi. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden evvel namaz kılanların hepsi oraya yönelerek namaz kılanlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Allah Teala kıbleyi

Onlarla bir konuşma yaptı. Ve ondan sonra da Mescid-i Haram'a ulaştı. Dikey yolculuk Mescid-i Haram'dan başladı. Ve Mescid-i Haram'dan Allah'a kadar 7 katlık bir yolculuk söz konusu oldu. Göklerin 7 katı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından aşıldı ve Allah'ın zatına ulaştı. Bu yolculuk boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna ruhu örtü olmuştu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayı mekanıyla Allah'ın katına ulaşmıştı. Hiçbir insanın baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Baş gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri, dünya adı verilen veya kainat adı verilen bu zahiri alemin standartlarına göre yaratılmıştır. Allah'ı görebilecek olan yetenek insan gözlerinde, baş gözlerinde, fizik vücudun gözlerinde mevcut değildir. Bu sebeple Hz. Musa Allah'ı görmek istediği zaman Allah-u Teala ben görünmem demedi, sen beni göremezsin dedi. Yani senin gözlerin, ben senin fizik vücudunu bu alem için yarattım, zahiri alem için yarattım. Ben ise zahiri alemin bir parçası değilim. Sen beni göremezsin dedi. Hazreti Musa ısrar edince Allah-u Teala öyleyse karşıki daha tecelli edeyim. Sen bak dedi. Sonra tekrar konuşalım. Karşıki daha tecelli ettiği zaman Allah-u Teala daha merhaba oldu. Parçalandı. Hazreti Musa da bayıldı. Hazreti Musa baş gözüyle Allah'ı görmedi, göremedi ama kalp gözüyle gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı baş gözüyle gördü ama fizik vücudunun baş gözüyle değil, ruhunun baş gözüyle gördü. Kur'an şöyle söylüyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Baş gözü de fizik vücudunun baş gözü değil, ruhunun baş gözü. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ispat etmesi hac yolculuğunu 3 kervandaki 3 grup yolcunun da birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuklarını ifade etmesi ile oldu. Aralarında deve yolculuğuyla birer haftalık veya birkaç günlük, her birinin arasında birkaç günlük yol vardı. Aynı belki 15 dakikalık bir zaman parçasının içinde 3 ayrı kervanda 3 ayrı konuşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Miraç nasıl bir hadisedir? Birçok tartışmalara konu olan bir hadisedir. Oysa ki bu konuyu tartışmak gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı

çalışması tay mekan yoluyla olmuştur. O fizik vücut tay mekanıdır. Fizik vücut tay mekanının dışında nefs tay mekanı var ve ruh tay mekanı var. Nedir nefse tay mekanı? Sevgili kardeşlerim, hepiniz rüya görürsünüz. Görmemeniz söz konusu değildir. Uyur gezerler de rüya görürler. Ama rüyalarını fizik bedenleriyle yaşarlar. Fakat başka bir alemde dolaşırlar. Çünkü o sırada baş gözleriyle değil, nefslerinin baş gözüyle görmektedirler. İşte rüya adı verilen müessese, her gece uykuya daldığınız zaman nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasıyla başlar. Aklınız artık fizik vücudunuza kumanda etmez. Fizik vücudunuz otomatik sistemlerle yaşantısını sürdürür. Fakat akıl artık nefse kumanda etmeye başlar. Nefs sadece zemin kat ve onun aşağılarında dolaşabilir. Birinci gök katına dahi yükselemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Zahiri alem adı verilen fizik vücudumuzun aleminde bulunabilir. Ama her şey onun için dokunulmazdır. Sadece görüntüdür. Fizik alemin hiçbir noktasında hiçbir şeye dokunamaz nefs. Çünkü bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn içerisinde nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılmasıyla nefs tayı mekanı başlar. Ve rüyalarınız aslında birer hayal değildir. Nefsinizin yaşadığı olaylardır.

Ne zaman bir insan bunu şuurlu olarak gerçekleştirirse, nefsi mekanını yaşamaya başlar. Eğer rüyanızda şartlar fizikse, yani bir bardağı tuttuğunuz zaman bardağı tutabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman berzah aleminde yaşıyorsunuz demektir. Berzah alemi, nefslerin fiziğine göre vücuda getirilen bir alemdir. Öyleyse bu birinci tayi mekan. Herkes yaşar ama insanlar tayi mekan yaşadıklarını hiçbir zaman bilmezler ve hep hayal gördüklerini düşünürler. İkinci tayi mekan, ruh tayi mekanı. Bir insan selam makamının 5. kademesine ulaşır da iradesini de Allah'a teslim ederse, bu noktada itibaren onun başının üzerine Allah Teala bir ruh ulaştırır. Ruh tayyibi kendini gerçekleştirmesi için. Eğer Allah Teala ruh tayyibi kendine müsaade ederse o kişi için, akıl ruha kumanda etmeye başlar. O kişi gene genel olarak nefs tayyi mekanı yapar ama bazen ruh tayyi mekanı da gerçekleştirir. Ruh tayyi mekanı nefs tayyi mekanından farklı bir olaydır. Çok üstün bir olaydır ve ancak irşat makamının sahibi olduktan sonra Allah Teala tarafından nimet olarak verilir kişiye ve ruhla fizik vücudu, ruh tayyi mekanında kimse birbirinden ayıramaz. Tıpkı fizik vücut gibi bir özelliğin sahibidir. Ruh, fizik vücut gibi konuşur. Fizik vücut ne yapıyorsa, onun yaptığı her şeyi normal standartları gerçekleştirebilir. Ve insanlar ayırt edemezler. O süreç içerisinde fizik vücut uyku halindedir.

Allah'ın bedenlerde fizik vücutla ruhu tamamen birbirinden ayırdığı ve o zaman Allah'ın kumandasında bir ruh oluşur. Fizik vücut da zahiri alemdedir. Ruh da zahiri alemdedir. Başka başka yerlerdedirler. İki ayrı yerdeki insanlar aynı kişiyle beraber olduklarından emindirler. Aslında bir tanesi fizik vücuttur, öteki ruhtur. Allah Teala dilerse bir ikinci ruhu da devreye sokabilir. İşte bundan yüzlerce yıl evvel Yıldırım Beyazıt zamanındayız. Bursa'daki Ulu Cami'nin açılışı yapılacak. Damadı Emir Sultan Hazretlerine açılış konuşmasını yapmasını emrediyor Yıldırım Beyazıt. Emir Sultan Hazretleri minbere çıkıyor. Diyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ve şükür olsun ki Ulu Cami'nin açılma konuşmasını yapmak üzere buradayım. Ama Rabbimde gelen emir benim yetkili olmadığımı, sonuncu babanın yetkili olduğunu söylüyor. Ve Emir Sultan Hazretleri sonuncu babayı kürsüye davet ediyor. Sonuncu baba kürsüye geliyor. Üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmasını tamamlıyor. Ve bunu herkes anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor haslar anladı. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu hasıl havas anladı diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler Ashab-ı Meşem'e, Ashab-ı Meymen'e ve Sabikun olarak geçiyor. Yani birinci de nefslerini tezkiye edemeyenler de dahil olmak üzere, nefslerini tezkiye edip evliya olanlar da dahil olmak üzere, daimi zikre ulaşıp sabikun hüviyetinde olan bir noktaya ulaşanlar da dahil olmak üzere bunu herkes anladı diyor birincisinde. İkincisinde sadece Allah-u Teala'nın evliyalarının anladığını söylüyor. Üçüncüsünde ise Allah'ın evliyalarıyla o evliyaların daimi zikre ulaşan kesiminin anladığını söylüyor. İkinci konuşmayı, üçüncü konuşmayı ise sadece en üst mertebede olan daimi zikrin sahiplerinin anladığını söylüyor. Diğer iki kesim anlayamıyor. Ertesi gün Ulu Cami'de şenlik var. Çünkü üç grubun insanları da o gece Sabuncu Baba'nın kendileriyle beraber olduğunu söylüyor, iddia ediyorlar. Birinci grup bunu söyleyince ikinci grup olmaz diyor öyle şey, bizimle beraberdi. Üçüncü grup da diyor ki bizimle de beraberdi. Onlar bu konuyu konuşurlarken üç ayrı kapıdan üç tane Sabuncu Baba giriyor Ulu Cami'ye. İşte ruh tayin mekanının üç ayrı cephesi. Allah Teala dilerse biz de birden fazla ruhu da vazifelendirebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı ne nefs tayin mekanıdır
ne de ruh tayin mekanıdır. Fizik vücut tayin mekanıdır. Öyleyse fizik vücut tayin mekanı nedir? Fizik vücut tayin mekanı ruhun fizik vücuda örtü olması halinde oluşur.

Öyleyse nasıl bir olgu? Nefsimiz, fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Devir sayısı, fizik vücudunun devir sayısının yarısı kadar olduğu için elektronların. Fizik vücudumuz bu sebeple nefse bir mekandır ve bir insan bayılmadıkça bir, uykuya dalmadıkça iki, ölmedikçe üç. Bu üç halin dışında nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Neden? Çünkü fizik vücudun elektron devir sayısı nefsin iki katı. Nasıl fizik vücudumuz içindeki karşıt elektronların yarısı kadar devir sayısının sahibi ise, bütün karşıt elektronlar bağımlı unsursa, elektronlar reel unsursa, primerse, tıpkı bunun gibi nefsin fizik vücudumuzun içinde esir olmasının sebebi, bir rehine olmasının sebebi, nefsin elektron devir sayısının fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısına eşit olması. İşte Allah Teala fizik vücut tay mekanı yaptıracağı zaman kişiye onun ruhunun elektron devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olur. Bunun manası nedir? Artık fizik vücut o ruhun içinde ikinci faktör olmuştur. Yani sekonder olmuştur. Primer olan, dominant olan, hakim olan ruhtur. Ruhun devir sayısı, elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olmuştur. Fizik vücut ruhun içinde esir duruma girmiştir. Ruhu baş gözleriyle kimse göremediği için ruh ile örtülen bu fizik vücudu, ruhun kontrolü altında olan bu fizik vücudu hiç kimse göremez. Ve böyle bir muhteva içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'a doğru yolculuğuna başladı. Evvela söylediğimiz gibi ard arda üç tane kervanı gelmekte olan üç tane kervanı ziyaret etti. Kervandakilerle konuştu. Bu dönüldüğü zaman Mekke'ye bir işaretti. Olayın kesinleştiğini gösteren birçok kişi tarafından teyit edilen bir işaretti. Çünkü bütün kervandakiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşlerdi. Onunla kucaklaşmışlardı, konuşmuşlardı. Ve kesinlikle herkes emindi. Ama üç kervandakiler de emindi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatay yolculuğuna gene sonsuz hızla devam etti ve Mescid-i Haram'a ulaştı. Allah'a doğru dikey yolculuğu Mescid-i Haram'dan başladı. Evvela Mescid-i Haram'ın içinde bir içeriği bir nevi gözden geçirme şeklinde orada kaldı ve sonra da yukarıya doğru dikey bir yolculukla Allah'a doğru yola çıktı. Göğün her katında bulundu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların hepsine ulaştı.

Neden yolculuk Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu yerden değil de Mescid-i Haram'dan başladı? Allah'a ulaşılacak nokta o gün için orasıydı. Allah Teala orasını bugün görmüştü. Sırat-ı Müstakim'in, Sırat-ı Müstakim ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin ulaşması oradan olacaktı. Orada başladı yolculuk. Ve gök katlarını birer birer yükseldi. Birinci kattaki secde mahalline ulaştı. İkinci kattaki suvar olma hücrelerini gördü. Öleflen koridoru gördü. Arka taraftaki odayı gördü. Zulmet Teresi'nin alındığı odayı. Sonra üçüncü kata yükseldi. İki katlı meclis, mescide ulaştı. Sonra Mehik Mevvezi'nden dördüncü kata ulaştı. Beyt-i Haram'ı, Beyt-i Makdes'i bir de orada ziyaret etti. Sonra Beyt-i Haram'a yükseldi. Beşinci kat. Orada da orayı da gördükten sonra ulaştığı yerde Sıbkatullah olma işlevini gördü. Ruhların nasıl kendilerine ulaşan ışınlığa renklerini değiştirdiklerini, yeşille benzer beyaz yeşil bir renk aldıklarını, sonra da çatladıklarını gördü. Sonra 7. katın altın kapısına ulaştı. Oradan 7. katın 1. alemine ulaştı. Kader hücreleri. Sonra Ümmül Kitab'a geçti. Sonra Kudret Denizi'ni aştı. Sonra Makam-ı Muhammed'e ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra Divan-ı Salih'ine ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra zikir hücrelerine ulaştı. Oradan da indi ilahiye. Silsilet-i Müntaha'dan da Allah'a ulaştı yoklukta. Aralarında konuşma geçti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhunun baş gözleriyle Allah'ı gördü. Ve Allah ile kalbiyle konuştu. Allah da onun kalbine hitap etti. Bütün huzur namazının imamları huzur namazını bizim şimdi konuştuğumuz gibi sesle, kelimelerle kıldırmazlar. Huzur namazı kalbin sesiyle kılınır. Ruhun kalp sesiyle, iç sesle kılınır. Ve huzur namazının başından itibaren kilometrelerce uzanan ruhların hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama ulaşırlar. Kıyama kalkarlar. Öyleyse neden aynı an? Sünneti de farzları da imamla beraber bütün ruhlar aynı anda kılarlar, aynı anda başlar secdeye gelir. Sebebi sözlerin, namazın sözlerinin kalp sesiyle söylenmesi, kilometrelerce uzanan kuyruğun en sonundakilerin de rahatlıkla sesi işitmesi
ve orada namazlarını kılmaları aynı anda. Farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama sünnetler de farzlar da aynı anda kılınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ruhunun baş gözlerini gördü. Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce defalarca, yüzlerce defa Allah'ı görmüştü. Kalbindeki gözler, nefsinin kalbindeki gözler Allah'ı görmüştü. Bütün insanlar için bu kapı açıktır. Kim irade teslimini gerçekleştirirse, 28. basamağın 5. kesimine ulaşabilirse, iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi mutlaka kalp gözüyle Allah'ı görür. Böylece Allah'ın zatına şahit olur. Artık o bir müşahittir. Allah'ın zatını müşahede eden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayattayken yüzlerce defa Allah'ın zatını gördü. Kalp gözüyle onun kendisine söylediklerini hep işitti. Onunla hep konuştular. Ve bu konuşma Allah'ın huzurunda oluyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücudu ruhunun içinde Allah'a ulaştı. Ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bir defa daha gördü. Gördü ki kalp gözüyle gördüğü ve şimdi ruhunun gözüyle gördüğü birbirinin aynıdır. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Konuşma tamamlanınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar aşağı indi. 7 tane gök katını, evvela 7. gök katının indi ilahisine ulaştı. Sinemintaya. Sonra 7 alemi bu sefer sağdan sola doğru kat ederek altın kapıdan tekrar sırat-ı müstakime ulaştı ve 6., 5., 4., 3., 2., 1. katlardan sonra tekrar Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Oralarda evine ulaştı ve ruhu vücudundan ayrıldı. Görevini tamamlamıştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı böyle bir şeyi imkan dahiline soktu. Ve Mekke halkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir Allah'a ulaşma seyahati yaptığına, Allah'a ulaştığına inanmadılar. Ve Hazreti Ebu Bekir'e sordular, böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey iddia ediyor diye. Hazreti Ebu Bekir sordu, ondan mı duydunuz? Yoksa başkaları mı söyledi size bunu?
Onlar da dediler ki ondan duyduk. O söyledi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki o söyledikse mutlaka doğrudur. Onun doğru söylediğinden ben %100 eminim. Ve ben de bu doğruyu tasdik ederim. Hazreti Ebu Bekir'in de hiç yalan söylemediği vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Sıddık adını almıştır. Sözüne güvenebilir, güvenilir, doğruyu söyler istikametinde bir ifade bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alem değiştirmiştir. Hayattayken bunu yaşamıştır. Her gece hepiniz nefs tayyi mekanını yaşarsınız. Uykuya daldığınız zaman nefsinizin ve fizik vücudunuzun elektron devir sayıları mutlaka birisi aşağı inerek birisi yukarı çıkarak birbirine eşit olur ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Sonsuza ulaşması için evvela ışık hızına ulaşması lazım ve ışık duvarını geçmesi lazım. Bir, gideceği yere giderken ışık duvarını aşar ve ışık hızının ötesine sonsuz hıza ulaşır. Gideceği yere ulaşır. Dönüşünde de sonsuz hızdan ışık hızına düşer hızı. Işık hızından da normal hıza ulaşır. Işık hızının altındaki itiş enerjisiyle gerçekleştirilen hıza ulaşır. Işık hızı itiş enerjisiyle kinetik enerjiyle gerçekleştirilemez. Onun için söyledim. Ve vücuduna ulaşan nefs, vücudun o anda bulunduğu şekli derhal alır ve fizik vücudun içine girer. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fizik vücut tayyi mekanıyla Miraç olayını yaşamıştır. Allah Teala'nın söylediği kesindir, kulunu kendi katına yükselttiği bir vakadır. İnsanlar inanmıyorlarsa bu sadece onların problemidir. Sevgili kardeşlerim, olay Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dizayn içerisinde ruh, fizik vücudu ve nefsi üçü birlikte Allah'ın zatına ulaşmışlardır.

Şu anda hem Hazreti İdris'in hem de Hazreti İsa'nın orada yaşamakta olduğunu Allah Teala buyuruyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dileseydi orada tutabilirdi. Ama onun dünya üzerinde vazifesi vardı ve geri döndü. Her olayla Allah Teala bir hakikati bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala üç kızın varlığını işaret edecek muhtevalar koymuş. Birinci hız, ışık hızının altındaki hızlar. Yalnız itiş enerjisiyle gerçekleşebilir. İkinci hız, ışık hızı. Maddenin kendi içinde mekfuz bir hızdır. Üçüncü hız, ışık hızının üstündeki hız, sonsuz hız. İşte düşüncenizin hızı sonsuzdur. Işık hızı nasıl oluşur? Muhtevaya baktığımız zaman ışık hızının itiş enerjisiyle elde edilen bir hız olmadığını, itiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Başlangıçta bütün insanların elektronlarıyla, fizik uçlarının elektronlarıyla karşıt elektronları arasında bütün maddelerde bir kesin kanun vardır. Karşıt elektronların yani kuantum nazariyesinin dizaynını içeren kuantaların, karşıt elektronların elektron devir sayısı

Yani karşıt elektronların devir sayısı kuantalar, kuantum mekaniğinin temelini teşkil eden kuantumlar, kuantalar, elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptir. Ağırlıkları da elektronun ağırlığının yarısı kadardır. Ve bu standart içinde normal olarak görev yaparlar. Bazı madenlerde tungsten gibi, tungsten gibi ve floresan lambaların içinde bulunan gazlarda elektrik enerjisini o maddeye veya gaza verdiğiniz zaman orada bu elektrik enerjisi hem elektronların hem karşıt elektronların devir sayısını hızla artırır. Yalnız bir küçücük farkla artış söz konusudur. Karşıt elektronların devir sayısı elektronlardan daha fazla artar. Çok daha hızlı artar. Bu sebeple bir saniyeden çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde karşıt elektronların devir sayısı daha hızlı arttığı için elektronun devir sayısıyla bir noktada eşit olurlar. Yani diyelim ki bir elektron saniyede 50 defa dönüyor. Bir karşıt elektron 25 defa döner. Diyelim ki bunların 50'nin 100'e ulaştığı noktayla 25'in 100 devre ulaştığı nokta aynı olsun. Karşıt elektron daha hızlı elektron devir sayısını arttıracağı için bir noktada mutlaka beraberlik olacaktır. İşte oraya ulaştıkları zaman eşitlik doğuyor. Elektron ağırlığıyla karşıt elektron ağırlığı veya devir sayıları ikisi de aynı şeydir. Elektronun da karşıt elektronun da ağırlığı devir sayılarıyla paralel olarak ortaya çıkar, artar veya eksilir. Elektron ağırlığıyla karşıt elektronun ağırlığının eşit olduğu noktada bir denge oluşur. Bu denge de maddenin içindeki enerji o sırada ayrı ayrı istikametlerde gitmekte olan, birbirine doğru yaklaşmakta olan, ayrı açılarına yaklaşmakta olan bir elektronla bir karşıt elektronu birbirine en yakın olduğu noktada birleştirir. Birisi karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibidir. Diğeri elektronlar eksi elektrik yükünün sahibidirler. Manyetik alanları da birbirinin zıttıdır. Bu sebeple birbirlerini mutlaka çekeceklerdir. Ve maddenin kendi enerjisinin verdiği bir hızla saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bir elektronla bir karşıt elektron. Bu bir fotondur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir foton söz konusudur. Fotonun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Özelliği elektronun ve karşıt elektronun birbirine eşdeğer devir sayısında olması ve iki kanadı da aynı uzunlukta olan bir uçak gibi ışık duvarı üzerinde birisi zahiri alemi temsil ederek diğeri berzah alemini temsil ederek hareket ederler. Işık duvarı üzerinde hareket edilir. Hız hiçbir zaman ışık hızını aşmaz, aşağıda düşmez. Ne zaman ki fotonları bir kurşun duvara çarptırırsınız veya bir aynaya, o zaman fotonların
bir kısmının ikiye ayrıldığını göreceksiniz. Bir elektron oluşur, belli bir istikamette hareket eder. Bir de karşı elektron oluşur. Elektronun harekete başladığı noktadan elektronun istikametinin tam tersi olan istikamette geriye doğru hareket eder. ...180 derece farkla birisi doğuya gidiyorsa, birisi onun tam çıkış noktasından çıkarak batıya doğru hareket eder. Ve sahiden çok daha kısa bir süre gözlenebilen karşı elektron gözden kaybolur. Çünkü bu alemin varlığı değildir. Fotonların ne olduğunu bilmeyen, bir elektronla bir karşı elektronla oluştuğunu bilmeyen sevgili nükleer fizik uzmanları, fotonun ikiye ayrıldığını, iki tane foton oluşturduğunu zannettikleri için bu olaya çift foton olayı derler. Oysa ki sadece bir elektronun asli yapısının ikiye ayrılmasını ifade eder. Bir karşıt elektron, bu aleme ait olmayan, kaybolmaya mahkum olan, gözden nihan olan, yok olan parçacık, bir de elektron. Elektron doğrusal olarak yoluna devam eder. Karşısına çıkan yerlere çarparak hareket halindedir. Hareketini devam ettirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn içerisinde her şey şekle bağlanıyor. Öyleyse bunun daha ötesinde de bir hız olması lazım. Evet. Elektronların, karşıt elektronların bu dengeyi kurmasının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmesinin ötesinde başka bir denge söz konusudur. Işık hızının ötesi, yani sonsuz hız. Böyle bir hızın vücut bulabilmesi için gene itiş enerjisinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Gene maddenin kendi içindeki değişim bunu oluşturacaktır. Bir başka ifadeyle, bir nesnenin, bir varlığın, bir alemde ışık hızının ötesine ulaşabilmesi, o alemin maddesi olmamasına bağlıdır. Yani o alemde antimadde olması gereklidir. Dikkat edin ki antimaddenin ağırlığı negatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada sözlerimizin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. İşte ruh bu alemin varlığı olmadığı için sonsuzluğa hareket eder. Her alemde varlığını değiştirebilecek olan özelliğin sahibi olduğu için, her alemde fizik veya fiziğin ötesi olabildiği için, emr aleminde de fiziğin ötesi olarak sonsuz hızla hareket eder. Ve bu sonsuz hız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın huzuruna yükseltmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz Osmanlılar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Şu Yılmaz Öztuna kardeşimize hep dua ediyoruz. Allah Teala'nın böyle bir insana Osmanlı'yı inceleterek 12 ciltlik bir dizi kitapla Osmanlı'yı enine boyuna anlatması, bizlere unutulmuş gerçekleri açık bir şekilde ispat etmesi ve okullarda öğrendiğimiz Osmanlı ile gerçek Osmanlı arasında ne kadar büyük farklar olduğunu ve bir devri öveceğiz diye bir başka devri yere batırmanın hiçbir manası olmadığını o Yılmaz Öztuna kardeşimizden öğrendik. Huzurlarınızda onu tebrik etmek istiyorum. Bize kim olduğumuzu öğretti bu kardeşimiz Yılmaz Öztuna. Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı tarihinden köklü bir aileyiz. Bu baptan, bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı'ya hayran olmamız normal görülemidir. Bozoklu'ndan başlayan bir soy kütüğüne sahibiz. Ve Osmanlı'da bunun yansıması Evronos Bey zamanında oluyor. Ceddimiz Evronos Bey, soyadımızı da oradan almışız. Dikkat edin, bu soyadı mahkeme kararıyla alınan bir soy adıdır. Ve mahkemeye mutlaka silsilenin resmi hüviyette arz edilmesi gerekir böyle bir kararın alınabilmesi için. Ve bu olay tahakkuk etmiş. Soyadı kanunundan sonra ispat edilmiş ki biz o soydanız ve babam ve amcam mahkemeye müracaat ederek bu silsileyi meratibi gösteren Bozoklu'ndan bu tarafa bütün sistemi evvela kadınları dahil ederek alan ama sonra buna yer kağıtların ebadı çok büyük ölçüde büyümesi gerektiği için bundan vazgeçen sadece erkekleri alan bir dizayn bize kadar ulaşmış vaziyette. Biz de dahil olmak üzere, bizim oğullarımız da dahil olmak üzere, yani benim neslimden gelenlerin de oğulları dahil olmak üzere silsile burada tamamlanmış. Bizden sonrakiler de inşallah devam ettirecekler. Belki de Osmanlı hayranlığının bir sebebi de budur. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeyle beraber yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşamışlar. 1299 ile 1699 arasındaki 400 yıllık devre Osmanlı'nın yükselme devresidir. Bu devrede Osmanlı bir cihan devleti hüviyetine kavuşmuştur. Nizam-ı alem Osmanlı. Nizama, aleme nizam veren Osmanlı. O Osmanlı ki kim ona müracaat etse ben şöyle bir haksızlığa uğradım diye ordularını o istikamette seferber edebilen bir Osmanlı. Fransa kralı rakipleriyle güçlü duruma düştüğü zaman Osmanlı'ya müracaat ediyor ve Kanuni Sultan Süleyman onu koruması altına alıyor. Fransa'yı koruması altına alıyor. Yardım talebi kimden gelirse o mutlaka Osmanlı'nın
misafirseverlik standartları içindedir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları fethetmişti. Bu fetihte söz konusu olan şey onlara hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Özellikle yabancı yazarlardan Osmanlı'yı izleyin. Osmanlı'nın ne olduğunu onlardan öğrenin. Ufukların Efendisi Osmanlılar diye bir kitap yazıyor. Bir yabancı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Orada Osmanlı'nın gerçek çehresini bulacaksınız. Hem de yabancı gözüyle. O zaman ceddinizi bizim gibi çok seveceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir cemaat düşünün sevgili kardeşlerim. Bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer bakın. Kimden oluşuyor? Evvela bir ordusu var Osmanlı'nın. Osmanlı ordusuna Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayan hiç kimse acemi olan olarak alınamazdı. Yani askerin çıraklık devresi acemi olandı. Atları Yeniçeri Ocağı'nda. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmadan kabul edilmezdi. Ve yükselme Allah yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Daimi zikrin sahipleri, ayrı bir rütbenin sahibi, ruhlarını alalaştıranlar evvela ayrı bir rütbenin sahibi, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar, ocağı kabulden itibaren böyle bir müessese. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatlarını Yeniçeri Ocağı'na ve Osmanlı'ya adamışlardı. Talimlerini yaparlar ve ocakta kalırlardı. Yeniçerilerin bozulması bu 4 asır sonra başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Burada ikinci büyük sınıfa bakıyoruz. Esnaf. Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı esnafı dizayn ederken ahi kardeş demek biliyorsunuz. Bacıyanı Rum da kadınlar kesimini dizayn ediyordu. Kadınlar arasında tasavvuf son derece yaygın bir müesseseydi. Halkın büyük kısmı tasavvufu yaşıyordu. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Askerlerin tasavvufta olması, zanaatkarların tasavvufta olması, tüccarların, ticaretle iştigal edenlerin tasavvufta olması, Leventler, askeri kanadın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Levent dediğimiz kişiler, bugünün Bahriyelileri. Hepsi tasavvuftandı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Yani tasavvuftan deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'ı kastediyoruz. Tasavvuftan

Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devrinde Osmanlı'nın donanması sayı donanmasındaki kadırga sayısı, askeri kadırgaların sayısı bütün Avrupa'daki kadırga sayısından fazlaydı. Boşuna Akdeniz bir Türk gölü olmamıştır. Türk gölü olması Akdeniz'in, Osmanlı'nın bileğinin hakkıydı. Allah'ın tarafında olmak zaten yeterli bir sebepti zaferler için. Andrea Doria ile Barbaros Hayrettin Paşa arasında Kaptan-ı Derya, yani bugünkü Deniz Kuvvetleri Kumandanı seviyesinde bir durum. Kaptan-ı Derya deniyordu adına. Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya. Karşısında Andrea Doria var. Birçok zafer kazanmış bir kumandan. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı. Birinci üstünlük. Andrea Doria'nın askeri Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerinden 3 kat fazla. Gemilerinin sayısı gene öyle. 3 kat fazla. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinin 3 katı. Bir üstünlük sebebi daha, rüzgar arkadan esiyor Andrea Doria için. Yani Osmanlı'nın üstüne saldırmak için rüzgar en müsait pozisyonda. Barbaros Hayrettin Paşa sabaha kadar uyumuyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni muzaffer kıl. Biliyorsun ki diyor, biz nam olsun diye şan kazanmak için harp etmiyoruz. İlahi kelimetullah için harp ediyoruz. Ve eğer böyle değilse emaneti şimdiden teslim etmeye hazırım diyor Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya. Beni muzaffer et diyor. Bu düşmana karşı muzaffer kıl. Ve Allah'ın emri gemilere Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Bütün gemilerin bordasına bu yazılıyor Arap harfleriyle. Ayet yazıyor, Kur'an-ı Kerim ayeti. Ve şafakla beraber savaş başlıyor. Andrea Doria ve gemileri arkalarından aldığı rüzgarlar rahat bir şekilde Osmanlı'nın üzerine çullanıyorlar. Çok şehit var Osmanlı'da. Ama onca şehitten sonra ikindiye doğru Allah-u Teala rüzgarı değiştiriyor. Rüzgarı değiştiriyor ve rüzgarı arkadan alan Osmanlı Andrea Doria'nın gemilerini perişan ediyor. Üçte birden çok daha az bir kuvvetle. Kim var arkalarında? Arkalarında Allah var. Allah'ın rüzgarı başka yönden estirmesi var. Böyle bir dizaynda söz konusu olan ne? Söz konusu olan belli. Allah devreye giriyor. Ve Preveze deniz zaferi böyle kazanılıyor. Çok şehit veriliyor ama zafer Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında Akıncılar var. Akıncılar, Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker türü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler sanmayın sevgili kardeşlerim. Her akıncı 3 dil bilirdi en az. En az 3 dil. Ve Osmanlı akıncılar için sadece

0: savaş vardı. Bunun için yaşarlardı. İlahi kelimetullah için ve zaferden zafere koşmak için. Ve Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer tutar. Akıncıların başlarından geçen olaylar zamanımıza kadar destan destan gelmiştir. Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında Akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızılelma'ya dek gideriz diyen Akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuflandı yani. Kur'an'ı, şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim, en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin, yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Hezarfen Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak faktörünün, füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç keşiflerinin hepsinin İslam tarafından tahakkuk ettirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar, hayır, onlar yoktu. El-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki tamamlanmış ilimlerin arasına, müsbet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müsbet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müsbet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa, şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması birinci hedef, bir adım daha öteye geçin, Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması ikinci hedef, bir adım daha öteye geçin, dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var, hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve iki ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, iki ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. İki ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ve bu münavebeli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şey de zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. Herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var? Onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan tebaamı söz konusu. Onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanlara değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, tımar, has ve zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen bir meslek gibi bir Akıncı'nın oğlu genel olarak Akıncı olurdu. Osmanlı merkeziyet sisteminin sahibi değildi. Ademe merkeziyet uygulanırdı. Yani merkezi bir idare dünyanın her tarafına ulaşmış olan Osmanlı'nın yabancı devletler içinde, yabancı ülkeler içinde yerleşmiş olan ünitelerini merkezi hükümlerle idare etmezdi. Oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi ve oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi, o kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o Akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada da durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi: benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın hazineden, borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve ikinci Murat. Ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi. Padişahlar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakka riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım, neden yaptın bunu? Ben bu konuya bu kadar değer verirken. Birinci sebep diyor, elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep, elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın para edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor, ağaçtan kopardılar elmaları ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirgan Başı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya asmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor, peki diyor Bezirgan Başı bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Bezirgan Başı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor, bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu, o diyor hak sahibidir, onun hakkını ödeyin. Bir kese altın bezirgan başına teslim ediliyor. Teslim edilirken bezirgan başı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor, bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi Hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani alaylaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının, onların da büyük kısmı gene tasavvuftandı. Tasavvufu yaşayanlar, tasavvufta olanlar, Kur'an hükümlerini uygulayanlar toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak, şaşalı bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da Osmanlı donanması düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebahtı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin, donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti. Başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen Akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz. İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve Büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların, Akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Öztun'a bire kadar Osmanlı Akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen, hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizam-ı alem olan Osmanlı artık nizam-ı alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor. Ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizam-ı Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve batıyı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in babası mürşidi olan Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Lalam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor, size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor, ona nasip olacak. Onun için diyor, Şemsettin'i getirdim yanımda diyor. Ak Şemsettin. Ve Ak Şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine Ankara'ya ama diğeri kalıyor orada Ak Şemsettin ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki sen Sultanı İklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki öyleyim diyor. Sultanı İklimi Rum'um. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu beni niye dövüyor diyor. Akşemsettin'i gösteriyor. Babası diyor ki yavrum diyor benim mürşidim onun da mürşidiydi. O da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Bacıyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. Bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. Bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bütün gökleri yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek. Yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir. İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrunos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fetihi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftihar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Söz konusu oldu. Ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesini ifade eden sistem adım adım yok oldu. Kur'an'ın geri kalan hükümleri bugün olduğu gibi uygulanmaktaydı. Ama İslam'ı adım adım sadece çöküntüye götürdü bunlar. Öyle ki Batı çoktan İslam alemini ilim itibariyle aşmıştı. Böyle bir noktada artık öncelik onlardaydı. Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından nizamı alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi, hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildi, adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda, uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihr dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الحياة.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve istediği şey sizlerin birbirinizi daha çok sevmeniz. Her geçen gün sevginizin artması. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tasavvufta değil. Ve onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Onlara karşı tahammüllü olmalısınız. Gayret etmelisiniz ki onların sizin davranışlarınıza bakarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin edebilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için başka insanlara yardım etmekle gerçekleşir. Allah'ın dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirdiği herkes mutluluğa namzettir. Ama bilmiyorlar. Nasıl mutlu olacaklarını bilmiyorlar. Ve şeytan devamlı onları derecat kaybedecekleri yanlışları yapmaya gayret ediyor. Bu konuda onlara telkinlerde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. İnsanlar başkalarından kötü muamele gördüklerini söylüyorlar. Ama kendilerinin acaba o kötü davranışa muhatap olmak konusunda o kötü davranışı gerektirecek bir şeyler yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlara kötü davranıyorsak, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsak, onların da bizi üzecek davranışlarda bulunması Allah-u Teala'nın o tarafa verdiği bir hak olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala bu olaya kısas diyor. Ve de müsaade ediyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun sadece bir tek yolu kalıyor. Başkalarını mutlu etmek. Onun dışında başka bir yol yok sevgili kardeşlerim. Biz kendimizi başka insanları mutlu etmeye adarsak, onların aralarında gene bize rahatsızlık vermek istikametinde gayret edenler mutlaka olacaktır. Ama çoğunluk bizi sevecektir. Belki bizim için Allah'a dua edecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında, her an Allah'ın emirleri yerine kendi menfaatlerini düşünen insanlar daima var olacaktır. Onlar hep onlara para kazandıracak, onları bu açıdan hedefe ulaştıracak şeyler isterler Allah-u Teala'dan. Ama bunu hak etmek için lazım gelen güzel davranışları sergileyemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir liyakat kanunu koymuş. Kullarımız neye layıksa onu veririz diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ulaşacak hedefler yönünden önemli bir olay. Allah-u Teala neticede insanların layık olduğu sonucu mutlaka o kişilere ulaştırır. Ama günlük olaylar bu dizaynın dışında cereyan edebilir. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah-u Teala istiyor ki herkese yardım etsin. Bunu da Allah-u Teala gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'ya yakın olmak, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kötülerin kötülüklerini mutlak engeller diye bir kanun yok sevgili kardeşlerim. Kötüler, kötülere de, iyilere de zarar verebilirler. Bunu yapmaları da gayet normaldir. Onlara göre bizim anlayışımız çok farklı bir anlayış. Sevgili kardeşlerim, bizim için yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerine itaat etmek. Öyleyse Allah'tan emir alanlar için burada bir problem yok. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Diğer insanlar ne yaparlar? Çoğu zaman nefslerinin emrettiği istikamette hareket ederler. Başka insanları rahatsız edip etmediği onları pek alakadar etmez. Onlar hedeflerini gerçekleştirmek konusunda belki aynı şekilde düşünenlerin yardımını da alarak bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yaparsa yapsın, sizler Allah yolunda yolunuza huşu ile devam etmelisiniz. Görevinizin başka insanları üzmek, huzursuz etmek değil, onlara mutluluk vermek olduğunu hiç unutmamalısınız. Şeytan insanları daima birbirine düşürmeye çalışır. Birbirine düşman etmeye çalışır. Ve olayların akışını bu düşmanlığı sağlayacak bir düşünce spektrumu içinde insanlara ulaştırır. Hüsnü yapılan herhangi bir davranış, negatif bir davranış olarak bu noktada değerlendirilir, iblisin devreye girmesiyle. Ama eğer insanlar buna rağmen dost olma konusundaki gayretlerini devam ettirebilirlerse, dostluğu sürdüreceklerdir. Allah Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Gayreti Allah'ın emirleri istikametinde gerçekleştiren, gayretlerini bu istikamette devam ettiren insanlar kazananlardır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 70 sene yaşayın, 80 sene yaşayın, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Ama bir gün öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Ne demişler atalarımız? Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sevgili kardeşlerim, öldükten sonra geride kalan insanlar acaba bizi bir hoş seda olarak mı yad edecekler? Yoksa bizden nefretle mi bahsedecekler? İşte önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış ifadesi. Bizlerden geriye kalan hatıraların hep başkalarını mutlu edecek hatıralar olması istikametinde bir manayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri öylesine seviyoruz ki geri kalan her şey ikinci derecede kalmaya başlıyor.

insanları diledikleri istikamette hareket etmek konusunda serbest bırakmış. İnsanlar ya Allah'ın dostu olarak Allah'ın sevgisine ehil olurlar. Allah'ın onları sevip sevmesi ve yüceltmesi söz konusu olur. Veya şeytan devreye girmiştir. Onlarda tesirler oluşturmuştur. Ve başka insanlara haksızlık etmekten kendilerini alamazlar. Bunu isteyerek yapmadıklarını düşünelim. Ama bu derecat kaybetmelerine engel olamaz. Kim kime hangi kötülüğü yaparsa o mutlaka derecat kaybeder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hedeflere yürümek, Allah için başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Onlar nasıl bir davranışın sahibi olurlarsa olsunlar. Bir de kötülük de etseler, biz onları gene sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Belki bir gün bu sevgi onların negatif istikametteki düşüncelerini pozitife çevirebilir. Sonuçta başkalarının bize yapacağı davranış, negatif davranış biçimleri onlarla Allah arasında bir önemli bağlantıyı ifade eder. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, negatif puanları pozitif kazançlarından ötede olan insanların gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada kaç sene yaşarız ki? 100 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım, 200 sene yaşayalım. Ama bir cennet hayatı sonsuzluktur. Bir cehennem hayatı sonsuzluktur. O zaman şu dünyadaki küçücük menfaatler için başka insanları üzücü davranışlarda bulunmak, haksız davranışlarda bulunmak, gizli veya açık olarak menfaat teminine çalışmak bütün insanlar için derecat kaybettiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratılmışız. Görevimiz birbirimize yardım etmektir. Başkalarına yardım etmekten zevk alarak huzur içinde yaşamaktır. Bir insan başkalarına ne kadar hizmet ederse, yardım ederse, asli ifadesiyle başkalarını ne kadar mutlu ederse, aynı miktardaki mutluluğu Allah ona da yaşatır. Ama tersi de geçerli. Başkalarına ne kadar haksızlık edersek,

ne kadar kötü davranışlarda bulunursak, Allah Teala bize o kadar huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Öyleyse mutlu etmenin mutluluğun yegane yolu olduğunu bilmek zorundayız. Kim başkalarını mutlu etmek konusunda bir gayretin sahibi ise o kişi Allah Teala tarafından sevilir ve Allah'tan yardım alır. Kim başka insanların mutluluğu istikametinde bir iç dünyayı oluşturmuşsa, yapacağı davranışlar itibariyle onları hep üzecek olan bir görüntü ortaya çıkarır. Sevgili kardeşlerim, böyle davranan bir insan devamlı derecat kaybeder. Bu dünya hayatında belki derecat kaybetmesi onu çok ilgilendirmez. O kazancına bakar. Ama ya sonrası sevgili kardeşlerim? Böyle bir insan normal standartlarda kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir sonuçla hayatını tüketir. Bu ise o kişinin cehenneme girmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsa, o her haksız davranışında derecat kaybeden birisidir. Sonuç ne olur? Sonuçta kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için onun gideceği yer cehennemdir. Şu dünyada ne kadar yaşarız ki sevgili kardeşlerim? Bu yaşantı boyunca yaptığımız haksızlıklarla kazancımızın arttığını düşünelim. Ne yazar ki? Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve sonsuz hayat kıyametten sonraki hayattır. Ölümden sonraki olaydır. De ölümden sonra bir insanın bir cehennem hayatını yaşaması veya bir cennet hayatını yaşaması sonsuza kadar devam edecek olan bir güzelliği veya bir mutsuzluğu yaşamasına neden olacaktır. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, bu dünya hayatını yaşarken başka insanlara hep mutluluk vermek olmalıdır. Kötü insanlar o kötülüğü menfaatleri için yaparlar.
Bırakalım onlar menfaat olarak telakki ettikleri hedeflere ulaşsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu ne yazar ki? Allah'ın dostlarına bu ağır gelmez. Başka insanların onlardan bu istikamette faydalanmaları onlara ağır gelmez. Onlar Allah'a sığınırlar. Allah'ın dostlarıdırlar. Şeytanın dostları ise her zaman Allah'ın dostlarının karşısındadır. Şu veya bu şekilde ona karşı haksız davranışlar yapacaklardır. İşte kaybedenlerden olmak veya kazananlardan olmak bu noktada açık bir muhteva taşır. Kötü davrananlar menfaatleri için başkalarının haklarına tecavüz edenler, onlar kaybedenlerdir. Bu davranış biçimine muhatap olanlarsa, bütün bu olaylar boyunca hep derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Öyleyse biz insanlar menfaat sağlayacağız diye başkalarına zarar verdiğimiz zaman Allah Teala içimize mutlaka bir huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama insanlar bu sıkıntı pahasına gene menfaatleri istikametinde davranışlarına devam edebilirler. Elbette bu herkesin kendi açısından bileceği bir şeydir. Herkes Allah-u Teala ile ayrı ayrı muhatap olur. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır sevgili kardeşlerim. 100 senede sürse, 150 senede sürse, 200 senede sürse, kıyametten sonraki o sonsuz hayatın yanında bir devede pire hüviyetinden de küçüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve bunun en güzel yolunun da başkalarını mutlu etmekten geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, İncil'inde, Tevrat'ında. Ve 7 Safa 4 Teslim'in yaşanmasını istiyor. Ne mutlu onu yaşayanlara, ne mutlu o güzelliği bir ömür boyunca devam ettirecek olanlara. Sevgili kardeşlerim, dünya Allah ile beraber olduğunuz sürece sizin için bir mutluluk dünyasıdır. Başkaları size ne yaparsa yapsın, o mutluluğu yok edemezler. Sevgili kardeşlerim, ancak öldükleri zaman onlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu öğreneceklerdir. Ne yazık ki o noktadaki pişmanlık insana hiçbir fayda getiremez.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'tan her şeyi öğrenirler. Başkalarının iç dünyasını öğrenirler. Ve onları kendi hallerine bırakırlar. Onlar kendi dünyalarında her geçen gün biraz daha batağa saplanarak hedeflerine ulaşmak istikametinde devamlı bir faaliyetin sahibi olacaklardır. Bunu sağlayacak olan imkanlar da ellerinde ise hedefe adım adım devamlı gideceklerdir. Bu menfaat meselesi hep temin edilecektir. Ama ya sonucu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya acaba nasıl hesap verecekler? Allah Teala herkesin kalbini bilir ve insanları kalplerindeki talebin dünya üzerinde tezahür etmesiyle ölçer. Sevgili kardeşlerim, bir insan başkalarının kötülüğünü istese ama ömrü boyunca bütün bu isteğine rağmen hiç kimseye kötülük edemese, o kişi o düşüncesinden dolayı sorumlu olmaz. Fizik standartlarda bu gerçekleşmedikçe, bir başkasına kötü bir davranışta bulunmadıkça, Allah'ın emirlerine itaatte eksiklik etmedikçe kişi derece kaybetmez. Bu konuda %100 başarı sağlayan hiç kimse olmamıştır. Ama sevgili kardeşlerim, hayat yürüyor. İnsanlar da devamlı bir faaliyet içindeler. Her saniye derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. İşte şu anda biz size tasavvuftan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Öyleyse biz ve bizi dinleyen sizler şu anda derecat kazanmaktayız. Ama şu anda biz böyle yapmasaydık da başkalarının dedikodusunu yapsaydık. İşte falanca böyle yapıyor, feşmekan böyle yapıyor diye hep insanların kuyruklarını tutsaydık. O zaman Allah-u Teala'nın dininde biz şu anda derecat kaybeden insanlar olacaktık. Allah Teala Allah'ın yolunda olanları sever. Allah'ın emirlerini öğrenen ve başkalarına iletenleri sever. Yasaklarını bilen ve başkalarına öğretmeye çalışanları sever. Hem öğreti olarak bunların öğrenilmesi hem de dünya üzerinde bir yaşam devam ettiği cihetle hayatına bunları tatbik edebilmesi kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Nefslerine kapılıp da başkalarının hakkını yiyenlere, başkalarına kötü davranışta bulunanlara Allah Teala derecat kaybettirir. Onlar kendi iç dünyalarındaki negatif taleplerini dünya üzerinde tatbikata geçirdikleri için derecat kaybederler. Allah'ın sevgilisi olmak varken Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasaklarına kapı açarlar. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala herkesin cennete gitmesini istediği için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçünde de 7 Safa ve 4 Teslim açıkça yer almış. Üçünde de Allah Teala'nın emirleri ve yasakları aynı. 7 Safa ve 4 Teslim herkese farz kılınmış. Ve değil bu 7 Safa 4 Teslimi yerine getirmek, bir Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa tek başına bir cehennemden kurtuluşu ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an'daki hüküm şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu talepten itibaren 7-8 aylık bir ömrü olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömre sahipse kişi, bu kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra geçen devre en çok 7-8 aylık bir devredir. Ve bu devre içerisinde o kişinin ruhu Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu ne demektir? Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi 1. kat cennetin sahibidir. Hacet namazını kılar, Allah'a mürşidini sorar, mürşit gösterilir. Tabiyet gerçekleştiği anda kişi 2. kat cennetidir, cennetin sahibidir. Ve yola çıkan ruh Allah tarafından, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bir defa daha tekrar ediyorum, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve o kişi kendisi değil Allah Teala bu işi gerçekleştirdiği halde, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutluluğu konusunda bir talebin sahibidir. Ama kendisini mutluluğa veya mutluluğa ulaştıracak olan şey kişinin kendi talepleri ve tatbikatı neticesinde oluşur. Kişi kendisini cennetlik kılar veya cehennemlik kılar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir insan, onun gideceği yer cehennemdir. Ama dileyip de ölen bir insan 1. kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini gösterir, tabi olup da ölen bir insan 2. kat cennetin sahibidir. Böyle olan, tabi olan kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve sonra ölen bir kişi 3. kat cennetin sahibidir. Sonra 4., 5., 6., 7. katların sahibi olunur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu 7 safanın içinde tamamlanır. Ve netice o kişinin teslimlerini gerçekleştirmesiyle 7. kat cennete kadar kişi ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Böyle bir dizayn içerisinde bir sohbeti daha sizlerle beraber tamamlamak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu diye değerlendiriyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için mutluluklar dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Velettâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Bu günkü sohbetimiz ayetlerin sırları konusunda. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki açıklanması lazım gelen hususları sizlere izah etmek için huzurlarınızdayız. Ahzab 67'de Allah Teala buyuruyor ki وَقَالُوا dediler ki, Rabbena, Rabbimiz, inna, muhakkak ki biz, atana, na biz, ata, itaat ettik, saadetena, saadetlerimize, yani din konusunda içimizdeki ileri gelenlere. Ekberayna ve büyüklerimize. Kebir, büyük. Kübera, büyükler. Kübera'dan sonraki na, bizim büyüklerimiz. Hüviyetine sokuyor kelimeyi. Kübera'yana, büyüklerimiz, yani muhakkak ki biz itaat ettik, saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere ve kübera'yana ve büyüklerimize ve böylece edallûne, saptık. Edallûne es-sebîlâ. Sebil, sebilden, Allah'ın yolundan saptık. Allah'ın yolu biliyoruz ki sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan yol demek. Nereye istikamet üzere olan? Allah'a istikametlenmiş olan yol. Öyleyse sırat-ı müstakim, yol olarak bakarsak iki tane yatay, iki tane dikey yoldan oluşuyor.

Birinci yatay yol, hangi mürşide tabi olmuşsak, o mürşide tabiyetle başlar. O mürşidin dergahından, devrin imamının dergahına kadar olan yatay kesimi kaplar. Bu birinci yatay sebildir. Devrin imamının dergahı, yedi tane gök katının açıldığı bir seyri sülük adlı yolculuğun başlangıç noktasıdır. Burada hem yedinci kata kadar çıkabilenler ama yedinci kata kadar ulaştıkları halde yedinci katın yedi tane alemine henüz ulaşamayanlar vardır. Hem de yedinci katın yedi tane alemini de geçebilenler vardır. Yedinci katın birinci alemine çıkabilenler, ikinciye ulaşabilenler, üçüncüye ulaşabilenler, bunların her birisi ulaştıkları yerde kalacak olanlardır. Dördüncü aleme, beşinci aleme, altıncı aleme ulaşabilenler, altıncı alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra sitetli müntahaya ulaşıp son noktadaki, en üst noktadaki o yaprakları, çiçekleri muhteşem olan ağaç, sitre. En son varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç. Oradan yokluğa geçilir. Allah Teala nerededir? Yokluktadır. Allah Teala 7. gök katının 7. aleminden Setetil Müntaha'dan dikey bir yolculukla çıkılacak olan yokluktadır. İşte böyle bir yolculuk sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Birinci yatay yol, hangi mürşidin dergahında o mürşide tabi olmuşsak, oradan devrin imamının dergahına kadar olan yatay yoldur. Birinci dikey yol, devrin imamının dergahından başlayan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına birer birer uğrayarak dikey bir yolculukla yedinci gök katına ulaşan dikey yoldur. İlk yatay yol ve ilk dikey yol. Yedinci gök katında önce zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşılır. Bu kader hücreleri altıgen şeklindedir. Herkes kendi kader hücresinin o gününe ulaşır. Hangi gün oraya çıkmışsa ruh, o güne ulaşır. O gün orada kader hücrelerinin o günündedir. Her altıgen önünde sonsuza doğru uzanan her altıgen bir günü ifade eder. Yani önündeki ilk altıgenden içeri girse kişi orada yarının yaşandığını görecektir. İkinci altıgenden içeri girse öbür gününün yaşandığını görecektir. Daha o günler gelmemiştir, yaşanmamıştır. Ama Allah'a göre çoktan her şey olmuş, bitmiş, kıyamet bile kopmuştur. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen, sıfırlama noktasına o kadar çok yaklaştıran ki sıfırlayabilen demek
rahatlıkla mümkün. Bir sonsuz sizin sahibidir. Öyle bir sonsuzsuzdur ki zamanı sıfırlar. Allah-u Teala sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya muktedirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki birinci yatay sırat-ı müstakimin birinci ayağı tabi olunan dergâhla devr-i imamın dergâhı arasındaki mesafe kadardır. İkinci yolculuk devr-i imamın dergâhından başlar. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeye ulaşır. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı gök katına ve yedinci gök katına ulaşır. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde edilir. Üst katlara çıkabilenler burada öyle bir secde işlemini gerçekleştirirler. Bu sırat-ı müstakimin tarik-i müstakim adını alan kesiminin ilk adımıdır. Tarik-i müstakim sırat-ı müstakimin içinde bir bölümdür. Zemin kattan başlayarak 7 tane gök katını aşan kesimi sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan kesimi tarik-i müstakim adını alır. İstikamet üzere olan yol zemin kattan 7. gök katına istikamet üzere olan yoldur. Birinci katta açıkta secde yapılır. Çimenler üzerinde, seccadelerde. İkinci gök katına ulaşılır. İkinci gök katında su arılma havuzlarının önünde ayakta sıraya dizilir. Ve de oradaki olayın tahakkuk beklenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı oradan ikinci kattan ayrılarak orada yedinci kata kadar çıkacak olanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ taraflarına ulaşır. Devrin imamı ise sol taraflarına ulaşır. Onlar önden çıkacak olanlardır. Hiçbir katta

kimseyi bırakmazlar. Yedinci gök katına kadar tırmanırlar. Yedinci gök katında yedi tane alemi geçerler. İşte o geçişlerinde grubu teşkil edenler zikir yücelerinde zikir yapmak üzere yola çıkmış olanlardır. Buraya kadar yolculuğa çıkanlar arasında yedinci kata kadar çıkan kafilenin sağ başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kol başında da Devrin Emam'a yer alır.

Ve de onlar 7. kata kadar ulaşırlar. Özel bir yolculuk yaparlar. 7. kata kadar başlıkları yerde sadece secde ederler. Hiçbir yerde bir eksilme olmaz. Her katta kalanlar 6. kata kadar bundan sonraki devre olarak çıkabilenlerdir. Onlar her katta bir kısmı kalarak yükselirler. Son kalıntılarda 6. katta kalırlar. Ana kafilelerden biri 7. kata çıkamaz, 6. kata kadar çıkabilir.

Yedinci kata kadar çıkabilenler, yedinci katta dağılmak üzere çıkanlardır. Bir kısmı Ümmül Kitap'ta kalacaktır. 70 kişi. Bir kısmı daha başlangıçta zikir hücrelerinde kalacaktır. Kader hücrelerinde kalacaktır. Bir kısmı Kudret Denizi'nde kalacaktır. Devrin imamı Makam-ı Mahmud'da kalacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Divan-ı Salihin'de kalacaktır. Geri kalanlar zikircilerine ulaşarak zikirlerini gerçekleştireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, işte sırat-ı müstakim budur. Ashab suresinin 67. ayet-i kerimesinde geçen biz küberamıza itaat ettik ve böyle senin yolundan saptık ifadesi senin sırat-ı müstakiminden saptık manasına geliyor. Peki onlar sadatların sözünü mü dinlemişler? Evet, yani devrin din büyükleri. Bugün de devrin din büyükleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı onlardan bir grubu oluşturur. Üniversitelerdeki öğretim üyeleri de ikinci kısmını oluşturur. Kübera'nın. İşte burada konumuzun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. İslam'ın Kur'an'daki esasları 7 Safa ve 4 tane Teslim asırlarca evvel İslam'da yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır öteye kadar ulaşan bir din uygulaması. O zaman dinin bütünü tatbik ediliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Kendilerine tabi olunacak olan insanların Allah'tan sorulması söz konusudur. Bu yapılır. Kişi tabi olmayı çok büyük bir kalbi dilekle diler. Öyle ki artık mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiği kanaatine ulaşır. Böyle bir insanın ne yapması lazım? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Saat 12'den sonra şimdiki saatle her tarafta birer saat ileri alındığı için saat 1'den sonra gece saat 1'den sonra o abdesti alan kişi hacet namazını kılar. Birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta İhlas, Felak, Nas. Teşehhüd miktarı oturmak. Üçüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dilekle dileklenen kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman eğer bu kişinin dileği halisse gerçek anlamda Allah'ın tayin mürşide ulaşıp tabiyete kararlıysa Allah Teala onun bu kalbi yapısını en iyi bilendir. Böyleyse o kişiye mutlaka o gece mürşidi gösterilir. Bu sağlamlıkta değilse kişinin kalbi tekrarlaması gerekecektir. Hacet namazını hep aynı standartlarda oluşur. Gece saat 1'den sonra şimdiki saatle gece saat 1'den sonra bir boy abdesti alınır. Allah-u Teala'dan hacet namazı kılınarak mürşit sorulur. Allah-u Teala böyle bir talebin sahibi olan herkese mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı
bütün insanlar için açıktır. O en iyiye ulaşılmasını ister. Ama her devirde saadatlar ve kübera daima var olacaktır.

İşte iki nevi o gruptan saadetler Diyanet İşleri Teşkilatı'nı Kübera'da üniversitelerimizdeki en üst seviye yetkilileri, profesörleri muhtevasını alıyor. Belki Diyanet İşleri'nin başkan ve başkan yardımcılarını da Küberanlar arasına almak söz konusu olabilir. Peki neden böyle söylüyoruz? Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylediğimizin açıklaması dindeki gelişmelerle alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra İslam dininin Kur'an'daki İslam olarak yaşanması daha 4 asır devam etmiştir. Sonra bir ayrıcalık söz konusudur. Dinin temel umdeleri o devirdeki tartışmalar sebebiyle unutulmuştur. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kanadı temsil etmişlerdir. Ve sadece inanç tartışılmıştır. Maturidi'ye tabi olanlar imanda veya Eş'ariye tabi olanlar iki grup oluşturmuştur ve halen olaylar tartışmalıdır. Hala tartışılır. Ama netice itibariyle Eş'ariye tabi olanlar da, Maturidi'ye tabi olanlar da İslam'ın iki kanadını oluşturmuştur. Fakat onunla kalmamıştır. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye 4 tane mezhebinde oluşması, yani dinde fırkalara ayrılma burada tahakkuk etmiştir. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Tekrar ediyorum. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Ve dini ayakta tutun diye. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun ne demek olduğunu açıklıyor. Habibim, sen Hanif'sin. Hanif olarak peçini ayakta tut. Ve o dini ayakta tut ki o din ezeli ve ebedi dindir. Ezeli dindir, başlangıcı yoktur. Hep var olan bir dindir. Ebedi dindir, geleceğe doğru da sonsuza kadar uzanacaktır. Sen Hanif'sin, Hanif olarak veçhini dine ikame et. Ve dini ayakta tut.
Sen Hanif'sin ve bu din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır diyor Allah-u Teala. Ezeli ve ebedi din sadece o dindir. Rum 30. ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve fırkalara ayrılmayın, dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmanın birinci açıdan mütalaasına gelince Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu konuya da ışık tutuyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve o müşriklerden böylece, o müşriklerden ve namaz kıl ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Böyle olması lazımken cehennemde olanlar diyorlar ki artık son pişmanlık fayda vermiyor, cehennemi görmüşler. Cehennemde insanların nasıl yandıklarını, ya Rabbi muhakkak ki biz sadatlarımıza ve küberamıza ve büyüklerimize, işte bugünün bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığı, ikinci kesimi üniversitelerdeki öğretim üyeleri, hepsi değil ama büyük çoğunluğu klasik din öğretisinin temeli içerisinde sağlarına sollarına bakmak, Kur'an'ın esaslarını incelemek gereğini duymadan yaşamak gibi bir hedef tayin etmişler kendilerine. Sadatlar ve kübera dini bugün kontrolleri altında tutuyorlar. Ve de o din İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Eğer onlara derseniz ki bir dakika Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyen şirktedir diyor. Gideceği yer cehennemdir diyor. Onları karıştırma diyorlar. Biz atalarımızdan bunu gördük diyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. 5 tane şartı kim gerçekleştirirse o kişi cehennemden paçayı kurtarır diyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a milaki olmayı dilemek yok. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olamayacağını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah-u Teala'ya yönel Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İlk takva mı bu? İlk takva oldu kesin çünkü arkasından gelen ifade onlar o takva sahipleri ki eğer bu takva sahibi olmazsa o kişi, o zaman onlar şirkte olanlardır diyor Allah-u Teala.
Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kaç fırkaya ayrılacak ey Allah'ın Resulü diye sual edildikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 72 fırka. Bu 72 fırkanın içinde de küçük gruplar halinde bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp mürşide tabiyete ulaşan, ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, irşad olan ve iradelerini Allah'a teslim eden gruplar ulaşacak diyor. İşte Ashab 67'de bu sapma olayı açık bir şekilde görünüyor. Din büyüklerinin onların yolda çıkmasında medar olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Bu geçmiş devirler. Onların ifadesi. O devirlere ait ifade. Ashab suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Rabbena Rabbimiz atihim onlara ver

Allah'ın yolundan saptıranların azabı sapanların, onlar sebebiyle sapanların iki katıdır. Ayrıca Allah'ın lanetine de muhatap olurlar. Bu standartlar içinde bugün din öğretiminde söz sahibi olanlara Allah Teala bunları ihdar etmiş oluyor. O öğrendiğiniz ilim diyor Allah Teala sizi şirkten, gizli şirkten kurtulamaz, kurtaramaz. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız takva sahibi olamazsınız. Sadece münib olanlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar kurtulurlar diyor. Zaten bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konunun sonucuna varması için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o cehennemden kurtulmuştur. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Münibine ileyhi ve tekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Ona karşı minibine ileyhi Allah'a yönelin. Ettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Min kablen yetiyekümün azabe üzerinize azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken yapacaksınız bunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ashab suresinin 67 ve 68. ayetleri bu açıdan gerçekten bir ibret levhasıdır. Açık bir şekilde Kübera'yı ve Sadat'ları körü körüne takip edenler Allah'ın yolundan saptıklarını itiraf ediyorlar. Ve saptırılanlar sapanlardan, saptıranlardan şikayetçiler, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle, lanetle diyorlar. Din, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bütün şumuluyla şekillenmiştir. İslam dini 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. 2. safa Allah'tan mürşidini sorup, mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Bu tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Ve devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Oradan 7 tane gök katını diğer yüzlerce insanla birlikte, insan ruhuyla birlikte aşacaktır. Her katta eğitimini tamamlayacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve en sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle sitetil müntahiye ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır oradan da. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında öylesine güzel ki, bu güzellikleri

Allah koymuş, biz insanlar da hepsinin üstüne sünger çekmişiz, mahvetmişiz her şeyi. Ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devri. Bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe dediğimiz kişilerin hepsi. Hepsi kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuş. Hepsinin ruhu vücudundan ayrılmış. Bütün ruhlar 7 tane gök katını aşmış bütün sahabenin ruhları. 7. gök katında 7 tane alem geçmiş. Sıddet-i Münteha'yı aşmış. Sıddet-i Münteha'ya ulaşmış. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatında yok olmuş. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Buraya kadar Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir olay var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse %90'dan fazlasını seçer. Onların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sadece onların hiçbir zaman %5'i varmayan bir kesimini Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı onlar diledikleri için sadece Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman 1. kat cennetin sahibi olurlar. 3. basamaktalar. 14. basamakta mürşitlerine tabi olurlar. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Ruhları vücutlarından ayrılır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. 25. basamakta fizik vücudunu Allah teslim eder. 4. kat cennetin sahibi olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. kat cennetin sahibi olur. 27. basamakta muhlis olur. 6. kat cennetin sahibi olur. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eder. İrşada memur ve mezun kılınır. Ve adın cennetlerinin sahibi olur. İşte Allah-u Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde bu hedeflerin hiçbirine ulaşmaktan, ulaşmayı bütün insanlara haram eden öğrendikleri ve öğrettikleri yanlış ilim sebebiyle o insanların Allah'ın yoluna ulaşmalarına engel olan ilim sahibi olduğunu düşünen insanlar, Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala onları anlatıyor. Bugün iki grup insan bu hüviyette insanlara üniversitelerde din öğretiyorlar, insanlara camilerde din öğretiyorlar, İmam Hatip Liseleri lise seviyesinde din öğretiyor ve öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmi insanları sadece cehenneme ulaştırabilen bir nitelik taşıyor. Hala incelemek gereğini duymuyorlar. Bu konudaki yetkililer. Bu kadar insan bilmiyor da o mu bilecek diyorlar. Evet, o bilecek. Çünkü o bu ilmi Allah'tan alıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını
0: artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
2: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sizden kim Allah ve onun Resulüne kanitin olursa, huşu ile bağlanırsa ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa ona ecrini iki kat veririz. Ve onun için biz kerim rızık hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi iseniz, artık sözü yumuşak söylemeyin, erkeklerle çekici bir şekilde konuşmayın. O takdirde kalbinde maraz, nifak, fitne, şehvet bulunan kimse tamah eder, arzu duyar. Ve maruf, ciddi söz söyleyin. Ve evlerinizde karar kılın, oturun. Evvelki cahiliye zamanındaki gibi ziynetlerinizi açmayın. Namazı ikame edin ve zekatı verin. Allah ve onun Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Ve evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçekten İslam olan, Allah'a teslim olan erkekler ve İslam olan kadınlar ve mümin erkekler ve mümin kadınlar, kanitin olan erkekler ve kanitin olan kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Rabbine huşu duyan erkekler ve huşu duyan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Allah onlar için mağfiret ve azim bir ecir, mükafat hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Ve kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, o takdirde apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve Allah'ın onu nimetlendirdiği ve senin de kendisini nimetlendirdiğin kişiye, zevceni kendine tut boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol demiştin. Allah'ın açıklayacağı şeyi nefsinde saklıyordun. Ve insanlardan korkuyordun, çekiniyordun. Allah, kendisinden korkman, çekinmen için daha çok hak sahibidir. Sonra Zeyd, ondan alakasını kesince onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının kendileriyle ilişkilerini kestikleri, boşadıkları kadınların evlenmelerinde, müminlerin üzerinde bir zorluk olmasın diye. Böylece Allah'ın emri yerine getirilmiş oldu. Nebi için Allah'ın ona farz kıldığı şeyi yerine getirmesinde ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi, yerine getirildi. Onlar, nebiler, peygamberler, Allah'ın risaletini tebliğ ederler ve ona huşu duyarlar ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Ve Allah hesap görücü olarak kafidir. Muhammed aleyhisselam, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Ey amenü olanlar! Allah'ı çok zikirle günün yarısından fazla zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat vasıtasıyla nur gönderen o ve onun melekleridir ki, o müminlere rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ona, Allah'a kavuşacakları gün onların tahiyyeti, mükafatı selamdır. Ve onlara kerim, ikram edilen bir ecir, mükafat hazırlanmıştır. Ey Nebi Peygamber!
Muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. Ve onun Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve nurlandırıcı, sirac, kandil olarak gönderdik. Ve müminleri müjdele. Muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük fazıl vardır. Ve kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak sana yeter. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Mümin kadınları nikah ettiğiniz, sonra da onları temas etmeden önce boşadığınız zaman, artık sizin için onun iddetini sayacağınız bir müddeti yoktur. Böylece onları metalandırın, mehirlerini verin ve onları güzel bir bırakışla boşayın.

Ey Nebi Peygamber! Muhakkak ki biz ecirlerini, mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini Nebi Peygamber için hibe eden ve Nebi'nin Peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları, diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Onlara, diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. Ve azlettiklerinden, bıraktıklarından, istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu, onların gözlerinin aydın olması, sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve bu onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için en uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir, en iyi bilendir, halimdir. Bundan sonra sana başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip oldukların cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi murakabe, denetleyen edendir.

Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Girmişseniz oyalanıp yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. Söze dalmayın, izinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden haya ediyordu, utanıyordu. Allah haktan haya duymaz, gerçeği açıklamaktan çekinmez. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye, peygambere salat ederler. Ey amenü olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Siz de ona salat edin ve ona teslim olarak salat edin. Muhakkak ki Allah ve Resulüne eziyet edenlere, onlara Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için muhin, alçaltıcı bir azap hazırladı. Ve mümin erkek ve mümin kadınlara iktisap etmedikleri, hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda buhtan, iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular. Ey Nebi Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Eğer münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse, elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada sana komşu olamazlar, orada kalamazlar. Melunlar, lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürüldükçe öldürülürler. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti kanunu budur ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana o saati, kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir ve sana bildirilmedi, belki de o saat yaklaşmış olabilir. Muhakkak ki Allah kafirleri lanetledi. Onlar için alevli ateşi, cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar, kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün, keşke biz Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler. Ve cehennemde olanlar dediler ki, Ya Rabbi, muhakkak ki biz saadatlarımıza, dinde ileri gidenlerimize ve küberamıza, büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı mustakiminden bizi saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey amenü olanlar! Musa aleyhisselama eziyet edenler gibi olmayın. Ve Allah onu, Musa aleyhisselamı, onların söyledikleri şeylerden beri kıldı, temize çıkardı. Ve o, Allah'ın katında vecihti
yüzü aktı, şerefliydi. Ey amenü olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi ıslah etsin, salih amele çevirsin. Günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, o takdirde fevzül azim, en büyük mükafatla kurtulmuş olur. Muhakkak ki biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. Bu, Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azaplandırması ve mümin erkeklerin ve mümin kadınların tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Sebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerde ve yerde olan, varlıklar kendisine ait olan Allah'a aittir. Ve hamd, ahirette de ona aittir. Ve o hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir, habirdir, her şeyden haberdar olandır. O Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, semadan ineni ve oraya yükseleni bilir. Ve o rahimdir, rahmet nuru gönderendir, gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Ve kafirler, o saat kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü dahi hariç olmamak üzere kitab-ı mübin apaçık kitabın içindedir. Kıyametin kopması aminu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları mükafatlandırmak içindir. İşte onlar ki, onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve ayetlerimizi aciz bırakmak konusunda çalışanlar, İşte onlar ki, onlar için elim azaptan iğrenç bir azap vardır. Ve kendilerine ilim verilenler, sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu ve onun aziz ve hamid olanın, Allah'ın yoluna, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet ettiğini, ulaştırdığını görüyorlar. Ve kafirler dediler ki, siz tamamen parça parça olduğunuz, öldükten sonra vücudunuz çürüdüğü zaman sizin mutlaka yeniden halk edileceğinizi, yaratılacağınızı haber veren bir adamı size gösterelim mi? Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan, Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona kul olan herkes için ayet, ibret vardır. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama, bizden bir fazilet verdik, nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin ve ey kuşlar siz de. Ve biz ona demir yumuşattık. Bedeni örten uzun, geniş zırhlar yap. Ve onu örgü, iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Ve salih amel, zikirle nefs tezkiyesi yapın. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim. Ve sabah gidişiyle bir aylık
akşam gelişiyle bir aylık mesafeyi kat eden rüzgar Süleyman içindi. Onun emrine vermiştik. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırdık. Ona dilediği şeyleri, mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi! Şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu delil sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu, cinler onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı. Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde, sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve Allah mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacını havi olan iki bahçeye tebdil ettik, dönüştürdük. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Ve onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın dedik. Fakat onlar, Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzak kıl dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminleri oluşturan bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona, şeytana tabi oldular. Ve onun, iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı, nüfuzu, tesiri yoktu. Ahirete hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle, ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için, iblisle onları imtihan ettik. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir. Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Ve onun huzurunda kendisine izin verdiği kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Onların kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu dediler. Onlar da Hakk'ı buyurdu dediler. Ve o âlidir, çok yücedir, kebirdir, çok büyüktür. De ki, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah de. Ve muhakkak ki biz veya siz mutlaka ya hidayet üzerindeyiz veya apaçık dalalet üzerinde. De ki, bizim yaptığımız cürümlerden, suçlardan siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanmayız. De ki, Rabbimiz bizi bir arada toplayacak. Sonra hak ile bizim aramızı açacak, hüküm verecek. Ve o fettahtır, hak ile hükmedendir ve alimdir, en iyi bilendir. De ki, ortaklığa ilhak dahil ettiğiniz ortakları,
Allah'a şirk koştuğunuz putları bana gösterin. Olamaz. Hayır, onlar Allah'a ortak olamazlar. O Allah ki azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, bu vaat kıyamet ne zaman derler? De ki, sizin için belirlenen günün zamanından bir saat dahi tehir ve takdim edemezsiniz, geciktiremezsiniz veya öne alamazsınız. Ve kafirler, bu Kur'an'a ve elleri arasındakine, İncil'e asla inanmayız dediler. Rablerinin huzurunda zalimleri tevkif edildikleri, tutuklandıkları zaman görsen. Birbirlerine laf atarlar. Zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere eğer siz olmasaydınız biz muhakkak müminler olurduk derler. Kibirlenenler zaafa uğratılanlara sizlere hidayet geldikten sonra hidayetten sizleri biz mi engelledik? Hayır, siz kendiniz mücrimlerdiniz, suçlulardınız dediler. Ve zaafa uğratılanlar, hakir görülenler, kibirlenenlere, hayır, işiniz gece ve gündüz hileydi. Bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona putları eşler koşmamızı emrediyordunuz, dediler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını saklarlar, için için pişman olurlar. İnkar edenlerin boyunlarına halkalar, zincirler geçirdik. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Ve bizim nezir göndermediğimiz hiçbir yer yoktur. Her kariyenin, ülkenin refah içinde olanları, ileri gelenleri, muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz demekten başka bir şey söylemediler. Ve biz mal ve evlat olarak daha çoğuz ve biz azap edilecek olanlar değiliz dediler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız katımızda sizi bize yaklaştıracak yüksek değere sahip değildir. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar için amelleri sebebiyle kat kat mükafat vardır. Ve onlar yüksek makamlarda emniyette olanlardır. Ve ayetlerimizi aciz, hükümsüz bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde, azabın daha kötüsü için hazır bulunanlardır. De ki, muhakkak ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder, daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, verdiğiniz zaman o takdirde onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve o gün onların hepsini haşredecek, bir arada toplayacak. Sonra meleklerine şöyle buyuracak. Size tapmış olanlar bunlar mı? Melekler dediler ki, sen Sübhansın, her şeyden münezzeh, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz, gücü yetmez. Zulmedenlere, tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı peygamber göndermedik.
Ve onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkarım, cezam nasıl oldu? De ki, size sadece tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin sahibinizde, arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur. O, ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcı. De ki, ben sizden bir ecir, ücret istemedim. Öyleyse o ecriniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder, tecelli ettirir. Bütün gaybleri tamamıyla bilendir. De ki, hak geldi, batıl bir şey zuhur ettiremez ve geri getiremez. De ki, eğer dalalette olursam, o zaman sadece kendi nefsim üzerine sebebiyle olurum. Eğer hidayete erersem, o takdirde bu Rabbimin bana vahyi sebebiyledir. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en yakın olandır. Ve onları dehşete kapıldıkları zaman görsen, artık kaçış, kurtuluş yoktur. Ve onlar cehenneme yakın bir yerden yakalandılar. Ve ona iman ettik dediler. Hidayete uzak bir yerden, dalaletten onlar imanı nasıl elde ederler? Ve daha önce onu inkar etmişlerdi. Ve uzak bir yerden, dalaletten gayba laf atıyorlardı. Ve onlarla onların istedikleri şeylerin arası ayrıldı. Daha önce de onlardan öncekilerin istedikleri şeylere yapıldığı gibi. Muhakkak ki onlar endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resuller, elçiler kılan Allah'a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah rahmetinden insanlar için ne açarsa, genişletirse, o takdirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık ondan sonra onu gönderecek, serbest bırakacak da yoktur. Ve o azizdir, üstün ve yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir halik, bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl imandan döndürülüyorsunuz? Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, senden önceki resuller de yalanlanmıştı. Emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvendirerek aldatmasınlar. Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O kendi hizbiri, taraftarlarını sadece alevli ateş, cehennem ehlinden olmaları için çağırır. Kafir olanlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Fakat kötü ameli, kendisine süslenen, güzel gösterilen, böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalalette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin hasret duymasın, hüzünlenmesin. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
Ve o Allah ki rüzgarı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevk ederiz. Böylelikle arzı ölümünden sonra onunla yağmurla diriltiriz. Nuşur, yeniden dirilip yayılma işte bunun gibidir. Kim izzet istediyse işte izzet tamamen Allah'a aittir. Güzel kelimeler, sözler ona erişir. Onu salih amel nefs tezkiyesi yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar, onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider. Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra da sizi çiftler kıldı. Onun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez, hamile kalamaz ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz ve onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu Allah için çok kolaydır. Ve iki deniz müsavi, eşit olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu diğeri tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz, takacağınız süs eşyası inci, mercan çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda suyu yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz. Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar, yörüngelerinde dönerler. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan Allah'tan başka taptıklarınız bir kıtmere, hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildir. Eğer onlara dua ederseniz sizin dualarınızı işitmezler. Şayet işitmiş olsalar bile size icabet edemezler. Kıyamet günü sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve sana bunun bu haberin mislini, benzerini verecek kimse şey bulunmaz. Allah'tan başkası haber veremez. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki O ganidir, zengin, ihtiyacı olmayandır, hamiddir, hamd edilendir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder ve sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a, Allah için aziz, güç değildir. Ve yük taşıyan birisi bir günahkar, başka birinin yükünü, günahını yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu günahlarını yüklenmeye, başkasını çağırsa bile, ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa, nefsini tezkiye ederse, o takdirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş, varış Allah'adır. Nefs tezkiyesi ile ruh Allah'a döner, ulaşır. Ve ama kör olanla basiret sahibi olan gören, müsavi eşit olmaz. Ve zulmet karanlık ve nur aydınlık da eşit olmaz. Ve gölge ve sıcaklık da eşit olmaz. Ve hay, diri olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir. Ve sen kabirlerde, mezarlarda olanlara işittirici değilsin. Sen sadece bir nezirsin, uyarıcısın. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve nezir, uyarıcı olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, o takdirde bil ki onlardan öncekiler de resullerini yalanlamışlardı. Onların resulleri onlara beyineler, mucizeler, açık deliller ve zubur, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getirdiler. Sonra inkar edenleri yakaladım. Bundan sonra inkarım, inkar edilmem nasıl oldu? Allah'ın suyu semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler,
meyveler çıkardık ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde kara ve kapkara koyu siyah yollar kıldık. Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema, alimler Allah'a karşı huşu duyar. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, yücedir, gafurdur, mağfiret edendir. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak edenler, asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret, kazanç ümit ederler. Onların ecirleri, mükafatları onlara vefa edilir, ödenir. Ve Allah onlara fazlından arttırır. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir. Ve sana kitaptan vahyettiğimiz onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah kullarından mutlaka haberdar olandır, onları görendir. Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesiptir. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki, o büyük fazıldır. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekurdur, şükredilendir dediler, derler. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve

0: size orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O sinelerde olanı en iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda gazaptan başka bir şey artırmaz ve kafirlere küfürleri hasardan, ziyandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine, delil üzerindeler mi? Üzerinde mi oldular? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri zail olurlar diye zail olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zail olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini, gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O halimdir, gafurdur, günahları sevaba çevirendir. Ve Allah'a en kuvvetli yeminleriyle kasem ettiler. Eğer gerçekten onlara nezir gelirse, mutlaka en çok hidayete eren ümmetlerden biri olacaklarına. Fakat bu, onlara nezir, uyarıcı geldiği zaman, onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Yeryüzünde kibirlendiler ve kötü hile düzenlediler. Oysa kötü hileler, sahibinden başkasına isabet etmez, ulaşmaz. Öyleyse onlar, evvelkilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar, bekliyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir tebdil, değişiklik bulamazsın. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil, değişme bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp, onlardan öncekilerin akıbeti, sonu nasıl oldu, bakmadılar mı? Ve onlardan daha çok kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Muhakkak ki O en iyi bilendir, her şeye kadirdir. Ve eğer Allah insanları kazandıkları şeyler sebebiyle muahize etseydi, sorgulasaydı, onun üstünde yeryüzünde dabbe, yürüyen bir canlı bırakmazdı. Ve lakin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder, erteler. Fakat onların ecelleri geldiği zaman hesaba çeker. Muhakkak ki Allah kullarını görendir.
1: Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi Kur'an'a andolsun. Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resullerdensin. Sırat-ı mustakim üzerindesin. Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gafillerdir. Andolsun ki Allah'ın sözü onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar, zincirler kıldık, geçirdik. Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak çekerek böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar amenü olmazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Sen sadece zikre tabi ol.

Kur'an'ı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile, günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecirle müjdele. Muhakkak ki biz ölüleri diriltiriz ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de apaçık bir rehberde saydık, tespit ettik. Ve onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara Resuller gelmişti. Onlara iki Resul göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine onları üçüncü Resulle aziz kıldık, destekledik. O zaman onlar, muhakkak ki biz size gönderilmiş Resulleriz dediler. Dediler ki, siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahman bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Resuller dediler ki, bizim gerçekten size gönderilmiş Resuller olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden, bildirmekten başka bir şey, sorumluluk yoktur. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elin bir azap dokunacak dediler. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, kendinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz dediler. Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Size gönderilmiş olan Resullere tabi olun dedi. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar mehdilerdir. Hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Ve ben niçin beni yaratana kul olmayayım ki? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir şey fayda vermez, sağlamaz. Ve onlar beni kurtaramazlar. Eğer öyle olsaydı, putlara tapsaydım, muhakkak ki ben mutlaka apaçık delalette olurdum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim, öyleyse beni işitin. Ona cennete gir denildi. Keşke kavmim bilseydi dedi. Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, kalbimizden sevdiğimizi söylemekle huzur içinde oluyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, eski tabirle bile olmak, Allah-u Teala'nın bize bir nimeti. Neden öyle? Çünkü sadece Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın güzellikleri, o istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de sizleri mutlu etmek için harekete geçiyoruz. Bu tarzdaki bir dizaynın temelini sevmek oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayasınız. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edesiniz. Bütün bunları teslim edemezsek ne olur diye soranlar oluyor. Bunların hepsini teslim etmek değil, daha Allah'a ulaşmaya dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Bunu hepiniz dilediniz zaten. Sonra mürşidinize veya onun bir vekiline tabi olmak. İkinci kat cennet. Ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması. Bulunduğunuz yerde bizim bir vekilimiz her zaman vardır. Tabiyet ikinci kat cenneti sağlar. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudunuzun teslimi. Dördüncü kat cennet. Polis olmak, 5. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanlara hedef göstermek ve sonunda da iradeyi de Allah'a teslim ederek 7. kat cennetinde sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, konunun temelinde sevgi var. Konunun temelinde Allah sevgisi var. Allah Teala hepinizin cennetine girmesini istiyor. İstediği şey açık ve kesin. Hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra ne oldu? Sonra bize ulaştınız. İkinci kat cennet. Ruhunuz bizden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Ve onun Allah'a ulaşması 2-3 aylık, 5-6 aylık bir muhteva taşır. Bunun sonunda ruhunuz Allah'a ulaşır. Yani ermiş evliya olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Allah Teala kaideleri A'dan Z'ye kadar yerleştirmiş ve istiyor ki bütün insanlar bu hedeflere ulaşsınlar. Hepsi Allah'ın cennetine girsin. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen ve de hiçbir şey yapamadan ölen bir insan, böyle bir dileğin sahibi olduğu için birinci kaçınete ulaşabiliyor, girebiliyor. Mürşidine tabi oluyor. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncü kat cennet. Fizik vücudun teslimi 5. Nefsin teslimi 6. Ve muhlis olmak. İradeyi Allah'a teslim ederek. Yedinci kat cennetin sahibi olmak. Her şey biz insanlar için sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepimiz mutluluğu yaşayalım. En güzel mutluluğu yaşamak, başkalarını mutlu etmekle tahakkuk eder. Bu her zaman elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Hiç kimse yalnız değildir. Mutlaka etrafında, yakınında birileri vardır. Beraber oldu, konuştu, dertleşti. İşte etrafınızdaki her insan sizin için bir hayır vasıtasıdır. Niçin? Onların kalbini hoş tutarak, onlara güzel davranışlarda bulunduğunuz her noktada siz derecat kazanırsınız sevgili kardeşlerim. İşte insanların bir kısmı nefslerine tabi olup başka insanları rahatsız edebilirler. Bu da onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verir. İnsanlar her zaman güzel davranışa hazırdır. Onlara yaptığımız o güzel davranışlar her zaman bizlere derecat kazandırır. Önemli mi? Cennetlerin tayini kazandığınız derecelere bağlı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın gideceği cennet, birinci kat cennetken, mürşidine tabi olan kişi, ikinci kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini teslim eden 7. kat cennete girme hakkını kazanıyor. Hepimiz için Allah Teala gördüğünüz gibi en güzel standartları hazırlamış sevgili kardeşlerim. Yapmamız lazım gelen şeyin temeli mutlu etmektir. Hepimiz başka insanları mutlu ederek mutlu olmayı mutlaka sağlamalıyız. O insanları mutlu etmek sizin hakkınızda güzel şeyler düşünmelerine sebebiyet verir. Ve o güzellikleri onlar yaşayınca siz mutlu olursunuz. Çünkü sizlerin o insanlara İslam'ın 5 şartını değil, onun ötesini de anlattığınız için mutlulukları yaşayacaklardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ettirmek İslam'ın 5 şartıdır. Birçok insan için bu yeterli zannedilir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle düşünen insanlara sorarız. Sevgili kardeşim, senin dininin adı ne? Başka bir çözümü yok, başka bir ifade de kullanılmıyor. Benim dinimin adı İslam dini demek mecburiyetinde. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Bunu sorduğunuz zaman söylemesi lazım gelen bu. Bunun dışında bir sürü palavralar atmaya kalkarsa siz diyeceksiniz ki bizim dinimizin adı İslam dini, doğru değil mi? Hayır diyemez sevgili kardeşlerim. Doğru. Öyleyse Sonuç ne? Sonuç onunla konuşmak. Bu muhteva içinde ona İslam'ın 5 şartıyla hedeflere ulaşılamayacağını anlatmamız lazım. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte şarttır, farzdır. Bunlar İslam'ın şartlarından 5 tanesidir. Ama asli unsur bunun ötesindedir. İslam olmaktır. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle insanlar bu hedefe ulaşırlar. Ve bunu hiç unutmayacağız. İslam teslim olan demektir. Dinimizin adı da İslam dinidir. İslam dinidir. Yani Allah'a ruhlarını ulaştıranların dini. Ruhlarını Allah'a ulaştıranların dini. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir yaşantı hiç kimseyi mutlu edemez. Mutluluk Allah ile bile olmakla gerçekleşen Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala bizi o hedeflerin hepsine birer birer ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve bunların hepsini yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Siz de etrafınızdaki insanlara bunu ulaştırın sevgili kardeşlerim. Din adamlarıyla konuştuğunuz zaman size diyecekler ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Böyle diyen bir insanla karşılaştığınız zaman ona sorun. Sevgili kardeşim, bir sual sormak istiyorum, sorabilir miyim? Acaba senin dininin adı ne? Sevgili kardeşlerim, yalan söyleyemez. İslam demek mecburiyetinde. İslam'ın lügat manasını bana söyleyebilir misin? Kem küm etse de teslim olan demek mecburiyetinde. Ya da sizin söyleyeceğiniz teslim olan demek ifadesini kabul etmek mecburiyetinde. Ne çıkıyor ortaya? İslam teslim olan demek. Allah Teala dinimizin adını İslam koymuş. İslam dini. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz hepimiz. Ne yani, hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Olur mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennettesiniz sevgili kardeşlerim. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennet. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Üçüncü kat cennet. Fizik bedeninizi teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Nefsinizi teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Muhlis oldunuz. Altıncı kat cennet. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Yedinci kat cennet. Cennetlerin katları 7'dir. 7. kat cenneti de kazandınız demektir. Bu kadar kolay, bu kadar huzur verici ve hedeflere bu kadar ulaştırıcı bir muhtevadan bahsettik size sevgili kardeşlerim. İnsanlar dünyada yaşarlar. 60 sene, 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşarlar ama sonunda mutlaka bu dünya hayatı bitecektir. ölüm mutlaka gelecektir. Alternatif yok. Hepimiz ölme zamanımız geldiği zaman öleceğiz. İşte sevgili kardeşlerim, cennetle olan alakanız bu süreç içinde tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu noktada ölürse yine de birinci kat cennete sahip olur. Mürşidine tabi olan ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran, çünkü ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin içinde bu ruh Allah'a ulaşacaktır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet, nefsin teslimi 5. kat cennet, muhlis olmak 6. kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti elde etmek demek. Cennetler 7 tane cennettir. Ayrı ayrı hüviyetleri söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sadece o insanların mutlu olmasıdır. İster ki herkes mutluluğu yaşasın, mutlu olsun ve ölümden sonra da mutlaka Allah'ın cennetine girsin. İşte demin saydığımız gibi 7 tane ayrı cennet söz konusu. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Sonraki devrede ruhu teslim, fizik bedeni teslim, nefsi teslim, iradeyi teslim. Ayrı ayrı cennetlere kişilerin ulaşmasını temin ediyor. Başlangıçta saydığımız gibi tam 7 tane safa oluşuyor. Bu 7 safa insanları hedefe taşıyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girmek yetkisinin imkanının sahibidir. Yeter ki görevlerini yerine getirsinler. Daha bir dilek bile, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diyen bir insan bile, eğer bunu söyledikten sonra ölse mürşidine ulaşamadan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sonra mürşide tabiyet, ikinci kat cennet ve ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Sonra ruhun Allah'a ulaşması, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel yaratmış. İşte bunları birer birer yaşayan bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünürüz. O bütün insanların kurtuluşunu ister Allah Teala. İster ki herkes cennete girsin. Bütün insanlar, insan adı verilen bu mahlukların hepsi cennete girsin. Ama bu hedef tayini yaşamakta olan insanların iradesine bırakılmıştır. O kişi isterse bunu yapacaktır, kurtulacaktır, Allah'ın cennetine girecektir. Eğer bu hedefe ulaşmayı dilemiyorsa, istemiyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, o kişi olduğu yerde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedef tayinini söylediğim zaman görüyorsunuz ki sizler bunu yaşadınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mürşidinize, yani bize veya bulunduğunuz yerdeki bir vekilimize tabi oldunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Ve neticede 8 aylık bir devrenin sonunda ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne oldunuz? Ermiş evliya oldunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. O kadar kolay, o kadar güzel standartlar koymuş ki Allah Teala, bir insan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için bir tek dilekle birinci kat cenneti kazanır. Sonra Allah'a ona mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka verir. Kişi o mürşide veya onun kendi bulunduğu yerdeki bir vekiline tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmak neyi sağlar? Onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını sağlar. Ve kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere birer birer ulaşır. Ve yedinci kat cennetten sonra o kişi hedefine ulaşmış olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir tarafta cenneti kurmuş, öbür tarafta da cehennemi. İnsanlar iki ayrı dizayndan birisine girecektir netice itibariyle. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'la bir ilişkisi olmayan, Allah'ın emrettiği manevi görevlerini yerine getirmeyen insanlar, onların gideceği yer cennet olamaz sevgili kardeşlerim. Onun için sizleri o istikamette görmek bizi çok ama çok mutlu ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen sizler sırayla ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektesiniz. Bunlar birer birer tahakkuk ettikçe mutluluğunuzun arttığını görmek bizim için çok büyük bir ayrı mutluluk sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak budur. İster ki Allah Teala bütün insanlar cennetine girsin. Ama buna ulaşmanın standartlarını insanlara bırakmış. Demiş ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka cennetime alırım. Gerçekten kalben bana ulaşmayı dileseniz de ikincisine geçemeden ölmüş olsanız birinci cennete mutlaka ulaşırsınız. Ama mürşidinize tabi olursanız ikinci kat cennet sizin. Ve ruhunuz, vücudunuz terk eder. Mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Dört. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Beş. Munis olacaksınız. Altı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennetinde sahibi olacaksınız. Cennete girmek varken sonsuz bir güzelliği sonsuza kadar yaşamak varken neden cehennem sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'ın kaidelerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Allah Teala İncil'i indirmiş. Birincisini Musevilere, ikincisini Hristiyanlara. Ve Allah Teala en son Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Müslümanlara. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek ki azdır ki bizler Müslümanız. İslam yani Allah'a teslim olan manası var burada. Onun için sevgili kardeşlerim, İslam İslam'ın beş şartından ibarettir diye düşünerek namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden İnsanlar görevlerini tam olarak yapanlar değildir. Buradan sonrası var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere 4 tane teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunları bilmeliyiz. Başka insanlara öğretmeye çalışmalıyız. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz bir takım din adamları bile insanlarla konuşurken diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. O zaman biz de onları soruyoruz. Peki dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. Bak şimdi seninkileri sayalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane tatbikat neyinizi Allah'a teslim etmeyi, madem ki dinimiz İslam dini, yani Allah'a teslim olanların dini, neyimizi Allah'a teslim ettirir bize? Namaz kılarız, tamam güzel, şart, farz. Oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Hepsi farz. Ama o kadar mı? En önemli konu var mı? O en önemli konu dinimizin adını alan İslam, yani teslim olan demek değil mi? Allah Teala bizim ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'le farz kılmamış mı? Bütün bunların unutulması biz insanları açıkta bırakmaz mı sevgili kardeşlerim? Allah kaidelerini koymuş. Tevrat indirmiş. Daha sonra Tevrat indirmiş Musevilere. Sonra Hristiyanlara İncil'i indirmiş. Sonra da Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ayrı ayrı peygamberlere, bir başka ifadeyle nebilere kitap indirmiş. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki İslam'ız. İşte İslam'sak İslam'ın ne demek olduğunu en güzel şekilde anlatmalıyız başkalarına. İslam teslim olan demek. Öyleyse İslam'ın şartı 5'tir diyenlere söyleyelim. İslam'ın şartı 5 diyorsun. Ve bana diyorsun ki bu şöyledir. Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. İslam'ın şartı 5'tir. Hayır 5 değildir. Kur'an-ı Kerim İslam'ın şartının çeşitli ayetlerle 7 olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslim olmak. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Aslında hepimiz ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Yani bunları teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ve Allah size mutlaka mürşit sevgisi verir. Mürşidinize tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. 7-8 ay içinde ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve ermiş evliya olursunuz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Fizik bedenin teslimi 4. kat cennetin sahibi kılar. Nefsin teslimi 5. kat cennetin sahibi kılar. Mulis olmak 6. kat cennetin sahibi kılar. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz bir vazife içinde görev yapıyorsunuz. Ve göreviniz sadece kendinizi kurtarmak değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar tarafından asli unsurları unutulmuş bir İslam yerine Kur'an'daki İslam'ı onlara anlatmalısınız. İslam'ın şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret değildir. Hepsi de farzdır. Namaz kılmakta evet, oruç tutmakta evet, zekat vermekte evet, hacca gitmekte evet, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farzdır. Evet. Ama İslam'ın şartı beş değildir. Bu farzlara ilaveten Allah'a ulaşmayı dilemek var, altı ve teslimler var. İşte önemli olan bu teslimler dediğimiz yedincisi. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mecbur vazifeliyiz. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslimle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Herkes mürşidine tabi olsun. Ve böylece ruhu vücudundan ayrılsın, ruhu Allah'a ulaşsın. Sonra fizik vücudunu teslim etsin, sonra nefsini teslim etsin, sonra muhlis olsun. En sonra iradesini de Allah'a teslim etsin ve teslimlerini tamamlasın. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Biz insanlar Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ve kendisiyle irtibat kurmamız için bize ruh üfren Allah hepimizin teslimlerini istiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Fizik bedenimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslimle vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki şu anda koskoca bir İslam alemi hocalarıyla insanları İslam'ın şartı beştir diye yaya bırakıyorlar. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Evet, hepsi farzdır. Ama orada bitmiyor sevgili kardeşlerim. Burada bir teslim faaliyeti yok. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah demek var. Hani İslam nerede kaldı? İslam teslim olan demek. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi hepimiz Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlar için hazırdır. O istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetleri varken o cennetlerden birine mutlaka ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennet, fizik bedeni teslim eden dördüncü kat cennet, nefsini teslim eden beşinci kat cennet, muhlis olan altıncı kat cennet, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennet. Her şey en ölçülü standartlarda Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiş ve insanların davranış biçimlerine dayalı olarak onlara takdim edilmiş. İşte insanlardan her kim bunların hiçbirine kulak asmazsa onun gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor sevgili kardeşlerim. Ne kadar güzel yapmış Allah Teala. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek var. Birinci kat cenneti kazandırır. Mürşide tabiyet. İkinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması. Üç. Fizik vücudun teslimi. Dört. Nefsin teslimi. Beş. Muhdis olmak. Altı. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci kat cenneti kazandırır. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? O şarkıyı çok mu seversiniz? Acaba hangi şarkı? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bana hep öyle geliyor sevgili kardeşlerim. Ruhunu teslim eden adamın, birinci kat cennete, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin birinci kat cennete girmesi, mürşidine tabi olan ikinci kat cennete girmesi ve ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala'nın üçüncü kat cennet, fizik bedeni teslimi dört, nefsin teslimi beş, muhlis olmak altı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade ediyor. Biz de o şarkıyı söylüyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Oh! Hepinize özencik yaptık sevgili kardeşlerim. Bir daha çekeyim. Oh, oh, oh, oh. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle bir hedef tayini yapmış. İstiyor ki yedi kat cennetin hepsine insanlar birer birer ulaşsın. Birinci kat cennete, oradan ikinci kat cennete, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere birer birer ulaşsın, layık olsun. Layık olsun ki Allah-u Teala da onları o cennetlere ulaştırsın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey en açık şekilde budur sevgili kardeşlerim. Onların hedeflerine ulaşması. İşte Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kanunlarını koymuş. Bu kanunları gerçekleştirenler birinci kat cennetten yedinci kat cennete kadar o cennetlerin birine mutlaka ulaşacaktır. İnsanlar bu istikametteki gayretlerinin neticesini alırlar sadece. Kiramen Katibin melekleri bütün insanlar için bir kontrol müessesesi tahakkuk etmişlerdir. Ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemekten iradelerinin teslime kadar geçecek olan safhalardan hangisine kadar ulaştıklarını o vazifeliler kesin olarak bilirler ve ona göre bir hedef tayini mutlaka oluşur. Hiç kimse adaletsiz bir yere Allah-u Teala'nın adaletinin var olması her zaman söz konusu olduğu için ulaşacağı yer ya Allah Teala'nın emrettiklerini gerçekleştirmeyip gideceği yerin cehennem olması ya da Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gideceği yerin cennet olması. Bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kişinin Allah'a teslimi onun mutlaka cennete girmesine sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sonra kişi bununla kalmamış, Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşit arayışına girmiş ve mürşidini Allah'tan sormuş hacet namazını kılarak. Allah kendisine gösterdiği mürşide ulaşmış, tabi olmuş. Tabi olmuş ve ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkmış. Bu kişi ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. İkinci kat cennet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeye teslim etmek. Yedinci kat cenneti kişiye kazandırır. Sevgili kardeşlerim, bu cennetler Allah Teala tarafından hepimize sunulmuşken acaba neden insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler, mürşitlerine tabi olmak istemezler, arkasında sadece şeytan var sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Bu dünyada ne kadar yaşarız sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşayalım. 120 sene yaşayalım. Ama bir cennet veya cehennem sonsuzluktur. Kişinin sonsuza kadar orada var olmasıdır. Cennette veya cehennemde. Bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor diye size sorarlarsa deyin ki Allah bütün insanların cennetine girmesini ister. Allah'ın cennetine girmesini ister. İnsanlar kendi davranışlarıyla cennetlerini veya cehennemi kendilerine hedef tayin etmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, cennet varken sonsuza kadar bir insanın ölümden sonra yaşaması Allah Teala tarafından kabul edilmişken neden cennet değil de cehennem? Yazık değil mi o insanlara sevgili kardeşlerim? Hepimiz insanlara açık bir şekilde hedef tayini yapacakları yönleri göstermeliyiz. Onların cennete de girmesi söz konusu olabilir. Cehenneme de gitmesi söz konusu olabilir. Şeytan bütün gücüyle bütün insanları cehenneme götürmek üzere elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Biz insanlar kendimizi korumalıyız. Allah'ın cenneti dururken sonsuza kadar cennette huzur içinde hayatını devam et.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Cennette yaşamak sonsuza kadar. Neden? Bu hayatımızdan sonraki yaşayacağımız hayat bizi cehenneme götürsün. Neden cennetin sonsuz mutluluğu dururken cehennemin sonsuz işkencelerine muhatap olalım? Allah Teala her şeyi açık açık söylüyor Kur'an-ı Kerim'de sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar ya cennete girer ya da cehenneme. Bütün insanlar için Allah Teala'nın söylediği şey açık. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala cennetini hazırlamış. Biz insanlar ona layık olmadıkça bu hedef tayini bir şey ifade etmez. Biz Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsak gideceğimiz yerin cehennem olduğunu bilmek, idrak etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizi cehenneme yollamıyor. Biz kendimizi cehenneme gönderiyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirip de teslimlerimizi gerçekleştirmek yerine, ki son derece basit, mürşidimizi Allah'tan sormamız, Allah'ın gösterdiği mürşide veya o mürşidin bizim bulunduğumuz bölgedeki bir vekiline, tabii bu konuda görevli olan, vazifeli olan, yetkili olan bir vazifelisine ulaşarak tabi olduğumuz

ölümden sonra bir insanların yaşayacağı yer olur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı insanları üzmek değil, insanları mutlu etmek. O istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşidine tabi olsun. Herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Fizik bedenini teslim etsin. Nefsini teslim etsin. İradesini teslim etsin. Böylece birer birer cennetlerin daha üstüne, daha üstüne, daha üstüne layık olsun. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tayinleri açık ve kesin olarak Allah Teala tarafından tayin edilmiş. O kanunlarını koymuş ve o kanunlar kıyamete kadar geçerli. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sevmek Allah'ın temel emridir. O ister ki bütün insanlar hedeflerine ulaşsın. Onlar ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler de Allah onları daha üstün, daha üstün, daha üstün standartlara ulaştırsın. Daha üst kat cennetlerin sahibi kılsın. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu kanun budur. Allah-u Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah insanların bu dünya hayatını yaşarken de öldükten sonra da mutlu olmalarını istiyor. Öldükten sonra mutlu olmak ne demek? Bir insanın iki türlü gideceği yer var. Ya cennet ya da cehennem. Allah Teala istiyor ki insanlar cennetlere girsinler. 7 ayrı cennetten bir tanesine girsinler de sonsuza kadar mutluluğu yaşasınlar. Ne mutlu Allah'ın dostları olanlara sevgili kardeşlerim. Bunlar Allah'a ulaşmak için harekete geçmişler. Ne yapmışlar? Hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormuşlar. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu yerdeki bir vekiline giderek öğretmişler, tabi olmuşlar. Tabi oldukları an ruhları vücutlarını terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmış. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da onların da ruhları Allah'a ulaşmış. Yani ermiş evliya olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlar için bunları öngörüyor. Bunları açık bir şekilde mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü tutarak gerçekten cennete layık olan herkesi cennetine alıyor. Allah Teala hiç kimsenin cehenneme girmesini istemez. Ama bu kanunların gereği olarak vardır. Çünkü insanlar şeytana tabi olarak olmadık yanlışlıkları başka insanlara, olmadık sıkıntıları yaşatarak hayatlarını o şekilde devam ettirebilirler. Bu ise onların büyük ölçüde kayıplarına sebebiyet verir ve onların gidecekleri yer cennet değil, cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor?

Allah Teala herkesin cennete girmesini istiyor ve ona göre koymuş kanunlarını. İnsanlar o kanunları öğrenmekle vazifeli ve öğrenmekle vazifeli olan insanlar tatbik etmekle de vazifeli. Tatbik ederlerse Allah'ın cennetine gireceklerdir ölümden sonra. Tatbik etmezlerse gidecekleri yer cennet değil, cehennemdir. İşte şu dünyada verilen gezegende yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, başkalarına kötü davranıyorlar. Onlara zulmediyorlar. Haksız davranışlarla onları rahatsız ediyorlar. Böyle olan insanlar bunun cezasını öldükten sonra mutlaka öderler. Dünya üzerinde de Allah Teala onlara mutluluk vermez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onların mutlu olmalarını ister. Yardım etmek için de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar başka insanları mutlu etmek üzere harekete geçsinler ve Allah'tan bu istikamette yardım istesinler. O yardım mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılır. Ve o kişi düşündüğü gibi, hedef tayin ettiği gibi başka insanları mutlu etmeye başlar. Mutluluğun karşılığı kendisinin mutlu olmasıdır. Bir ömür boyu bu kişi bu güzellikleri, yani başka insanları mutlu etme gayretini devam ettirirse baştan sona kadar hayatta hep mutlulukla geçer. O zaman biz de aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sevgili kardeşlerim, bizlere sual sormak isteyen birçok kardeşimizin mevcut olduğunu biliyoruz. Artık yavaş yavaş sualleri geçelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz, Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansı bir arada kılarak Muhterem Efendimiz, bizlere mutluluğun en büyüğünü yaşattı. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor, sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, her şeyi himmetinizle, her şeyi sizinle güzel Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, her hafta olduğu gibi konferans salonlarında sizden tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii, inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasıl yapabiliriz? Biraz açıklar mısınız Muhterem Efendimiz?
1: Boy abdesti alacaksınız evladım. Sonra Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu ulaştırmanı diliyorum. Hepsi bu kadar. Allah razı olsun. Allah Teala mutlaka sizi hedeflerinize götürür.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Giresun konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için bir mürşide tabi olmak şart mı Muhterem Efendimiz?
1: Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak için mürşide tabiyet kesinlikle şarttır. Tabiyet olmazsa ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, hazırlıkları yapmayan misafirlerimiz var. Bir sual daha arz edebilir miyim Muhterem Efendimiz?
1: Tabii. Birliği birçok sual sormak isteyen kardeşlerimiz varsa açık kapılar. Sorabilirler. Allah razı olsun.
0: Emredersiniz Muhterem Efendimiz. Aydın Konferansı'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak demek bu kadar kolay ve önemli ise neden mevcut din adamları bunu bize anlatmıyorlar Muhterem Efendimiz?
1: Problem orada zaten sevgili kardeşlerim. Bu konuda sizleri aydınlatacak olanlar tasavvuf sahipleri. Tasavvuf bir insanın mürşidine tabi olmasıyla başlayan bir yeni hüviyet taşır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir zaman devresinin sonunda o kişinin ruhu da mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. İşte böyle bir insan ruhu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmıştır, onlara ermiş denir. Yani ruhu Allah'a ermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği budur. Ve de üst seviye cennetler böyle insanlar için Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. Ve o insanlar için de hayat sonsuz mutluluklarla geçer. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda Günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine
2: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
2: Mehdi
1: Resul'e
2: Mehdi Resul'e
1: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
1: ihsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: İşlem tamamlandı sevgili kardeşlerimiz. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. Nefsimizi tezkiye etmek için ibadetlerimiz yeterli midir muhterem efendimiz?
1: Nefsinizi tezkiye edebilmeniz için mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Geri kalanlar ondan sonraki safhalardır. Ve zikirlerinizi hangi ölçüde yükseltebilirsiniz, o kadar kısa zaman içinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çalışma standartlarınız bunları mutlaka gerektirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Konferansı'ndan bir misafirimiz. Herkes mutluluğu ve huzuru aradığına göre bizler daimi olarak mutluluğu nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
1: İnsanların mutluluğu yaşayabilmesi bir mürşide tabi oluşlarına kesin olarak bağlıdır. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler onun mutluluğu yaşamasına daima engel olacaklardır. Ama kim Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide tabi olursa, tabi olduğu noktadan itibaren nefsinin kalbindeki afetler onun o noktadan sonra başlayacağı zikirleri arttırmasına paralel olarak azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Afetler azaldıkça yerini o kişiyi mutluluğa götürecek olan hasletler kazanacaktır. Hasletler o yeri alacaktır. Ve kişi gün geçtikçe, hafta geçtikçe, ay geçtikçe, yıl geçtikçe daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasına karşılık hasletlerin çoğalması otomatik bir işlev ifade eder. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Hepiniz ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçmelisiniz. Gayretleriniz mutlaka sizi oraya ulaştıracaktır. Gerekirse bize ulaşır. Yardım isterseniz biz de sizin için dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun Konferansı'ndan bir misafirimiz. Bizim sevap kazanmamızda ya da günaha girmemizde diğer insanların sorumluluğu var mıdır muhterem efendimiz?
1: Eğer haksız yere bir davranışsa sorumlulukları vardır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Konferansı'ndan bir misafirimiz. Bugüne kadar namazı kıl yeter diye biliyorduk. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek namaz ibadetlerimiz boşa mı gidecek muhterem efendimiz?
1: Hayır, boşa gitmez. Hiç kimsenin ibadeti boşa gitmez. Ama o kişinin hedef tayini yapabilmesi ve bunun arkasından Allah'ın istediği istikamette yücelebilmesi onun görevlerini yerine getirmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ve'le zikrullahi ekber. Ve'le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek Onu istediği şekilde yapabilir. Açık, kapalı, başkalarının duyabileceği bir şekilde, duymayacağı bir şekilde, hatta dudaklarını hareket ettirmeden de yapabilir. Ama en güzeli sessiz bir şekilde Allah kelimesini tekrar etmesidir. Bunun için dudaklarını harekete geçirmesi daha güzel olur. Başkaları da anlar ki o bir şeyler yapıyor ve rahatsız edilmez o süre içinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ne istiyor bizden? Bu istediği şeye dikkatli bakalım. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı ister. İnsan olarak yaratmış bizi. Yani ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bütün bizlere ruhların ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bir tek şey var biz insanlardan. Allah'a teslim olmamız. Ruhumuzu teslim etmemiz. Daha üst kat cennete girmek istersek fizik vücudumuzu da teslim etmemiz. Nefsimizi de teslim etmemiz. İrademizi de teslim etmemiz. 7 tane cennetin her birisi bizim bir gayretimizle oluşur. Yani bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek ölmesi birinci kat cenneti onu sokarken, mürşidine tabiyeti ikinci kat cenneti ve böylece ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti, fizik bedenini teslim etmesi dördüncü kat cenneti, nefsini teslim etmesi beşinci kat cenneti, muhlis olması altıncı kat cenneti, iradesini Allah'a teslim etmesi yedinci kat cenneti kazanmasını sağlar. Bütün insanlar için şartlar aynıdır sevgili kardeşlerim. İnsanlar ya Allah'ın emirlerini yerine getirecekler, buna layık olacaklar ve ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edecekler veya bunu hiç yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, bunu kısmen yapanlar da olacak tabii. Onlar da kısmi olarak hedeflere ulaşacaklar. Yani bir insanın 7. gökkatına çıkabilme standartlarına sahip olması mutlak olarak onun daimi zikre ulaşmasını şart koşar. Bu şey yoksa, bu standart yoksa, kişi daimi zikre ulaşamamışsa o kişi en üst kat cennetlere ulaşamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, İslam'ın şartı için İslam alimleri 5 demiş, fakat siz 7 diyorsunuz. Biz bunu ilk defa duyduk. İslam'ın farzlarını bazıları 33, bazıları 54 diyor. Sizin 7 demeniz bunun gibi bir şey mi? Yoksa anlattığınız başka bir din mi muhterem efendimiz?
1: Anlattığımız Kur'an. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ettirmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane standart. Allah razı olsun. Bunlar Kur'an'ın temel faktör, fonksiyonel yapısı.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bir insanın nefsindeki afetlerden kurtulmasının sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Zikir, adına zikir diyor Allah Teala. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmektir veya diye sessiz zikretmektir. İkisi de geçerli. Ve bunu yapan insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurları yavaş yavaş dolmaya başlar. Kişi zikrini arttırdıkça bu dolma hızlanır ve neticede kişinin nefsinin kalbi bütünüyle nurla dolar. İşte bu nurla dolma işlemi o kişinin hidayete ermesinin sonucunu verir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Konferansın başından beri Allah'a ulaşmaktan bahsediyorsunuz. Allah'a nasıl ulaşılır? Ulaştığımızı nasıl anlarız muhterem efendimiz?
1: Bir insanın Allah'a ulaşabilmesi kendi gayretiyle tahakkuk etmiyor sevgili kardeşlerim. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılabilmesi onun mutlaka Allah'a mürşidini sormasını ve Allah'ın gösterdiği mürşide veya kendi bulunduğu bölgede bulunan o mürşidin bir vazifeli vekiline ulaşarak tabi olmasıyla, cereyanı ondan almasıyla mümkündür. Başka türlü bir hedefe ulaşma işlemi tahakkuk edemez. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz ve Allah'a ulaşamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Hocamız mürşide tabi olmaktan bahsediyor. Acaba biz mürşidimizi nasıl bulacağız ve kim olduğuna nasıl karar vereceğiz muhterem efendimiz?
1: Mürşidini arayan kişinin ne yapması lazım geldiğini söyledik ama bir defa daha söyleyelim. Kim mürşid arıyorsa, mürşidine tabi olacaksa o kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Birincide göstermedi diyelim Allah-u Teala olabilir. Ama ikincide ve en geç üçüncide Allah-u Teala mutlaka mürşidi o kişiye gösterir. Ve o kişi o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede yaşamakta olan bir vazifelisine tövbe vermeye yetkili olan bir vazifelisine ulaşmasını gerektirir. Ulaşır ve el öperek tabi olur. Tabi olduğu anda cereyan ona geçmiştir. Bu noktadan itibaren kişinin iç dünyasında Allah'ın yardımları başlar ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıkış 7-8 aylık bir zamanı kaplayacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kimin ruhu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşırsa o kişiye ermiş evliya denir. Ermiş evliya tabirini duyduğunuz zaman bilin ki o kişi dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırabilen, Allah'ın yardımıyla ruhunu Allah'a ulaştırabilen bir insan söz konusu olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. İnsanları nasıl mutlu edebiliriz muhterem efendimiz?
1: İnsanları mutlu etmek, onların hedef olarak tayin ettikleri şeylere onları ulaştırmakla olur. Mesela bir adam, ben zikir yapmak istiyorum. Allah'ım bana yardım et, zikrimi arttır diye bir hedefe ulaşmak üzere harekete geçtiği zaman Allah-u Teala'dan mutlaka, eğer kalpten istemişse bunu mutlaka yardım alır. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ermiş evliya olacaktır kişi. Allah ona bu istikamette yardımı mutlaka yapar. Çünkü Şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Aynen bu ifade var sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Elbette burada kendisini ulaştırdığı kişinin fizik vücudu değil, ruhu. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, mürşidi vefat etmiş kişi ne yapmalıdır muhterem efendimiz?
1: Mürşidi vefat etmiş kişi başka bir mürşide bağlanabilir. Bu eğer kendisi hedefe ermemişse mutlaka bir başka mürşide bağlanması lazım ama o başka mürşit yerine mürşidinin tövbe vermeye yetkili birçok vazifelisi olabilir. Onlardan birine ulaşıp onların birine tabi olması da aynı hedefe kişiyi ulaştırır. Allah Teala insanların bu istikamette hedeflerine ulaşması için her tarafa mürşit ulaştırıyor. Mutlaka bir yerlerde mürşitler vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanlara yardım etmek için her zaman hazırdır. Kaldı ki uzakta da olsa kişinin mürşidi, Allah'tan sorduğu zaman Allah Teala ona mutlaka bir mürşit veya bir mürşit vekili gösterecektir. Mürşit vekilleri de mürşit tarafından Allah Teala'dan izin alarak yetki verilenlerdir. Yine problem yok yani. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz, namazımızı ve ibadetlerimizi huşu içerisinde yapabilmemiz için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Allah'ı düşünmelisiniz. Allah'ın sizi sevmesini sağlamak için hep dua etmelisiniz. Allah'a her an hizmet etmeye hazır olduğunuzu Allah'a hep ispat etmelisiniz. Böylece mutluluğunuz artar, artar, artar. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye siz de başlarsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, mutluluk ile zikir arasında bir ilişki var mıdır muhterem efendimiz?
1: Elbette. Zikir mutluluğun başlangıç noktasıdır, devamıdır. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar kesintisiz bir şekilde hep zikrederler. Dışarıdakiler onun farkına bile varmazlar. O iç dünyasında zikrini yatarken de baş devam edip uyandığı anda zikrinin devam ettiğini gören kişi bu hedefe ulaşmış demektir. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Ve hepiniz için dua ederiz sevgili kardeşlerimiz bu hedeflere ulaşmanız için. Ey Yüce Allah'ım, bu kardeşlerimizin hepsi için dua ediyorum Yüce Allah'ım. Onlardan kim bu hedeflere ulaşmayı diliyorsa ulaşmalarını diliyorum. Evet sevgili kardeşlerim, sonra
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz, Allah'a olan aşkımızın artması için ne yapabiliriz muhterem efendimiz?
1: Bir tek ilaç var, zikrinizin artması. Zikriniz arttıkça Allah'a karşı olan muhabbetiniz, sevginiz adım adım artacaktır. Arttıkça daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu insanlar olacaksınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olmak kişiye her şeyi kazandırır. Kişi mürşidine tabi olduğu an onun önünde diz çöküp el öptüğü andır. El öptüğü an cereyan onun mürşidinden kendisine ulaşmıştır. O kişiye, tabi olan kişiye ulaşmıştır. Ruhu vücudunu mutlaka terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin içinde bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşırsa ne olur? Allah'a ulaşırsa kişi ermiş evliya olur. Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmıştır. Ölümden sonra değil, dünya hayatını yaşarken ulaşmıştır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak ömrünü tamamlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir konferansından bir misafirimiz, Bakara suresinde geçen "Dinde zorlama yoktur" sözünü nasıl anlamalıyız muhterem efendimiz?
1: Allah Teala zorla hiçbir şeyin yaptırılmasına müsaade etmiyor. İnsanları zorlayarak onların istemedikleri bir şeyi ona kabul ettirebilmek için çalışmak Allah Teala'nın emri değildir. Allah Teala'nın emri iknadır. İkna etmek. İkna etmek doğruları anlatarak onları Allah'ın doğrularına hazırlamak ve o doğrulara ulaştırmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar muhteva. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşır. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeye Allah'a teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsi Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Hepsinin yapılması kişiyi en üstün noktalara ulaştırır. Hepsini gerçekleştiremezse kişi cehenneme mi girer? Hayır sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Ama lafla değil, kalbi bir standart içinde, kalpten bir taleple dilemişse bu geçerlidir. Kişi cenneti o noktada bile hak edebilir. Sonra artacaktır davranış biçimleri, güzele erişecektir. Kişi ruhunu Allah'alaştıracaktır, fizik bedenini teslim edecektir, nefsini teslim edecektir, iradesini Allah'a teslim edecektir ve katlar giderek yükselecektir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluğu kazanmak ve bu mutluluğu büyütmek hepinizin elinde olan bir şeydir. Etrafınızda her zaman bir sürü insan var. O insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Yani bir insan 10 kişiyle beraber olsa, yaşadığı sırada onlarla sık sık beraber olsa ve onlara Allah'ın güzelliklerini anlatıp onları da hedeflerine ulaştırsa, onlara verdiği bütün mutlulukların toplamını kendisi yaşar. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu böyledir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar insana ne kadar mutluluk verebilirsiniz, onların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz bizim gibi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Evet, dinliyorum sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Allah bizleri kendisine ibadet etsin diye yarattı deniyor. Bu ne kadar doğrudur muhterem efendimiz?
1: Allah Teala insanları kendisine ibadet etsin diye değil, mutlu olsunlar diye yaratır. İbadet etmeden de mutlu olmak hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah'a inanmayan bir insanın Allah'tan "Ya Rabbi bana da yardım et" diye yardım istemesi söz konusu olsa Allah Teala o kişiye onu gerçekleştirmez. O kişi için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki gerçek bir imanın sahibi olalım. Allah'a gerçek manada iman ederim. İşte bu imanın daha üst noktasında Allah ile konuşabilmek var sevgili kardeşlerim. Kim o konuşabilme noktasına ulaşırsa o noktadan itibaren o kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olur. Bunun manası o kişinin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Her an Allah ile konuşabilen bir insan her an mutludur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz. Allah'ın evliyası olmak için ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Allah'ın evliyası olmak için yapılması lazım gelen şey bir mürşide tabi olmaktır. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterdikten sonra o mürşide veya o mürşidin kendi yakınında bulunan ama tövbe vermekle vazifeli kıldığı bir vekiline, o mürşidin bir vekiline ulaşırsa, vazifeli olan bir vekile, aynı neticeye ona tabi olarak da ulaşabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe alırken el öpmek zorunda mıyız muhterem efendimiz?
1: Tövbe alırken el öpmek zorundasınız. Çünkü cereyanın mutlaka size de geçmesi gerekir. Başka türlü de olmaz. Mutlaka bir el öpme işlemini tahakkuk etmek, tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya'dan misafirimizin bir diğer suali. Allah için en büyük ve en önemli ibadet nedir muhterem efendimiz?
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Veya diye ağzını kımıldatarak ama sessiz zikretmek. Veya Allah kelimesini içindeki sesle zikretmek. Hepsi Allah katında kıymetlidir. Ve mutlaka mükafatını alır kişi. Ama her zikir seviyesinin kendisine has bir farklı işareti vardır. Kimisi daha çok derecat kazanır. Allah ile olan ilişkilerinin muhtevası itibariyle kimisi daha az derecat kazanır. Bu da yaşayan tabiatına uygun bir şeydir. İnsanlar birbiriyle aynı standartlara sahip olamazlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah insanları mutlu olması için yarattı buyurdunuz. Fakat görüyoruz ki toplumun genelinde huzursuz ve mutsuz bir ortam var. Bunun sebebi nedir muhterem efendimiz?
1: Bunun sebebi insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmemeleri. İnsanların mutluluğu yaşayabilmesi, zikir edebilen işlemin mutlaka o kişiler tarafından gerçekleştirilmesini şart kılar. Bu yoksa zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir ifade koydu. Diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini zikretmek. Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz, hatta dilini bile kımıldatmaksızın Allah kelimesini kullanmak, o dahi bütün insanlara mutluluk verir. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Bu sebeple Allah Teala zikri bir çok zikri, yani günün yarısından 12 saatten fazla zikri veya daimi zikri insanlara farz kılmıştır. Herkes kendi istediği standartta zikirlerini yapar. İnsan vardır, daimi zikre ulaşır. Bundan da çok büyük bir mutluluğu, yaşamak imkanı doğar. Bir başka insan içinse daimi zikri oluşturması onun yapısı itibariyle mümkün olmayabilir. Kişinin öyle işleri olabilir ki o mani olabilir buna, olur. Ama kişi gene zikrin büyük bir kısmını tamamlar, onun sevabını kazanır. Bir kısmı ise az zikir yapabilirler. Ama az zikir yapanların da zikri Allah-u Teala tarafından kabul edilir. Ama şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği ibadet zikirdir. Bunun için Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala diyor ki ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini Allah Allah diye söylediğimiz gibi sesle veya sessiz söylemek ekber diyor, daha büyüktür diyor. Öyleyse birçok ibadetten daha büyük olan bir ibadet var. En büyük ibadet. Bu ibadet zikirdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Bugün İslam ülkeleri birbirleriyle kendi işleriyle savaşta. Öte taraftan Osmanlı İslam ile dünyayı yönetti. Aradaki fark neydi muhterem efendimiz?
1: Aradaki fark Osmanlı'nın Allah ile olan ilişkisinin üst seviye olmasıydı. Osmanlı çok büyük bir imparatorluğun sahibi olmasını sağladı Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile ilişkiniz hangi seviyede? Her şey ona bağlı. Allah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Her şey ona bağlı. Her fırsatta Allah ile konuşmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a açıkça iç dünyanızı döktüğünüz sürece Allah Teala size hep ve yardım istedikçe Allah Teala size hep yardım edecektir. O yardımdan kaçmaz. Yeter ki insanlar istesinler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elinizde sağlam bir zemin var. Bu zemini en güzel şekilde kullanmaya çalışın. Allah Teala'nın hepinizi sevdiğini bilmenizi istiyoruz. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Allah'a en yakın mahluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey sevmek. Seveceksiniz ve sevdiğinizi ispat edeceksiniz. Ben falancayı çok seviyorum demeniz bu işe yetmiyor. O sevdiğiniz kişinin sizin tarafınızdan mutlu edilmesi şart. Onunla konuşmalısınız. Problemleri var mı? Varsa ona yardımcı olmalısınız ki o da sizi sevsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey